0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: muvahhid müminler akidesinde, salih amelinde, istikametinde, işte dost doğru yol üzere yürümeye devam edecek. Velev ki çok az, küçük adımlarla bu yürüyüş devam etmiş olsun. Dost doğru yol üzere devam ederken sapmadı ya, sapanlar kendilerine göre birçok mesafeler aldılar, yollar aldılar, öyle göründüler. Halbuki dünyevileştiler. Ama muvahhid müminler okudular, bildiler, öğrendiler, gerçek ölçüleriyle tanıştılar, hakta sabit kaldılar, asla dalalete düşmediler veya beyletmediler, zalimlere karşı bir meyilleri olmadı, emrolundukları gibi dost doğru davranmaya gayret ettiler. Ama sapanlar güya kendilerince çok mesafe kat ettiler ve hak üzere yürüyüşlerine devam edenlere zaman zaman siz hala orada mısınız deyiverirler. Siz hala orada mısınız? Peki nerede olalım? Hak'tan başka, hak'tan öteye, dalaletten, sapıklıktan başka bir şey yok. Biz hak üzereyiz. Hak üzere devam ediyoruz. Bizden istenen emrolunduğumuz gibi dost doğru olma konusunda sapmamaya, yalpa yapmamaya gayret ediyoruz. Evet, biz hala tevhid durağında ve ölüm otobüsünü bekliyoruz. Şaşmadan, sapmadan, Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmeden, Kur'an'dan başka hayat kitabı, hayat düsturu kabul etmeden, İslam'dan başka hayat düzeni, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hayat örneği, hayat önderi kabul etmemek şartıyla, düsturuyla tevhid durağından ölüm otobüsünü bekliyoruz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an. Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.''

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا.

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ

0: أخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
1: Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun.
0: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: الناس أجمعين.
1: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

0: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
1: İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en tekûlû alallâhi mâ lâ te'lemûn.
0: Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
0: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
1: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: gözlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfe bil unfe.

0: من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي الْقَرْآنِ

0: akıl sahipleri, kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

0: يعدلونه إن الله سميع عليم.
1: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Eğer kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdâ

0: خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru

Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
0: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: Ey Muhammed, sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى

evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: edin.
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
2: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
0: Eşşehrul haramu bişşehril harami vel hurumatu kısas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ

0: sevabı.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
2: El Haccu

Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: الْأَرْزَاقِ.
1: Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

0: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Muhammed, İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Kutibe aleyh.

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الآخرة.
1: Ey Muhammed, sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: بَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: تَقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.

Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin. Allah.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك

وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق هذا.

Özel FM. Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme.
Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim.
katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
10: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawfa mink ve enza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkaları arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden 4 şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu 4 şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ehad'den Ekber'e. İslam dininin öngördüğü prensipler sayesinde ve hakkın ve adaletin yeryüzüne yerleşmeye başlamasıyla birlikte zayıflar itibarlı olmaya, kimsesizler şeref kazanmaya ve topyekün bütün inananlar yücelmeye başlamıştı. İşte Mekke müşrikleri bunu bir türlü kabullenemedi, gurur ve kibirlerine yediremedi, çılgına döndü ve derken akla hayale gelmedik işkencelere başvurmaya başladılar. Ancak sonunda şu gerçek ortaya çıkmış oldu. Bir kısım kafirler ve müşrikler mazlumlara acımasızca reva gördükleri zulümleriyle tarih sayfalarını kirletirken, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar da gösterdikleri azim, sebat ve metanetle tarih sayfalarını süslüyor, şereflendiriyor ve dünyayı yaşanacak bir hale getiriyorlardı. İşte bu noktada tarihte son derece hüzünlü ama o kadar da şerefli ve düşündürücü olan hadiselerden birisi hiç şüphesiz Ehad'den Ekber'e şeklinde karşımıza çıkan, bizlere göz kırpan ve parmak ısırtan hadisedir. İlk iman edenler arasında çok garip ama pek aziz bir insan vardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi radıyallahu an imanını gizlemeyen, Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen ve bu yüzden de intisap etmekle şeref duyduğu yüce İslam dini uğrunda her türlü eza ve cefaya göğüs geren ve her türlü tehlikeyi göze alan ilk çilekeş Müslümanlardandır. Bilal-i Habeşi radıyallahu an asılı müşriklerden Ümeyye bin Halef'in kölesidir. Ebu Cehil Hazreti Bilal'i sık sık alıp Mekke dışına götürür, kızgın kumlara yatırır, sonra da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp güneşin kavurucu sıcağı altında öyle bırakır ve putlara tapması için akla ve hayale gelmedik baskılar uygular veya uygulatırdı. Hazreti Bilal radıyallahu anh ise kafir ve zalimlerin bu akıl almaz baskıları ve zulümleri altında inlerken onların o çirkin suratlarına şamar indirircesine bir tek söz söylüyor. Bir tek kelimeyle direniyor ve şu en yüce hakikatle cevap veriyordu. Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad. Yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Hazreti Bilal-i Habeşi bir gün imanından ötürü zulüm gördüğü ve Ehad, Ehad diyerek imanında ne derece samimi olduğunu gösterdiği bir anda Varaka bin Nevfel yanından geçiyordu. Onun bu acıklı ve dayanılmaz derecede gayet ağır şartlar altında yaşadığını ama buna rağmen imanından ve davasından taviz vermediğini görünce ona döndü ve mealen şöyle dedi: Ey Bilal, Ehad, Ehad, eğer benden önce ölürsen var ya, senin mezarını türbe yapacağım. Çünkü sen bu samimi halinle her zaman ziyaret edilmeye layık birisi olduğunu gösteriyorsun. Varaka bin Nevfel'e bunu söyleten ve kafirleri çatlatan Allah birdir sözü öyle normal bir söz değildi. Mekke havalesinde çınlayan ama anında yeri ve göğü inleten bu söz, arşa yankılanan, yüce rahmeti coşturan, melekleri temaşa etmeye koşturan, ve Asuman'a sevinç gözyaşları döktüren son derece bereketli ve etkileyici bir sözdü. Hazreti Bilal'in iman ve sadakat dolu tertemiz kalbinin zümrüt tepelerinden süzülüp akan cihanın bu en kutsi sözü, kendini dünya tarihinin en şerefli sinesine emanet ediyor ve o günden beri bütün gönül yamaçlarını kuraklıktan, bütün ruhları ızdıraptan ve bütün akılları bunalımdan kurtarmaya ve bütün mazlumlara derin bir nefes aldırmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal-i Habeşi'yi Ümeyye bin Halef'ten satın aldı ve onu azat etti. Hürriyete kavuşan Hazreti Bilal radıyallahu an Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Sen beni kendin için mi azat ettin yoksa Allah için mi? Şayet beni kendin için azat ettiysen ben ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim. Yok, eğer beni Allah için azat ettiysen o takdirde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmek istiyorum." Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona şu cevabı verdi: "Artık sen tamamen hürsün ve bundan sonra dilediğin şekilde hareket etme hakkına sahipsin." Bilal Habeşi radıyallahu an bugünden itibaren Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmadan onun hizmetinde bulundu. Ezanla ilgili rüya görüldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ezanın Hazreti Bilal'e öğretilmesini ve ezanı onun okumasını emir buyurmuşlardı. Artık İslam'da en gür sesli ve en parlak simalı olan ilk müezzin olma şerefi ona ait olmuştu ve artık o sonsuzlara kadar hep bu yüce şerefle yad edilecekti. Hazreti Bilal ezan ve namaz vakti geldiğinde bunu bildiği halde edebinden, saygısından ve onun bu mübarek sesini işitmekten çok hoşlandığından dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku" şeklindeki emrini bizzat duymadıkça ezanı okumazdı. İşte Hazreti Bilal'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı duyduğu sevgisi ve edebi, saygı ve bağlılığı bu derece sonsuz idi. Şimdi hakiki hikmet ve temiz gönül ister ki Hazreti Bilal'in iman noktasında gösterdiği bu derece yüksek sadakati ve Efendimiz'e karşı gösterdiği bu derece derin edebi ve saygısı bu dünyada bile karşılıksız kalmasın. Nitekim de öyle oldu. Yıllar sonra Mekke fethedilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında dikilmiş ve mübarek gözleriyle birisini arıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz yanına sokulup kimi aradığını sorduklarında Bilal-i Habeşi'yi aradığını söyledi. Bilal Habeşi radıyallahu an koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona mealen şöyle dedi: "Bilalciğim, bundan yıllar öncesini hatırlıyor musun? Hani müşrikler iman ve İslam'dan döndürmek için seni tutup kızgın kumlara yatırıyor ve başını kumların içine sokuyorlardı. Ama sen dininden taviz vermiyor ve onlara cevap olarak sadece Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad, yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir" diyor ve sebatle sadakatini gösteriyordun. İşte Bilalciğim, senin yıllar önce o kritik anlarda gösterdiğin samimiyet ve sadakatine karşılık olarak şimdi gel de Kabe'nin üzerine çık ve o gün kumlara Allahu Ehad diyerek Yüce Allah'ın birliğini haykırdığın gibi şimdi de Kabe'nin üzerinde Allahu Ekber diyerek ezanı oku ve oradan Yüce Allah'ın büyüklüğünü bütün aleme ilan et. Evet, yüzü yerlerde sürünürken ve ölümle pençeleşirken Allahu Ehad deyip imanındaki sebatını ve bağlılığındaki sadakatini gösteren Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bu sadakatine karşılık olarak o zamandan yaklaşık 20 yıl sonra Mekke'nin fethedildiği günde sadık yaranlarına vefasını göstermek için fırsat kollayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle ezan okumak üzere Kabe'nin üzerine çıkıyor ve orada Allahu Ekber diyerek ezan-ı Muhammedi'yi okuyordu. İşte Ehad'den Ekber'e olan unutulmaz gerçek. Demek ki sürekli olarak hatırlanmanın, unutulmamanın ve uzun ömürlü olmanın yolu kendimizi unutmamasını istediğimiz yüce zatı hiçbir zaman unutmamak, meydana gelen her hadisenin ve eşyanın yüzünde onun sonsuz olan kudretini, sınırsız olan ilmini, engelsiz olan iradesini, her şeyi içine alacak derecede engin olan rahmetini, son derece haşmetli olan saltanatını ve gayet kapsamlı olan hikmetini görmek, sonra da bununla yetinmeyip onu unutmadığımızın alameti olarak rızası doğrultusunda hareket etmektir. Özellikle de kritik anlarda ve ağır şartlar altında kaldığımızda onu ve ona ait şeyleri tereddütsüz bir şekilde tercih etmek ve içimizde ona karşı ciddi bir aşk, şevk ve İştiyak taşımaktır. Çünkü kalpler ve hafızalar onun elindedir. O, dilediklerini hafızalara yerleştirir ve onları daima hatırlatır. Dilediklerini de hafızalardan siler ve onları hemen unutturuverir. Hem sen Allah için iyilik yapmaya, sabretmeye ve sadakatini göstermeye devam et. Velev ki dağın altında, denizin dibinde ve hiç kimsenin göremeyeceği en gizli bir yerde olsun. Merak etme, onu kimse bilmese bile Yüce Allah bilir ve Yüce Allah'ın bilmesi senin için yeterlidir. Bilal Habeşi'nin gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse onun sadık yaranlarına bir an önce kavuşmak için duyduğu hasret de dillere destandır. Şöyle ki, Bilal-i Habeşi radıyallahu an ölüm döşeğindeyken hanımı ne kadar üzgünüm diye sızlanırken, o ise ruhunda duyduğu samimi dostlarına kavuşma sevincinin ifadesi olarak mealen, "Oh, ne kadar hoş ve ne kadar sevinçliyim. Bana ne mutlu ki ben hemen yarın sevdiklerime, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına kavuşacağım," diyordu. Zira kişi sevdiğine kavuşmayla mutlu olurdu. Alem sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştu. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir sevgi medeniyeti oluşturmuştu. Kendisini sevdiremeyenin davasına taraftar bulması, etrafına insan toplaması ve gönüllerde bu denli etkili fırtınalar estirmesi mümkün değildir. Fahru kainat, yani kainatın gurur kaynağı olabilmek, herhalde yolu bu denli sevgi ve muhabbetten geçenlerin işi olsa gerektir. Herhalde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah, yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah hitabı sevgi yumağının sonucudur. İşte Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da bu aşıklardandır. Cenab-ı Hakk'ın onun iman, azim, aşk ve sebatından bizlere de nasip etmesi duasıyla.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Biz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

0: Özel efendim, özel efendim, özel efendim, özel efendim. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net. ozelfm.net. Allah!

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu murad edip insanı yarattı. İnsanın da dünya hayatında imtihan olup cennet veya cehennem sonuçlarından birini ebedi yaşamak üzere dünyada kalmasını istedi. Bu ebedi sonuç olan cennet veya cehennemi elde edeceği süreci nasıl yaşayacağını bilsin diye de insanların içinden peygamberler diye bildiğimiz kullarını gönderdi. Ancak insanlara din ve kurtuluş öğreten peygamberleri de insanlar gibi fani olan, ecelin bir gün onu da yakalayacağı kulları arasından gönderdi. Hiçbir peygamber sonsuzluk, sınırsızlık vaat etmedi. İnsan olarak yaşadı ve bir gün öldü. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde insanlığın sonunun cennet veya cehennem seçeneklerinden hangisini nasıl elde edeceğini öğretsin diye gönderildi. Her peygamber gibi o da bir gün Rabbine kavuştu. Hepimizin bildiği gibi sadece 23 yıl dünya hayatında peygamber olarak bulundu. Ancak Allahu Teala'nın o ilk gayesi, muradı olan herkes sınav olsun, cennete mi cehenneme mi gideceği belli olsun diye insanlara yol gösterici gönderme projesi bitmedi. Peygamber aleyhisselamın kendisi bitti ama davası bitmedi. Görevi bitmedi. E peki nasıl olacak? Hayatta içimizde olmayan bir peygambere bağlanmak ya da onun yol göstericiliği ile Allah'ı bulmak nasıl olacak sorduğumuzda, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hariç, o kimseye devredilemez bir görev, insanları Allah'a, cennete ve iyiliğe yönlendirme görevini ilim adamlarına emanet etti. Biz onlara hoca diyoruz ya da daha ilmi bir ifade ile alim diyoruz. Dolayısıyla hoca isimli herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük misyonunun sahibidir. Nasıl kıyamet günü size ben peygamber göndermemiş miydim diyecek Nuh aleyhisselamın kavmine Allahu Teala, 2500 yılındaki bir insan da iman etmediyse senin zamanında bir hoca yok muydu diyecek Allahu Teala. Öyle anlıyoruz naslardan. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlere Allahu Teala, ne oldu bu insanlara? Sen görevini yapmadın mı? Mesela İsa aleyhisselama sorulacağını görüyoruz. O da diyecek ki diyor Kur'an-ı Kerim, özet olarak anlayacak olursak, sen ne dediysen ben dedim onlara ya Rabbi diyecek diyor. Eğer hocalar bu konumun sahibi iseler, onlar da tıpkı onların görevinin sahibi olan peygamber gibi hem kuldurlar hem de insanların kıyamet günü Allah ile aralarındaki tebliğ görevinin sorumlusudurlar. Ama kuldurlar. Kadın veya erkek farkı yok burada. Evet, bizim camilerimizde kadın imam olmaz. Kadın namaz kıldırmaz camide. Ama kadın bu anlamda hoca olur, alim olur Allah'ın izniyle. Hem de çok iyi de olur. Çok da iyi yapar onu. Fıtratı öğretmeye ve eğitmeye erkekten daha yetkin ve müsait olduğu için onun alimliği bir tür annelik gibi görev yapar Allah'ın izniyle. Demek ki kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden peygambere, peygambere, peygambere diye on binlerce peygamberden Allah'a davet etme görevini devralarak sonunda Medine'de Rabbine kavuştu. O Adem aleyhisselamdan beri gelen hocalık dediğimiz şeyin uygulamasını yaparak Rabbine gitti. O Rabbine kavuştuğunda elindeki görevi Ebu Bekir radıyallahu anh'a emanet etti. O gitti Ömer'e bıraktı. O gitti Osman'a bıraktı. O gitti Ali'ye bıraktı. O gitti ona bize önümüze geçip başla bakayım yavrum Bismillahirrahmanirrahim de diye Kur'an öğreten. Sonra da çıkar bakayım gömleğini kollarını deyip abdest almayı öğreten. Haram, faiz haram. Yapma yavrum. Domuz eti yenmez evladım diyen hoca bu kıyamete kadar devam edecek nöbetteki nöbetçinin adıdır. Biz ona hoca deyip geçip gidiyoruz. Birileri de peygambere Arap peygamber diyor zaten. O dairede kalmayan için bir problem değil. İstediğini desin. Ancak biz öyle bakamayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'a yürüyüşümüzdeki güzergahımız, başka türlü gidemeyiz dediğimiz zorunluluğumuz olarak görüyoruz. Bize Kur'an ve Allah öğreten hocamızı da alimimizi de o görüyoruz. Neden? Çünkü ben onunla kontağımı kopardığım zaman, ilgimi bitirdiğim zaman esasen peygamberle ilgimi bitirmiş olacağım. Nereden anlayacağım ben peygamberi? Peygamberle ilgim bitti mi Allah'la ilgim kopar. O zaman işte ilk noktaya döneriz. Cehenneme mi sonsuza kadar, cennete mi deki cehennem maddesi ortaya çıkar. Nauzu billahi teala. Bunun için kardeşlerim, onlar biliyor mu bilmiyor mu çok önemli değil. Hoca dediğimiz kimse ölülerimize Yasin okumak için başına bir sarık sarıp gelen bir adam değildir. Yani o onun asıl ağırlığı değildir. Nikahımızı kıymak için de hoca olması şartı yoktur. Ama Allah'ı, cenneti ve cennet nimetlerini, imanın gereklerini toplum olarak, hatta bireyler olarak hepimiz bu mantıkla öğrenebiliriz. Kütüphanelerdeki tarihi eserler okuyan 3 kişiye 5 kişiye hitap eder. Hocalar tıpkı Medine sokaklarında dolaşan, Ukaz Panayır'ına gidip Taif'e gidip ey insanlar siz Allah'ın kullarısınız gelin iman edin diyen peygamber gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti, Panayırlara gitti, Akabe'ye beyat yapmaya gitti. Şimdi adı hoca olan biri camisini yanındaki dükkana bile tebliğe gider gitmez ayrı bir mesele. Konum bu konumdur. Görev bu görevdir. Onu hak etti etmedi o ayrı bir mesele. Peygamberin de sahtesi çıktı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahte peygamber çıktı. Kıyamete kadar da çıkacak. Peygamberin sahtesi olur da hocanın sahtesi olmaz mı? Olur tabi. Ama asıl mesele bir mümin olarak alime, hocaya veya adı şeyh efendiye hangi mantıkla baktığımızı, onu nerede gördüğümüzü anlamak zorundayız. Kardeşlerim, ortada bir hakikat var. O hakikat nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Medine'sinde insanlara hitap ediyordu. Dünyanın nüfusu da azıcıktı. Medine'de küçücüktü zaten. Zaman ilerledikçe insanlar da çoğaldı. Şehirler de çoğaldı. Şehrin içindeki nüfus da arttı. Dolayısıyla bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yetiyordu. Zaten Taif'inden Tebük'üne kadar her yere de yetişiyordu o. O biricik ashabı da Allah onlardan razı olsun. Nerede bir insan varsa oraya gittiler. Sonra toplumlar ve coğrafya gelişince hocaya ihtiyaç arttı. Ne hikmettir? Hocalar için imkan ve fırsatlar da arttı. Yani hocaya ihtiyaç tabii bir şekilde arttı. Çünkü yer büyüdü, nesil çoğaldı. Allah-u Teala bir kiremit parçası bulup inen ayeti ona yazan sahabe neslinden kütüphaneleri olan nesillere götürdü Müslümanları. Dolayısıyla imkanlar arttı. Fırsatlar arttı. Müslümanların devleti oldu. O devlet dine, eğitime bütçeler ayırdı. Yani ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 50 sene sonraki olaylarda bile. Fakat ne yazık ki o oranda kalite artmadı. Heyecan artmadı. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle heyecanlı 10 yıl geçirmiş o mübarek insanlar hemen onun yanı başında vefat edip onun 50 metre ötesindeki bir mezarlığa gömülmek nasibini bile tepip Afrika'ya, Hazar Gölü'nün etrafına,

çıktı ortaya bu sefer. Yani fırsatlar çoğaldı. Nesil büyüdü. Coğrafya genişledi. Ne hikmettir? Heyecan büyümedi. Şimdi geldiğimiz zamana gelince evinden insanlarla bağlantı kurma imkanı olduğu halde hocaların bir türlü fırsatları olmadı. Vakitleri olmuyor. Bizim hocaya ihtiyacımızın kıyamete kadar devam edeceğinde hiç kimsenin şüphesi yok. Neslin büyüyüp 1,5 milyar olduğunu da herkes görüyor. Belki de 3 milyar olacak 50 sene sonra inşallahü teala. Ama o Mus'ab heyecanı, İbn Mes'ud heyecanı radıyallahu anhum cemiyen ne yazık ki durmuyor. Yerinde durmuyor. Aşağıya doğru eriyerek devam ediyor. Bu nokta, yani bizim sözünü ettiğimiz hocaya ihtiyaç noktamız, hoca içinde, sıradan Müslüman içinde kıyamet günü Allahu Teala'nın huzurunda imtihanını vereceğimiz şeydir. Şimdi hocalara ihtiyaç arttı ama hocanın heyecanı azaldı diyoruz. Başka bir okul tutturamayan ilahiyata gitsin oldu. Maazallah. Maazallah. Puanı başka bir şeye yetmeyen diyanete girsin oldu. Birilerinin gözünde. Çünkü maksat cenaze yıkamak ya. Maksat köyde Yasin'siz kalmasın ünlüler ya. Hayat, dünya, coğrafya, hatta uzay bu adamın elinde yönlensin diye bir maksat olmayınca mezarlığa yetecek kadar 3-4 kişi zaten Yasin okudu mu yeter düşünüldü. Bu Allahu Teala'nın o mesleğe aday görüp seçtiği kulları içinde ağır bir imtihan noktası. Kimin vekilisin be adam? Kimin adına konuşuyorsun? Bir defa Allah dedi ki diyorsun. Konuştuğun sesin sahibi Allah Celle Celaluhu. Ve senin başındaki mesleğinin sahibi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl uyursun sen? Nasıl boş vakit geçirebilirsin sen? Onun açısından müthiş bir imtihan ve müthiş bir zarar. Müslüman olarak da ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gittiği gibi, ona sarıldıkları gibi bizim de Resulullah bulmamız mümkün değil. Sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabının ona sarıldığı gibi biz de onun vekillerine sarılırız. Vekillerinin peşinden gideriz diyecek Müslüman ne yazık ki imtihan sorunu yaşıyor. Kardeşlerim, biliyorum hemen bir itiraz. Nedir itiraz? Ama hocalar var ya, onlar da zaten gevşek davranıyorlar. Kendisi sabah namazına geç geliyor. İşte bir öyle bir böyle diyor. Hikayelerle uğraşıyor. Hocalar kendi aralarında kavga ediyorlar. Hocalar birbirlerine sataşıyorlar. Herkesin hoşuna gidiyor horoz dövüşü tabii. Kardeşlerim, bir örnek zikredeceğim. Elbette örnek ne demek? Yani konu anlaşılsın diye teşbih yapmak demek. İlgisi yok şüphesiz. Ben haftalık pazar ihtiyacım için pazar yerine gittiğimde mesela domates alacağım. Bir pazarda en az 20 tane domates tezgahı görüyorum. Hepsi de bana gel abi, gel abi, müthiş domatesler diyor. Herkes bana Çanakkale domatesi diye bağırıyor orada. İlk rastladığıma ver şuradan 5 kilo demedim ben hiçbir zaman. Bir domatesine bakıyorum. Öbürünü de bir göreyim ondan sonra diyorum. Ama bütün tezgahtakiler abi en iyisi, en iyisi, en iyisi diye bağırıyorlar. Hepsi iyi diyor. Benimki satılır bir şey değil ama çürük mürük istersen gel al diyen pazarcıya rastlamadım ben. En çürük olanı bile hormonsuz onun için çürük bu diyor. Çürüğün bile kıymeti varmış meğer ki. Öyle reklam yapıyor. Adam 3. sınıf malı var. Getirip onu tezgahına koymuş. Üstüne etiket yazmış. Öbürünün 2. sınıf malı var. O da getirmiş. Tezgahına koymuş. Üstüne etiket koymuş. Öbürünün 1. sınıf malı var. Hatta tenezzül edip bağırmıyor bile adam. Elma gibi domates diyor. Tuttun mu elinde çürüyor kalıyor. Ona da elma gibi diyor. Öbürüne de elma gibi diyor. Reklam herkes güzel yapıyor. Ama ben mutfağıma malzeme götürecek birisi olarak bakıyorum ki bu ne elması lan? Bu domatesten başka her şeye benziyor. İlgilenmiyorum. Onun reklamını takmıyorum.

0: diyorum ben. Kardeşlerim, teşbih için anlatacağım dedim ya. Hocalar da böyle. Gelin ey Müslümanlar, size cenneti anlatayım diyor. Domates gibi bir şey satıyor o da işte. Yani ilmini ve mesleğini tezgahlıyor. Doğru. Ama hoca var. Allah buyurdu ki, peygamberi dedi ki, Abdullah İbni Mes'ud şöyle yaptı ki diyor. Ebu Hanife bunu şöyle anladı diyor. Başka bir şey demiyor. Bu birinci sınıf mala etiket koymuş bir hoca işte. Öbürü, ben dedim ki şöyle yaptım, o bana böyle dedi, ben ona böyle dedim, olmaz böyle, beni dinlemiyorsunuz diyor. Bu da dördüncü sınıf mal için kavga yapıyor. Üçüncü sınıf bile değil. Bir yerde bir saat konuşma dinliyorsun, 20 defa Allah ve peygamber dedi ki diyor. Öbüründe bir konuşma dinliyorsun, Allah böyle demiş olması lazım demeye getiriyor sana. Elinden gelse ayetleri yeniden dizayn edecek. Bir tezgahtar müşterisine saygı olsun diye eldiven bile geçirmiş eline. Mikrop bulaşmasın müşterinin malına diye. Öbürü de burnunu karıştırıyor tezgahın önünde. Ya ne yapıyorsun sen, domates satıyorsun, burnunu karıştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Uzak duruyorsun ondan. Birisi haşyetullah'tan ayetin sonunu getiremiyor. Öbürü bana dediler, ben ona dedim, filan artiste dedim, şunu yaptım. Ya sen ne yapıyorsun sen? Ayetleri okumak için çıktığın yerde bu kadar sefil konuşulur mu? Tezgahından belli oluyor, gündeminden belli oluyor. Biri Allah ve peygamber ve sahabe ile yoğurmuş kafasını, öbürünün kıyafeti güzel, şık, düğüne gider gibi kürsüye çıkmış. Mikrofonun önüne çıkacağım diye, kameranın önüne çıkacağım diye hazırlıklı olmuş. Ama 2-3 saat çalışıp gelmemiş. Bir hikayeden öbür hikayeye geçiyor. Filan konuyu anlatacağım size diye çıkmış kürsüye. O konuya hiç sıra gelmeden 2 saat geçiyor. Eyvallah deyip gidiyor. Hazırlanmamış çünkü. Saygı gösteriyor. Müşterisine saygısı yok. Çünkü bir keriz gelir benim malımı da alır sonunda. Ya da parası olmayan gelir, ver abi 5 kilo bundan der gider düşünüyor. Kaliteli tezgahı olan birisine gidiyorsun, bu 2 lira aşağı olmaz mı diyorsun, bizde pazarlık yok abi, mal bu, bak alıyorsan al diyor. Öbürü olur abi bakalım ne kadar verirsin diyor, çünkü elinde kalacak bir mal o. Pazarda kimse aldanmıyor da, hatta yanlış mesela, ver 2 kilo domates dedi, eve gitti 2 tanesi çürük götürdü, koyuyor poşete tek tek, bunu sen bana nasıl sattın diyor. Nasıl sattın diyor. Niye? Kandırdın beni diyor. Hoca da tezgah yapıyor. Niye sen bize böyle dedin? Bu İmam-ı Azam'ın görüşüne aykırıymış. Sen bizi niye İmam-ı Azam'ın görüşü olmayan bir şey İmam-ı Azam'a mal ettin diye geri götür. Kıyamet günü beni hoca kandırmıştı deme hakkı yok insanların. Sahte döviz alan var mı bu dünyada? Çocuklar bile dövizin sahtesiyle orijinalini tanıyor. Kala kala bir hocayı mı tanımıyor kimse? Tabii ucuz diye hoşuna gidiyor senin. Bir ayetten öbür hadise geçiyor, o hadisten o ayete geçiyor. Yok alim böyle dedi, böyle. Onlar ağır geliyor tabii. Menkıbe anlattı mı sana, hikaye anlattı mı, bir de başkalarına sataştı mı? Maşallah ne alim lan, herkese sataştı be. Kürsünün hakkı mı bu diye düşünmüyorsun sen. Kardeşlerim, hoca kuldur, hoca da kuldur. Hocanın cennet garantisi yok. Belki de aksine cenneti bekleyen hoca iken o ilk cehennemi tutuşturan adam da olabilir. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocanın cennet garantisini bırak, cehennemin ilk odunu olabilir. Nauzu billahi teala. Hoca da beşerden birisi. O da o toplumun çocuğu. Şeytan onun da ayağını kaydırmaya çalışıyor. Hocaların bir garantisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hariç kim garantili bu dünyada? Masum kim? Masumumuz yok bizim. Yani hata etmesimiz yok. Hoca hata edebilir. Ama onu müminler ikaz ederler. Namazdan büyük bir ibadet var mı? Namazdan büyük bir ibadet. Mesela zekat namazdan büyük olabilir mi? Ha, asla. Dinin direği namaz. Namazda cep telefonuna bakılabilir mi? Unuttuğun bir şeyi çıkarıp yazayım diyebilir misin namazda? Namazda böyle işler olmaz. Peki namazda okuduğu ayetlerde yanlışlık yapan hocayı niye düzeltiyorsun? Allah'ın kitabından okuyor. Yanlış okuduğu zaman arkada namaz kılanlar, mesela diyelim ki elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil elem yecal keydun fi tavlil diyecekti. Ve arsel aleyhim tayran ebabil diyor. Arkadan öyle ne yapıyor Müslümanlar? Ve arsel aleyhim tayran ebabil, düzeltiyor. Yanlış okursa düzeltiyor. Niye? Bu namaz din. Hepimiz cennete gitmek istiyoruz buradan. Sen yanlış okursan bize de mal oluyor. Konuştuğu hocanın yaptığı vaazı namazdan önemli mi, düzeltilmez? Hoca da insan, yanılabilir. Biz hocaya iman etmiyoruz. İman ettiğimiz Allah'ı hocadan öğreniyoruz. Çok fark var arasında. Hocaların günahları otomatik siliniyor diye bir indirim mi var? Belki hocanınki 50 kat fazla yazılıyor. Kardeşlerim, nasıl bir insan pazara gittiğinde o pazardaki mal çeşitlerinin satışlarına kendi bütçesine göre bir ayarlama yapıyor. Evet, bu iyi bir domates değil ama ne edeyim, bizim paramız da buna yetiyor diyorsa, iyi bilesiniz ki herkes hocasını da ona göre seçiyor aslında. Bir hoca hep cennet anlatıyor. Hiç cehennem yaratmamış Allah sanki. Siz buraya geldiniz ya, cennette bile yani size yer çoktan hazırdır. Hiç cehennemde ne işiniz var sizin diyor. Bedevam. Öbür hoca kalkıyor. Ne işiniz var cennette sizin? Cehenneme gireceksiniz, ona şükredin. Sen gayya kuyusuna düşeceksiniz diyor. Öbür hoca da kalkıyor, ortasını bulmaya çalışıyor. Allah'ın cenneti de var, cehennemi de var. Kim ne yaparsa onu olacak diyor. Bakıyorsun üçünün de 2000-3000 tane dinleyeni var. Pazar kurulmuş çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah bir pazar kurdu diyor. Herkes bu pazarda sabahleyin çıkar, alışverişini yapar. Akşam cennet veya cehennemle geri döner. Hayat bir pazar. Pazar yeri hayat. Hocalar da burada tezgah kurmuşlar. Bakıyorsun esip fırtınalarda, vay hiçbirinizin namusu bile yok, babalarınız kim bilir zina ile evlenmiştir filan diyen adam bile he ya öyledir diye alkıştı. Herkes taraftar buluyor. Bu dünya böyle bir yer. Bunda bir gariplik yok kardeşlerim. Çünkü Allah 1 milyar insandan bir kısmını agresif, ne anlaşır ne anlaşılır bir tip olarak yaratmış. Bir kısmını da bir melek mi insan mı şaşırırsın öyle yaratmış. Başka bir kısmını bir öyle bir böyle yaratmış. Bir kısmını bağırınca anlıyor, susunca anlamıyor yaratmış. Öbür bir kısmına böyle işaret yapsan anlıyor ne dediğini yaratmış. Toplum bu, insan böyle yaratılmış. Hocaları da Allah-u Teala o modele, bu modele, şu modele yarayacak şekilde yaratmış. Peygamber bir taneydi sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün nezaket çeşitleri, bütün incelikler ondaydı. Ama ondan sonra bakıyoruz ki işte Ebu Bekir başka bir adam, Ömer başka bir adam, Osman başka bir adam, Ali başka bir adam radıyallahu anhum cemiyan. Hepsinin de ortaya koyduğu bir farklılık var. O farklılıkları da cazibe görüp o tarafa kayanlar var. Demek ki Allah-u Teala her insanın kabiliyetine uygun hoca olmasını murad etmiş demek ki. Hocaların illa yapıp konuşmaya başlayıp konuşma bitmiştir, rahatlayabilirsiniz diye askeri duruş gibi konuşması gerekmiyor. Hocaların illa ah canım tatlılarım, cemaatim benim, sizinle kanatlandık biz demesi de gerekmiyor. O da var, bu da var, şu da var. Kabiliyetler farklı bu dünyada. Sadece ayakkabı numaralarımız değişik değil bizim. Anlayışlarımız da değişik. Kimsenin anlayışı öbürüne uymuyor. Bu dolayısıyla pazara çıktık. Herkes bütçesine göre, zevkine göre domates alacak. Evet, din pazarlanacak bir şey değil ama sunumu yapılıyor dinin. Bu sunum birilerine şöyle, birilerine böyle gelecek. Yeter ki Allah, Kur'an, peygamber, ashab-ı kiram ve bu ümmetin selefi salihinin yürüdüğü caddede olalım. Allah'tan, peygamberinden, Kur'an'dan, sünnetten, ashab-ı kiramdan ve ümmetin selefinden, Ebu Hanifelerden, Maliklerden, Şafiilerden, Ahmetlerden daha değerli bir yazarımız olmasın de. Asıl mesele bu. Yeter ki sen Yunus Emre'yi bir şair olarak gör, Allah'a davet eden bir gariban mümin olarak gör, bir sakınca yok bunda. Ama Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde böyle buyurmuş dediğinde, ha evet Yunus Emre de şöyle demişti deyip sanki bunlar ikizmiş gibi bir cahillik yaparsan battın, batarsın. Hoca olarak da batarsın. Öyle anlayan cemaat olarak da batarsın. Bir yerde Allah-u Teala buyurdu ki dendiğinde zaten Mevlana da öyle demişti dersen sen Mevlana'yı da batırsın, kendini de batırırsın sen. Hoca da gider, hacı da gider, Müslüman da gider bu işten. Yani Allah var, başka hiçbir şey yok bu dünyada. Peygamber var, başka hiç kimsenin söz hakkı yok. Ebu Hanife anladı, onun gibi anlayacak kimse yok şu anda. İnşallah olur bir gün. Belki Mehdi Aleyhisselam geldiğinde anlar. Ama şu anda görünen köy bu. Kardeşlerim, bir insan, bir Müslüman, bir hocayı hoca gibi görür, papaz gibi görmez. Hoca papaz değildir. Papaz kimdir? Kutsanmış adam, o günahlı işlese bir zararı yok. Herkes affetme hakkı var. Gidip kiliseye para verirsen affediyor seni. Yok, böyle bir şey yok. Biz hocalarımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini bize anlatan ama masum olmayan. Masum olmayan. Sakal uzun olmuş, kısa olmuş. Bu çok önemli bir şey değil. Takvası var mı, yok mu? Benim dinimden geçiniyor mu, geçinmiyor mu? Benim namaz kılamamam onu üzüyor mu, üzülmüyor mu? Ümmet diye bir derdi var mı? Arızalı olsun, defolu olsun, bu ümmetten olsun mu diyor? Ya benden olur ya da ümmetten değil midir diyor. Atıyor mu, topluyor mu? Allah'a mı çağırıyor, kendi köyüne mi çağırıyor? Kendi vakfına mı çağırıyor? Mühim olan budur. Ashab-ı kiram mı onun önderi, hocası mı önderi? Daraltıp daraltıp ümmeti kendi hocasının kitabına mı düşürüyor? Yoksa Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i asla ve kata değişmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin asla ve kata taviz verilemez bir noktada mı görüyor? Ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiramdan itibaren onun geldiği güne kadar ki alimlerini, müçtehitlerini ve meşayihini yukarıdan aşağıya doğru geldikçe seviyeleri düşen, aşağıdan yukarı çıktıkça da seviyeleri yükselen büyük bir silsile olarak mı görüyor? Bunun ince ayarı nerede? Şurada. Ashab-ı kiramdan başlayarak aşağıya doğru gelirken mesela Gazali 6. 7. zincir oluyor. Gazali'den sonra bu tarafa gelindiğinde mesela filanca Ahmet isimli alim 15. oluyor belki. Bugün bizim günümüze gelindiğinde de 30-35. tabakasına gelmiş oluyoruz alimlerin. Eğer bu 30. tabakadan birisi 5. tabakadaki Gazali'yi susturacak güçte görülüyorsa bu hiyerarşiye uyulmuyor demektir. Bu zamanla ashab-ı kiramı da susturur zaten. Ashabı susturmaya cüret eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teğet geçer fark etmeden. Hani fark etmeden diye nezaket göstereyim ben. Sonrası da zaten dinden çıkmak olur maazallah. Bu edebe uyuyor olan birisini ben nasıl bulacağım? Faize şu şekilde izin veriliyor diyeni nasıl buldun? 50 kere boşadığın kadınına ya belki herhalde o caizdir, geri gidebilip evlenebilirsiniz diyeni nasıl aradın buldun? Nasıl İstanbul'u karış karış aradın tekrar hanımına dönebilmek için? Demek ki arayan buluyormuş. Arayan buluyormuş. Bir seneki önceki sözüyle, 3 sene önceki sözüyle şimdiki sözü arasında karşılaştırma yapamıyor musun sen? Senelerdir dinliyorum diyorsun. Kitaplarını okuyorum diyorsun. Hoca masum değil. Hoca papaz değil. Hoca Allah'ın kulu sadece. Ve vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü sana ulaştırmak. Peşinden gidilmek değil. Biz Ebu Hanife'nin peşinden gideriz. Biz Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın peşinden gideriz. Peşinden gidilecek adamlar çoktan ölüp bu dünyadan gittiler. Yaşayanın garantisi yok. Abdullah İbni Mesud öyle diyor. Radıyallahu anh. Siz ölüp gitmişlere bakın diyor. Yaşayanın garantisi yok, kendisini kastediyor. Kimse çünkü nasıl öleceği belli değil. Bu sebeple kardeşlerim, hoca dediğin davası vardır. Resulullah'ı vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramı vardır. Bu ümmetin müçtehitleri onun davasıdır. Kişilerle uğraşmaz. Hatalarla uğraşır. Şeytana lanet yerine Allah'ı tesbih eder. Bu hocalığın mantığıdır. Peygamber öyleydi çünkü aleyhissalatü vesselam. Ahmet bin Hanbel öyle oldu çünkü. Ve ayrıntılarla zamanı ve mekanı kadar ilgilenir hoca. İnsanların Allah'a imanının problemli olduğu bir zamanda bıyıklar kısa mı olacak, uzun mu olacak? Ya insanların kadınlık erkeklik diye birbiriyle değiştikleri bir zamana rastlamışsın sen. Ne bıyığı ya? Cennette ebedi kalacağız, cehennemde de ebedi kalacağız mı? Bir saat bunu konuşalım mı? Yazık o vakte, yazık. Haram olsun sana harcadığın vakit. İnsanlar cehennemin varlığına inanmıyorlar ki sen onunla ebedi mi, kalıcı mı, gidici mi diyeceksin. Zamanı değil. Çok uç konular. İnşallah bir gün halifemiz olur. O halifemiz bizi şeriatımız üzere idare eder. Gençlerimiz internet bataklığından çoktan kurtulmuş olur. Ya getirin ne kadar ayrıntı varsa hepsini sabaha kadar okusun talebeler o zaman. Biz acil bir trafik kazasından dolayı hastaneye getirilmiş sedyedeki hasta gibi bir nesiliz. Acilen bizim kanamamızın durdurulması lazım. Kanamam durması lazım benim. Kolumu ezmiş araba ve damarımdan kan boşalıyor. Gelip de hemşire orada, aa gömleğiniz kirlenmiş, değiştirelim mi gömleği derse, o hemşire değildir. O acilci biri değildir. Bu ümmetin damarı, atar damarı boşalmış birisi gibi imandan çıkan bir nesli geliyor. Hocanın öbür hocayla çok fıkhi meseleleri tartışmaya nereden vakti olacak ya? Hastanın kanamasını durdurun, kanama dursun, çıkın yukarı doktorlar olarak ne muhabbet edersen, isterseniz kahve için, isterseniz çay için o zaman. Ama bu kanamayı durdurmak lazım. Nesil gidiyor. Allah'tan kopmuş gidiyor nesil. Bu ümmeti Muhammed'in örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O niye ayrıntılarla Mekke'de ilgilenmedi? Gelin Allah'a iman edin dedi sadece, namaz kılın bile demedi. Demek ki namazdan daha önemli bir şey var. Ne o? İman, Allah'a iman. Hoca kuldur. Sadece vekildir. Ve ona vekalet verenin vekaletiyle ilgilenir. Ümmeti Muhammed'in savcısı değildir. Kimin imanı kaç paralıktır? Kim cennete girecek, kim cehenneme girmeyecek? Böyle bir savcılık yok. İnfaz savcısı değil hoca. O öyle yapıyor. Sen öbür domates satana git. Tezgahtar dolu her yer. Belki 200 sene önce yoktu, şimdi var elhamdülillah. Ümmeti Muhammed'in bir bataklığa düşmesi mümkündür ama bataklıkta bocalaması mümkün değildir. Bir yanlış yapabiliriz. Hoca da yapar, cemaat de yapar, talebe de yapar, hacı da yapar. Rabbimize istiğfar eder gideriz. İstiğfar eder, yolumuza devam ederiz. Biz kuşatan, dağıtmayan, toplayan ve kendini değil Allah'ı, peygamberi anlatan, kendini reklam etmek için hocasını şişiren değil, Abdullah İbni Mesud'u sonuna kadar anlatan, İbni Abbas'ı sonuna kadar anlatan, ah Ömer bin Hattab deyince içinden pır pır sesler gelen hoca efendi olmamız gerekir. Hangi hoca efendi? Diyanet'in camisinde namaz kıldıran hoca efendi. Doğru. İmam Hatip'te talebelerimize din öğreten hoca efendi. Doğru. Kur'an kurslarımızda öğreten hanım ablalarımız. Doğru. Evde çocuğuna din öğreten ana ve baba, o da. O da dahil buna. Çünkü görüyoruz ki en iyi hoca anneymiş meğer ki. Babanın hocalığını başka bir hoca yapamıyormuş demek ki. Aşıyı yapıyor o çünkü. Küçük bir kalem sokuyor ağaca, o aşı oluyor, ondan sonra o elmayı Kur'an kursuna İmam Hatip'e gidince buduyor oradaki görevliler. O kadar. Daha iyi elma olması için ona ilaç veriyorlar bu sefer. Mühim olan annenin ki öncelikli mi değil mi onu anlamamız gerekiyor. Kardeşlerim, demek ki bizim bir hoca dinleme kültürümüz, anlayışımız olması lazım. Pazara çıkıyorsun, ilk gördüğünü alıyorsun. Allah kurtarsın, ne diyeyim sana ben. Ama unutmuyoruz, tabii bir alışverişte ya da ekonominin gerektirdiğini yapan bir alışverişte pazarda her çeşit mal olur. Her çeşit pazarcı olur. Satıcı da alıcı da menfaatini kollar. Eğer satıcı adamın parasından başka bir şeyde gözü yoksa onu kandırır. Bu çürük ama hormonsuz, onun için çürük der. Sen de çürük mürük alayım, zaten kurdun yediği elmayı alacakmışsın diye aptal aptal alır gidersin. Aklı var herkesin. Herkesin hesabı kitabı var. Herkes ticaretini yapacak. Hepimiz sabahleyin bir ticaret yapmak için pazara çıktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, hocalar bir kul olarak yanılma payı, hata etme payı, üslubunun değişik olma payına dikkat edeceğiz. Normaldir, kuldur. Onu da öyle yaratmış Allah-u Teala. Senin için kılık değiştiremez. Ölür gider, o öyle ölüp gidecek. Sen karakterine uygun birisini bulup dinleyeceksin. Ama ne dinlediğine de dikkat edeceksin. Domates mi domates deyip yok. Domates mi ama nasıl domates dediğin gibi. Bu din anlatıyor. Ama bu din anlatırken beni eziyor. Sana öyle geliyor. Kıyamet günü buna rağmen gittim dinledim diyemezsin. Cuma hutbesi değil ki bu. Cuma hutbesinde camiye gittim bir defa. Çıkıp gitsen öbür camiye yetişemezsin. Ne anlatırsa dinleyeceksin zaten. Öyle değil, sen özel ders yapıyorsun. Şu video sisteminden, bu konferans sisteminden istifade edip bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Seçeceksin. Kardeşlerim, kıyamet günü neden bir alim, peygamber vekili, bir hoca bulup dinini öğrenmedin diye soracak mı Allah, sormayacak mı? Soracak. Kime sormayabilir bunu? Afrika'da bir ormanda yaşıyor, ne hocası, ekmek bile görmemiş hayatta adam, yalnız bir hayatta yaşıyor, elbisesi yok, bir şeysi yok, ona sormayabilir. Onu da sorup sormayacağını o biliyor zaten de, diyelim hani sormayabilir. Niye sana Resulullah'ı, Kur'an'ı sallallahu aleyhi ve sellem ve hadis-i şerifleri anlatacak birini niye bulmadın diye soracağı gibi Allah-u Teala'nın, niye seni tembel tembel evinde oturtan, siyasetten uzak, ticarete karışmaz, hikayelerle ömrü geçmiş bir adam haline getiren adamı niye dinledin? Sorar Allah-u Teala. Bizim orada o vardı ya Rabbi, 50 sene önce denebilirdi. Şimdi öyle bir şey kimse diyemez. Neden? Çünkü bütün hocalar cep telefonunda senin. Öyle büyük bir imtihana geldik ki, zannediyorum biz Müslümanlar olarak imtihanımız hocaların imtihanından daha zor gibi geliyor bana. Seçici olmak zorundayız. Domates nedir ki, bir kilosu çürük olsa ne olur, sağlam olsa ne olur? Din alıyoruz biz. Niye hikayeciden alalım bunu? Niye beni ümmetimle gergin hale getirmek isteyen birisinden alalım? Niye beni tarihimle kavgalı hale getiren birisinden alayım bunu? Niye önüne gelene kafir diyen, böylece kimseyi Müslüman bırakmayan birisinden alayım bunu? Bunun ortası olabilir. Niye Müslüman gavur ayrımı yapmayan laçka birinden alayım bunu? Bunun ortası olabilir. Niye kendisine gelince dini uygulamayan ama bana en üst keseden din satan birisinden alayım? Demek ki ben de sorumluyum bu işten. Cebimde param var, pazara çıktım. Aynı şekilde iradem var, aklım var, din öğrenmeye çıktım. Düşünmek zorundayız kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek varisleriyle buluşmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: kesmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de bile Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM www.özelfm.net Özel FM.net

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.

0: özkonakkuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Özel FM. Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.
1: Değerli dinleyenler, yeni bir programda tekrar beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugün de gazeteci yazar Mustafa Özcan hocamızla beraber çeşitli coğrafyalarda yaşanan bazı olaylarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. Geçtiğimiz haftada İran ve ABD anlaşmasıyla ilgili bilgi vermiştiniz. Bu konuda söyleyecekleriniz varsa program içinde tekrar bahsederiz. Ancak bugün ilk olarak Türkiye'de Ankara'da Temmuz ayındaki NATO ile ilgili toplantı hakkında hocam bilgi verebilir misiniz? Ve bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
2: Evet, bu çapta, bu cesamette Türkiye'de, Ankara'da ilk defa böyle bir toplantı yapılıyor. Türkiye bilindiği gibi 1952 yılında NATO'ya girdi. NATO'ya girdikten sonra yavaş yavaş daha sonra 1963 yılında zannediyorum Avrupa Birliği'ne müracaat etti vesaire. Yani Batı'ya bağlandı diyebiliriz. Brzezinski'nin bir kitabı var, Out of Control diye. Yani kontrol dışındaki dünya anlamına gelen bu başlıkta 6 eksen sayılıyor. Yani dünyada 6 siyasi eksenin bulunduğu ifade ediliyor. Bunlar arasında tabii Batı bloğu var, ondan sonra Ortodoksluk var, ondan sonra Çin gibi ülkeler veya dediğimiz gibi 6 tane farklı blok, grup sayılıyor. İslam dünyası da aslında bu gruplardan bir tanesi olması lazım. Bununla İslam dünyası birleşik, birlik ve birleşik olması halinde 7. bloğu teşkil etmesi lazım. Lakin İslam dünyası bölünmüş durumda. Orada Brzezinski şunu söylüyor. Diyor ki İslam dünyasının başı bir tarafta, yani başı gövdesinden ayrılmış, kolu kanadı birbirinden ayrılmış, gövdesi bir tarafta, başı bir tarafta vesaire diyor. Dolayısıyla kontrol dışı veya dediğimiz gibi birlik dışı bir blok, potansiyel blok ama fakat birlik içinde değil. Hatta Abdullah Gül 2001 yılında Cidde'de, ondan sonra ya da Abdullah Gül Tahran'da da bunu söylemişti. İslam dünyasının birlik bir beraberlik içinde olmadığını vesaire söylemişti. Tabii bunlar tespit yönünde ifade edilen sözler, tespit olarak doğru ama ideal olarak yanlış tabii. İdeal olarak Müslümanlar bir ümmetin parçası. Ümmeti teşkil eden veya ümmete vekalet eden burada hilafet sistemi var. Hilafet sistemi yani Müslümanların rejimli, yani Müslümanlara ait, Müslümanlara has rejim anlamına geliyor. Dolayısıyla evet, yani Türkiye NATO'nun bu şekilde Ankara'da buluşmasına vesile oldu. Ama tam da Türkiye'den ziyade NATO yol ayrımında. Yolların ayrılış noktasında nasıl? Bilindiği gibi son sıralarda Amerika Trump idaresi altında beklenmedik hamleler yapıyor. Beklenmedik çıkışlar yapıyor. Bu çıkışların bir kısmı olabilir. Gösteri boyutlu olabilir. Yani gerçeğe yansıtmayabilir ama bir kısmı da yansıtıyor. Yani sonuç itibariyle Amerika menfaatini arıyor. Menfaati NATO'da mı veya işte NATO'nun yumuşamasında mı, Rusya ile ilişkilerde mi, Çin ile ilişkilerde mi vesaire. Bir taraftan NATO kuruldu. 1971 yılında da Amerika Birleşik Devletleri Nixon döneminde birlikte Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile birlikte Çin'e açıldılar. Çin'de kapitalizm açıldı bu surette. Dolayısıyla Doğu blokunu böldüler. NATO Çin'e karşı olmaktan diye de Rusya'ya karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı vaziyet aldı ama Varşova Paktı'nın çökmesiyle birlikte, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte hedefsiz kaldı. NATO bir şekilde hedefsiz kaldı. Hatta çok enteresan, o dönemin Dışişleri Bakanları, Amerikan Dışişleri Bakanı vesaire, Amerikalılar, Bush olsun, başkaları olsun, Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne söz verdiler. Tabii Sovyetler Birliği demeyelim de yıkılmaktan sonraki aşamada oluşan Rusya Federasyonu'na söz verdiler. Bu söz şuydu: kesinlikle bizim Sovyetler Birliği'nin bıraktığı toprakları açmak gibi bir niyetimiz yok. James Baker Dışişleri Bakanı'ydı o dönemde, 1994'te, hatta ondan önce söz vermişler Ukrayna meselesinde, başka meselelerde. Biz kesinlikle doğuya doğru açılmayacağız. Ostpolitik diye bir politika var, doğuya açılma politikası aslında. Bu Batı'nın doğuya açılma politikasıydı. Willy Brandt özellikle Sovyetler Birliği'ne açılmayı, yani açılmayı murad ediyordu vesaire. Ama bu açılma, NATO'yu yaymak başka bir şey. Yani Willy Brandt'ın kastettiği açılma başka. Yani Rusya ile normal ilişkileri geliştirmek veya o dönemde Sovyetler Birliği ile Batı arasında, Avrupa arasında normal ilişkileri geliştirmek. Ama NATO'nun doğuya açılması, doğudan bazı parçaların bu şekilde Batı'ya aktarılması anlamına geliyor. Bu da Rusya'yı kışkırtıyor. Yani kışkırttı. Dolayısıyla hem Gürcistan'a yönelik Putin saldırısı 2008'de, hem de 2014'te, 14'te işte Kırım'a, ondan sonra 2022 yılında ise Ukrayna'ya yönelik saldırılar, bu kışkırtmanın bir sonucu. Yani durumdan vazife çıkartıyor olamaz mı yani Putin? Yani kışkırtmayı abartıp dediğimiz gibi zaten niyetinde olan müdahalelere girişmiş olamaz mı? Bu da olabilir. Yani sonuç itibariyle Putin çalmadan oynayan adamlardan bir tanesi. Yani dünya barışını bu şekilde tehlikeye atmakta herhangi bir beis görmeyen, savaşla çözüm olabileceğini zanneden adamlardan bir tanesi. Dolayısıyla savaşa iman etmiş bir adam. Hatta Yeltsin'in onunla ilgili 3 öngörüsü var. Diyor ki savaşı seven birisi. Yani war monger diyor Batılılar. Yani savaş kışkırtıcısı veya savaşı seven birisi olduğunu söylüyorlar. Ondan sonra uzlaşmaz bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyorlar vesaire. Yani Yeltsin'in dedikleri hepsi aklımda değil ama 3 madde sayıyor. 3 maddeden bir tanesi savaşı sevmesi. Savaş çığırtkanı olması. Çığırtkandan öte savaş çıkartanlardan bir tanesi olması. Buna ne diyorlardı? Bir ifadesi var. Hatta Trump için de aynısı söylenebilir. Yani savaş kıvılcımları saçan diyelim. Yani aklıma gelmedi tam orijinal ifadesi. Ama sonuç itibariyle Trump gibi liderler, ondan sonra Putin gibi liderler dediğimiz gibi yayılmacılık anlamında savaş seven, savaş isteyen, savaşa girişen liderler arasında. Varşova Paktı dağıldığına göre aslında günün birinde misyonu biten NATO'nun da dağılması lazım. Bu belki Trump'ın arzularından birisi olabilir. Trump şunu söylüyor: NATO ülkeleri askeri yatırımlarda bulunmuyor ya da askeri harcamalarda bulunmuyor NATO ile alakalı olarak. Dolayısıyla bütün yük Amerika'nın omuzlarına düşüyor. Dolayısıyla biz sizi parasız pulsuz, yani karşılıksız olarak savunmak zorunda mıyız Rusya'ya karşı? Sizi kendimizi siper ederek savunmak zorunda mıyız şeklinde ifadeler kullanıyor. Yani bu biri. İkincisi, Rusya ile de, güçlü Rusya ile de Amerika Birleşik Devletleri ilişki kurmak istiyor. Yani onu tamamen dışlamak istemiyor. Yani düşman kampına yerleştirip onunla uzaktan uzağa görüşmek istemiyor veya diyalog kurmak istemiyor. Aksine dediğimiz gibi Rusya ile de ilişkiler kurulabileceğini ve geliştirilebileceğini düşünüyor. Bunu masaya koyuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerini bu şekilde tedirgin ediyor, korkutuyor. Yani çünkü şöyle, Avrupa Birliği şu anda kendini açıkta çaresiz olarak görüyor. Yani şimdiye kadar savaş için yatırım yapmamış, bütçe ayırmamış, silahlanmaya bütçe ayırmamış. Yani dolayısıyla bütün mesaisini, bütün gücünü Amerikan desteğine bağlamış veya bütün ümidini Amerikan desteğine bağlamış. Amerikan desteğe de çekilince sudan çıkmış balığa dönüyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeler şaşkın. Ama silahlanmaya da yavaş yavaş silahlanmaya başladılar. Bu NATO'daki bu ikircikli hal dünyadaki silahlanma yarışını da artırabilir. Zaten bu İran'a yönelik saldırılar da aynı şekilde silahlanma yarışını artırdığı söyleniyor. Son sıralarda Japonya bölgedeki gelişmeler çerçevesinde silahlanmaya olan şeyini, yatırımlarını artırmış durumda. Almanya artırmış durumda, Avrupa ülkeleri. Zaten İngiltere ile Fransa, yani normal klasik anlamda Avrupa'nın silahlı güçleri, nükleer silahlara sahipler. İngiltere ve Fransa'nın nükleer silahları Rusya'nın onda üçüne tekabül ediyormuş. Yani az değil ama çok da değil. Dolayısıyla Avrupa'da nükleer silahlar var başka ama Amerikan silahları bunlar. Jüpiter silahları Almanya'ya yerleştirilmiş vaktiyle. Belçika'ya yerleştirilmiş, İtalya'ya yerleştirilmiş. Bir ara Türkiye'ye yerleştirildiği de ifade ediliyordu. Geçmiş dönemlerde var mı yok mu şu anda bilmiyoruz ama zaman zaman bununla ilgili fısıltılar veya işte dediğim gibi gazete haberleri, kültürleri dikkat çekmeye devam ediyor. Ve sonrası itibariyle Türkiye'de NATO üyesi ülkelerden bir tanesi, nükleer silahlar NATO'nun envanterine ait olan silahlar diyebiliriz. Dolayısıyla Amerika'nın devre dışı kalması veya böyle NATO içinde aktif güç olmaktan çıkması silahlanma yarışını daha da artırabilir. Yani Amerika'ya güven azalınca herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışır diyebiliriz. Trump'ın Türkiye'ye ziyaretine gelecek olursak bu da önemli bir gelişme. Bu neyi gösteriyor? Bu Türkiye'ye özel bir önem veriyor. Yani son sıralarda silahlanmada vesaire. Hatta kaç defa söyledi Türkiye 1000 yıldan beri işte Suriye'yi yüzüne kestirmişti. Sonunda Suriye'ye girdi, Suriye'yi aldı vesaire söyledi. Halbuki Türkiye 1000 yıldan beri değil işte en azından Yavuz Sultan Selim'den beri 400 yıldan beri Suriye'de, Arap diyarlarında oldu. Ondan önce Selçuklular ve hele Selçuklular da hesaba katılacak olursa evet şeyler, Türkler uzun yıllardan beri, uzun bir dönemden beri bölgede varlıklarını devam ettiriyorlar. Özellikle askeri varlıklarını devam ettiriyorlar ama Osmanlı'nın buralara gelmesi 400 yıl sürmüştür. Şu an itibariyle 500 yıl olmuştur ama 100 yıldan beri biz Orta Doğu'da yokuz, bu şekilde çekildik. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren çekildik. Trump bunlara önem veriyor. Yani tarihi bildiğinden mi? Zannetmiyorum. Dediğim gibi yuvarlak olarak tarihi bildiğini vesaire söylüyor ama bu bilgiler arasında yanlışlar çok. Özellikle Türkiye'nin Suriye üzerinde etkili olduğunu, İran ve şey güçlerini, ne derler ona, Rusya güçlerini püskürttüğünü vesaire düşünüyor. Bu arada tabii Türkiye üzerinden başka hesapları var mı bilmiyoruz ama Lübnan'da Hizbullah meselesi var bilindiği gibi. Bu noktada Suriye yönetimini, Ahmet Şara'yı ayartmaya çalışıyor. Yani hatta Tom Brax bölge valisini, bölge temsilcisi veya Türkiye temsilcisi olan şahsiyet de öyle söylüyor. Suriye ile Lübnan'ı birleştirmek lazım diyor. Niye bunu söylüyor? Durduk yerde. Onun şunun için söylüyor. Yani, Hizbullah'ı en kolay halletmenin yollarından bir tanesi olsa gerek. Yani Suriye ile Lübnan birleştiği zaman dediğimiz gibi Hizbullah şeysiz, dayanaksız kalmış olacak. Yani Hizbullah sonuç itibariyle Tahran'a dayanıyor ama Suriye geldiği zaman buraya Tahran'ın bağlantısı bu şekilde kesilecek. Hizbullah'ın bağlığı da kesilmiş olacak. Son sıralarda Trump Ahmet Şara'dan bu şekilde Hizbullah'a karşı harekete geçmesini istemişti. Tabii Suriyeliler buna sıcak bakmıyorlar. Türk basınında da, matbuatında da dile getirildiği gibi Türkiye'de uyarmış Şara'yı. Kesinlikle böyle bir şeye girme. Bu İsrail namına bir hareket olur. Yanlış bir kenetiye edersiniz. Yanlışı birken ikiye edersiniz. Ona tevessül etme, ona çabalama, böyle bir şey doğru olmaz diye Türkiye şeye telkinde bulunmuş. Suriye yönetimine, yeni Suriye yönetimine. Dolayısıyla evet, Trump'ın ülkemizde Ankara'da toplanması önemli. Bu iki şeyden birisine yol açar. Birincisi, dediğimiz gibi gevşeyen ilişkiler yeniden Ankara üzerinde konsolide edilebilir, güçlendirilebilir. Belki, belki. İkincisi, Ankara'daki bu zirveden 42 ülke bir araya geliyor. 42 ülkenin bir araya gelmesinden sonra ilişkiler daha da gevşeyebilir. Dolayısıyla NATO'nun tabutuna son çivi olabilir. Bakalım yani Trump ile diğerleri, ortakları nasıl bir tutum sergileyecekler. Bilindiği gibi İngiltere Başbakanı Starmer istifasını sundu. Eylül ayından itibaren herhalde yönetimde olmayacak. Bu Trump için bir zafer. Keza İspanya'da seçimler olacak. Sosyalistlerin kaybetmesi veya sosyalistlerin bu şekilde koalisyona gitme mecburiyeti var. Bu da şey açısından en azından nispi olarak bir avantaj. Trump açısından nispi olarak bir avantaj. İtalya ile İtalya Başbakanı ile Trump arasında ilişkiler de limoni tabiri caizse. Limoni ilişkiler. Dolayısıyla Ankara'da gerilim yaşanabilir. Yani Ankara'daki toplantıya da bu aksedebilir. Tabii Türkiye en iyi bir şekilde ev sahipliği yapmak istiyor. Ev sahipliği tabii katılımcıları ne kadar şey yapar, motive edebilir. O ayrı bir hadise ama Türkiye burada en azından dediğim gibi bir ev sahipliği yapabilir. Fakat tabii burada alınan tedbirlerin, emniyet tedbirlerin, güvenlik tedbirlerin falan aşıya kaçtığı, abartıya kaçtığı vesaire söyleniyor. Yani Türkiye kazası belası tabii bir NATO toplantısını atlatmanın şeyini yapıyor, hesabını yapıyor ama vatandaşın da hepten şeyden, evhamdan dolayı vatandaşın başına da bu şeyler gelmesin. Yani masum vatandaşın veya alakasız insanların başına da bu güvenlik önlemler nedeniyle bazı sıkıntılar gelmesin. Maalesef hayırlısı tabii Türkiye bu tür toplantılara her zaman ev sahipliği yapmadığı için işi tutuyor. Belki bu titizlikte dediğimiz birilerinin rahatını, huzurunu vesaire Ankaralıların tabii kaçırabilir. Ama toplantılar her zaman yapılmıyor.
1: Teşekkürler hocam. Programın başında da bahsetmiştik. İran ve ABD arasında yaşananlarla ilgili bu hafta neler söylemek istersiniz?
2: Evet. ABD ile İran arasında tabii gitgeller yaşanıyor. Süreç devam ediyor. Süreç anlaşma sahile parafe edildi ama 60 günlük bir şey var, maraton var. Bu maratonda yine karşılıklı istekler, talepler veya çözüme bağlanmamış meseleler görüşülecek, tahakkuk edilecek. Burada en önemli hususların başında, yani birçok önemli husus var ama bunlardan bir tanesi tabii İran'ın bundan sonra nükleer faaliyetlerine devam edip etmeyeceği meselesi. İkincisi, zenginleştirilmiş uranyumun İran içinde kalıp kalamayacağı veya işte Amerika bunları istiyor. İran'da bir ara Rusya'ya falan devrini gündeme getirmişti ama konularda çok net bir ilerleme olmadı. Ama Amerikan tarafı farklı bilgiler paylaşıyor. Diyor ki İran bundan sonra nükleer silahlar veya nükleer enerji sahibi olmayacak. İranlılar da diyor herkes nükleer enerji sahibi olurken bizim olmamamız çifte standarda girer. Doğru olmayız, doğru olmaz vesaire diyorlar. Tabii nükleer araştırmalar veya nükleer çalışmalarla nükleer silahlar birbiriyle tam uyumlu değil veya birbirini tam ifade etmiyor. Dolayısıyla Amerikalılar nükleer silahlardan bahsederken, kastederken onları İranlılar nükleer çalışmaları kastediyorlar. Nükleer çalışmaları kesilmesini, kesintiye uğramasını doğru bulmadıklarını vesaire söylüyorlar. Yani böyle bir durum var. Diğer tabii netameli konulardan bir tanesi de Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı en netameli hususlardan bir tanesi. İran geri adım atıyor gibi görünüyor ama daha sonra tekrar yeni bir hamle yapıyor. Yeni bir hamle ile birlikte kaybettiği mevziyi yeniden geri alıyor. Yani geri alma aşamasına geliyor. Bu da görüşmeleri, müzakereleri bu şekilde çıkmaza sokuyor. Yani İranlılar bakın onların karşılığında gemilerin seyir seferinden şeylerin ne diyelim tankerlerin, petrol tankerlerinin geçişlerinden ücret almak istediklerini söylüyorlar. İkide bir bunu gündeme getiriyorlar. Amerikalılar da aslında buna biz de ortak olursak niye olmasın şeklinde ifade ediyorlar. Yani biz de avantajımızı alırsak bu olabilir falan diyorlar. Tabii son sıralarda Oman Sultanlığı başka bir geçiş güzergahı. Yani kendisine yakın topraklarda, kendisine yakın sularda bir geçiş güzergahı üzerinde çalışıyor. O ise İran'ı tek başına buradan dediğimiz gibi gümrük tarifesi, tek başına Rus'un almasına karşı çıkıyor. Hatta kendisi eski sistemin, rejimin yani para almadan bu şekilde geçişlerin sağlanmasına taraftar olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla burada çok yönlü bir Hürmüz üzerinde çok yönlü bir çekişme var. Bu çekişmelerden bir tanesi de Hürmüz Boğazı'nın diğer yakasında olan Umman Sultanlığı ile alakalı. Umman Sultanlığı bazen Amerikalılar tarafından İran'a yakınlaşmakla, İran tezlerini benimsemekle suçlanıyor. Umanlılar bunu pek kabullenmediler ama iki tehdit altındalar. Hem İran tehdit altındalar hem de Amerika Birleşik Devletleri tehdit altındalar. Neden İran tehdit altındalar? İran'ın İran'ın tezi onların hoşuna gitmedi. Kendi tezleri de yani para almadan hatta fakir güzergahının oluşturulması, Umman Sultanlığı Karasularına yakın bölgede oluşturulması İran'ı kızdırdı. Pasdaran devrim muhafızlarının bir şekilde Umman Sultanlığı'nı bu yönüyle tehdit ettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu bölgesel bir çekişmeye de neden oldu. Burada Umman Sultanlığı İran'a yakın duruyor zannediliyordu. Diğer Körfez ülkelerine mesafeli bir tutum takındığı söyleniyordu. Şimdi ise sanki diğer Körfez ülkelerinin bu şekilde tutumunu temsil eder bir hava gösteriyor. Hava içinde. Dediğim gibi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire İran'ın bu deniz veya Boğaz'da, Hürmüz Boğazı'nda çok etkin olmasını, denetim yapmasını falan kabul etmiyorlar. Diyorlar ki burası uluslararası sular. Dolayısıyla İran'ın burada hegemonya kurması doğru değil. Ve para alması, geçişlerden para alması da doğru değil. Yalnız ihtiyari olarak tabii ki burada gemilerin bakımı, onarımı vesaire, gemiler kaza yaptığı zaman veya hasar aldığı zaman tabii İranlılar burada bir işlem gerçekleştirirlerse gemilerin onarımına yönelik tabii ki şeylerini alacaklardır. Masraflarını veya çıkarlarını bir şekilde gözeteceklerdir. Buna kimse bir şey demiyor ama bunu bahane edip dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı'nı bu şekilde İran'ın arka bahçesi haline getirmek diğer kırsız ülkelerinde falan da şey yapıyor. Yani ne diyelim itiraza sevk ediyor. İtiraza sevk ediyor. Dolayısıyla Körfez'de son sıralarda bir belirsizlik hakim. Ama müzakereler devam ediyor. Müzakereler devam ederken tehdit dili de kullanılıyor. Ben Tarita Parsi'nin bu şekilde sözünü aktarmıştım. O şunu söylüyor. İranlı uzmanlardan bir tanesi. Diyor ki tabii müzakereler Tarita Parsi'ye müzakereler sorarken bu tür tehditlerin olması normal mi? O şunu söylüyor. Bu tiyatronun bir parçası. Yani müzakereleri bir tiyatroya benzetecek olursak zaman zaman bu tür tiyatrolar olacaktır. Çünkü taraflar tribünlere de oynuyorlar. Yani kendi taraftarlarına da oynuyorlar. Kendi taraftarlarına oynadıkları için dediğimiz gibi hakiki tavırlarını göstermekten ziyade böyle ala ile vala ile karşı tarafa hava atıyorlar bu şekilde. Karşı tarafa üstünlük kuran bir takım manavralarda bulunuyorlar veya sergiliyorlar. Dolayısıyla Tarita Parsi'nin ifadelerinden yola çıkacak olursak bunlar hepsini ciddiye almamak lazım. Yani müzakereler sırasında karşılıklı olarak salvolar yapılması, atışlar yapılması pek fazla gerçeğe aksettirmiyor. Eninde sonunda anlaşacaklar. Anlaşmazlarsa ne olur işte dünyanın bedelini şey olarak enflasyon olarak, hayat pahalılığı olarak vesaire ödeyebilir. zaten ödüyor. Bu çekişme bu şekilde ABD ile İran arasında ve dünya arasındaki çekişme İran'ın önce hallediliyor, hallolur. Dolayısıyla herkesin lehine bir gelişme olur. Çünkü Hürmüz'ün seyri seferi açıklaması İran açısından da önemli. İran kapattığı zaman Amerika'da daha geniş çerçevede, daha geniş zaviyede de kapatıyor. O zaman İran'ı çıkarları da tehlikeye giriyor. Yani birbiriyle bağlantılı, zincirleme bir olay Hürmüz olayı bütün dünyayı da ilgilendiriyor. Dünyanın petrolün %20'si bu deniz hattından geçiyor. Dolayısıyla bu hattın açık kalması herkesin lehine, Türkiye'de dahil olmak üzere o bölgeden petrol taşıyor. Yani Türkiye'nin tankerleri de olmak üzere bütün dünya tankerleri oradan petrol taşıyorlar. Bu da hayatı bu şekilde ucuzlatıyor veya hayatı akışını normal seyirde devam etmesine vesile oluyor. Tabir caizse. Evet, önümüzdeki haftalarda da aynı konu devam edecek. Hürmüz üzerine veya işte ya diğer anlaşmazlık konuları üzerine 60 günlük maraton yeni başladı, 2 aylık bir süre. Bakalım sonuçta ne olacak? Barış çıkar mı? Umudumuz çıkması.
1: Teşekkürler hocam. İşgalci siyonistlerin Filistin'de yaptığı saldırılar malum. Son olarak bu konuyla ilgili bugün neler söylemek istersiniz?
2: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ön seçimler yapıldı. Belki daha sonra biraz sonra farklı boyutlarını da ele alacağız, anlatacağız. Bu ön seçimlerde Demokrat Parti çerçevesinde işte Mamdani New York Belediye Başkanı bir konuşma veya konuşmalar yapıyor. Konuşmalarında buna temas ediyor. Filistin meselesine özellikle temas ediyor. Diyor ki ateşkesten bu yana 1000 Filistinli çocuk daha katledildi. Yani İsrail tarafından, İsrail askerleri tarafından. Dolayısıyla dünya gündeminden inmiyor. Bir BM raporlar da bunu teyit ediyor. Bundan önce yani 2 yıl süren yaklaşık İsrail saldırıları sırasında 20 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti. Yani 70 bin, 72 bin civarında bir kayıptan söz ediyorsak öyle yani 72 bin civarında bir kayıptan, Filistinli kaybından söz ediyorsak bunların 20 bini yani çocuk, yani ergenlik çağına erişmemiş çocuklardan oluşuyor bu şekilde. Yani kısaca 50 bin civarında normal insan, yani normal yaşlarını almış insanlar İsrail tarafından katledilirken 20 bin civarında çocuk da hiç azımsanmayacak bir rakam İsrail tarafından saldırılıyor. Falkenstein isimli Amerikalı profesör, Yahudi asıllı, o şunu söylüyor bu noktada. Zannetmeyin ki diyor bu çocuklar diyor tesadüfen öldürüldüler. Yani İsrail kasasının bir şekilde çocukları öldürüyor. Yani işte ateş açarken karşı cepheye bunlar da kaza kurbanı oluyor. Hayır diyor. Kasıtlı olarak yani İsrailler, Falkenstein öyle söylüyor. İsrailler bunları kasıtlı olarak, unkasten diyorlar. Kasıtlı olarak vuruyor. Daha önce işte yüzden fazla gazeteci de aynı şekilde öldürüldü. Yani öldürülmeye de bu şekilde devam ediyorlar. Şirin Ebu Akre gibi, bayan Hristiyan olmasına rağmen dediğimiz gibi kızı acımamışlardı. Siper'de öldürmüşlerdi onu. Yani gazeteci kıyafeti giydiği halde, uyarıcıları taktığı halde, yani gazeteci olduğuna dair işaretler taşımasına rağmen bu şekilde kasıtlı bir şekilde, ankastın diyorlar, kızı şeyleri öldürdüler. Son 15 gün içinde de başka gazeteciler bu şekilde öldürüyorlar. Niye? Denildiği gibi tanık bırakmak istemiyorlar. Bir, gelecek nesilleri de yok etmek istiyorlar. İsrail'in amaçlarından bir tanesi Filistinleri yok etmek. Filistinleri nasıl yok edersiniz? Bir, ergen olan insanları öldürürsünüz. İkincisi, onların nüfus potansiyelini, geleceğe taşıyacak nüfus potansiyelini bu şekilde öldürürsünüz, yok edersiniz vesaire. Dolayısıyla köklerini kurutursunuz. İsrail köklerini kurutma politikası izliyor. Eradication deniliyor buna. İstihsal, Araplar istihsal diyor. Bunu Cezayir'de kökünü kazıma programı olarak görmüştük. Yani 1990 ile 2020'ler arasında 10 kabus yıl, 10 kara yıl olarak adlandırılan yıllarda yüz binlerce dolaylı bir şekilde bu köktenci politikadan kurban olmuştu. O dönemde Fransız yanlısı generaller bu şekilde halka kasteterek 10 binlerce, yüz binlerce Cezayirli'yi öldürmüşlerdi. Yani kendi halkına kıyan rejimler başkalarına ne yapmaz? Belki başkalarına bir şey yapmaz kendi halkına kıyarsa. Tabii Filistin'de durum daha farklı. Filistin'de İsrail kendi halkına falan kıydığı yok. Tamamen Filistinlere, masum Filistinlere kıyıyor. Dolayısıyla şimdiye kadar savaş sırasında, 2 yıllık süreç içinde, 2 yılı aşan süreç içinde yaklaşık olarak 20 bin civarında çoluk çocuk ergenlik yaşına ulaşmamış insanlar hayatlarını kaybettiler. Son işte ateşkesten sonra da aşağı yukarı 1000 kişi, 1000 çocuk daha hayatını kaybediyor. Zohran Memdadi'nin, yani York Belediye Başkanı'nın ifade ettiği. Burada şeye de geleyim, Amerika'daki ön seçimlere temas edelim. Amerika'da Demokrat Parti içinde bir demokrat cephe, başka bir demokrat cephe oluşuyor. Gökkuşağı, Müslüman gökkuşağı. Yani Amerika'da siyaset aleminde Müslüman gökkuşağı oluşuyor. Son sıralarda yapılan seçimlerde, ön seçimlerde en azından 4-5 tane Müslüman EYP gösterdi. Özellikle Cumhuriyetçiler karşısında varlık gösterdiler. AIPAC'la burada İslami kesimler, Memdadi'nin destek verdiği İslami kesimler veya Müslüman kesimler diyelim, gökkuşağı kesimler başarı kazandılar. Şeyin paraları AIPAC Yahudi kuruluşlarının, oradaki Yahudi lobilerinin çatı kuruluşu olarak da bilinen bir kuruluş. Dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok meşhur bir kuruluş bu. Örgütlenme. Ve bunlar tamamen İsrail'i destekliyorlar. Ve İsrail'i desteklemek için Amerika'da da dediğimiz gibi örgütleniyorlar. Para imkanları var. Para imkanlarını da seçimlerde kullanıyorlar. Meşru veya gayrimeşru bir şekilde kullanıyorlar. Bunlara kara para da deniyor. Onların kullandıkları paraya kara para da diyor. Diyorlar. Mamdani onlar için şunu söylemişti. Bunlar canavarlar. Yani AIPAC mensupları için bunlar canavarlar demişti. Neden canavarlar diyor? Çünkü Filistin'de soykırımı en fazla destekleyenler bunlar. Amerikan politikalarını, vahşi politikalarını veya savaşa yakın olan politikalarını destekleyenler de bunlar. Bu arada tabii Amerika ile İsrail arasında makas açılıyor. Makasın açılması burada da geldi. Yani Demokrat Parti içinde bir Müslüman kitlenin bu şekilde tekevvün etmesi, oluşması dediğimiz makasın bu şekilde açıldığını gösteriyor. Trump ve işte Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı hepsi İsrail'e karşı son sıralarda daha sıkı tutumlarıyla tezahür ediyorlar bu şekilde. Vance Başkan Yardımcısı vesaire son sıralarda çok konuştu İsrail'in için. Sıradan bir müttefik, yani özelliği olan bir dostumuz değildir şeklinde ifadeler kullandı. Bir yorumcu var. Onun bir yorumu olmuş. O da şunu söylüyor. Diyor ki başka yorumcu, asker kökenli, İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri'nin Coşkun Başbu. Amerika ile İsrail'in kapışması yakındır. Yani birbirleriyle savaşabilirler vesaire diyor. Teorik olarak bu mümkün mü? Yani tasdik edilebilir bir seçenek değil. Yani durum değil. Dolayısıyla bu biraz abartı. Yani Coşkun Başbuğ'un demesi, yani İsrail ile Amerika savaşmanın eşiğine geldiler, savaşabilirler şeklindeki değerlendirmeler bugünden yarına doğru değil. Ama arada bir şeyin olduğu, yabancılaşma olduğu kesin. Hatta birisi diyor, Tekür isimli Amerikalı gazeteci şunu söylüyor. Diyor ki eninde sonunda belki geç oldu ama Trump da ABD için en tehlikeli düşmanın İsrail olduğunu öğrendi. Veya en tehlikeli müttefikin veya düşman da denilebilir. Tabii bunun İsrail olduğunu öğrendi diyor. Gerçekten de öyle. Öyle. İttakı şerre men ahsante ileyhi diye Arapçada bir ifade var. Diyor ki iyilik yaptığının şerrinden kork. Yani iyilik yaptığının sana kötülük yapmasından çekin, kork. Yani bir gün böyle olabilir. Dolayısıyla dostluklar her zaman böyle kalmıyor. Amerika'nın daimi dostu ne derler ona eski İngiltere başbakanlarından atfedilen Churchill'e atfedilen bir şey var. Devletlerin daimi dostları ve düşmanları yoktur. Çıkarları vardır. Şeklinde ifade kullanıyorlar. Hatta Churchill darbe mesel olmuş tarihi şahsiyetlerden bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda etkinlikler göstermiş birisi. Gerek Bush, Bowl Bush, George W. Bush, ondan sonra Trump sürekli olarak bu tür şahsiyetlere atıfta bulunuyorlar. Trump son sıralarda şeyi kötülemek için, İngiltere Başbakanı Starmer'ı kötülemek için şereflerinden olan Churchill'e atıfta bulunmuştu. Churchill gibi cesaret gösteremedi. Dolayısıyla İran Savaşı'nda, İran yönelik savaşımızda bizim yanımızda yer almadı diye onun gidişine bir şekilde şamatada bulundu. Yani sevimli diyelim. Yani sevinç gösterilerinde bulundu, şamatada bulundu. Dolayısıyla Churchill Batı'da düşmeyen bir gündem. Değişmeyen bir gündem. Herkes ona atıfta bulunuyor. Halbuki İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri arasında Amerikan başkanları da var. Kimse Amerikan başkanlarına atıfta bulunmuyor ama sürekli olarak Churchill'e atıfta bulunuyorlar. Demek ki Batı'nın siyasi şuurunda Churchill'in yeri sarsılmıyor. Yani sarsılmayan bir yeri var diyebiliriz. Dolayısıyla Amerika'da hakikaten değişim kapıyı çalıyor. Dolayısıyla Demokrat Parti deyince ne aklımıza geliyor? Gökkuşağı aklımıza geliyor. Demokrat Parti deyince yani renkleri, dilleri ayrı olan farklı grupların aynı pota içinde erimeleri ve aynı pota içinde buluşmalarına gökkuşağı deniliyor. Gökkuşağı da Demokrat Parti'yi temsil ediyor. Hatta Yahudiler bile, Yahudilerin avamı bile sonuçta seçimlerde %80 oranında Demokrat Parti'yi destekliyor. Ama Yahudilerin havas kısmı, yani ne diyelim, kalbur üstü kısımları ise Cumhuriyetçileri destekliyorlar. Bu bir gerçek. Cumhuriyetçiler daha saldırgan. Saldırgan olmak için aç olmayı beklemiyorlar. Fırsat kapılarına geldiğinde hemen saldırıyorlar. Dolayısıyla Amerika yolların ayrılış noktasında. Hristiyanlıkla Yahudilik şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak bir yapıyı temsil etti. Şu anda ise dediğimiz gibi Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir yakınlaşma var. Gerek Katolikler, gerekse Protestanlar, bazı Protestanlar diyelim, hepsi değil, özellikle genç kuşak dünyaya daha adil bir pencereden bakıyor. Daha adil bir pencereden baktığı için Cumhuriyetçi Parti'nin, işte Trump'ın vesaire o benzerlerinin politikalarından uzaklaşıyor. Bu dünyanın bir şekilde vicdanının intibaha geldiği anlamına geliyor. Yani dünyanın vicdanı uyanıyor diyebiliriz. Uyandıkça inşallah adalet de bu şekilde tecelli edecektir, geriden gelecektir. Böyle dünya daha yaşanabilir hale gelebilir. Tabii umut ediyoruz. Bazen manipülatif şeyler çıkabiliyor. Umutlarımızı yok edebiliyor. Ama sonuç itibariyle böyle bir ihtimal de var. Yani kısaca Demokrat Parti içinde yeni bir Demokrat Parti çekirdeği oluşuyor diyebiliriz. Buna kadar sağlıklı veya değil, onu zaman gösterecek. Zaman ilerledikçe bunun sağlamlığı veya dediğimiz gibi işe yaramazlığı bir şekilde görülecektir. Ona göre tavırlar ya değişecek veya aynen devam edecektir.
1: Teşekkürler hocam. Bizim bugünkü sorularımız bitti. Sizin eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi buyurunuz.
2: Evet. Benim sosyal medyada dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu: Afrika araştırmaları. Afrika araştırmaları ile ilgili olarak Ahmet Kavas Bey var. Ahmet Kavas Bey gerek Senegal'de, Dakar'da, gerekse Çat'ta vesaire Türkiye'yi temsil etti bir dönem. bir iki dönem. Afrika'daki gelişmelere dikkat ediyor. Özellikle Fransa'da eğitim almış, doktorasını zannediyorum Fransa'da almış arkadaşlarımızdan bir tanesi Karakıta'ya, böyle yani tabir caizse öyle, Afrika'ya özel ilgi gösteren ve dolayısıyla oranın bilgilerini taze bir şekilde bize aktaran şahsiyetlerden bir tanesi. Son sıralarda Çat'ta vesaire Türklerden, Türk soyundan gelen Çatlılardan vesaire bahsediyor. Çat Türklerinden bahsediyor veya işte Sahra Türklerinden bahsediyor. Hakikaten öyle. Yani Libya'da savaş olduğu zaman Misrata'da işte Misrata'nın daha doğrusu Türk şehri olduğunu pek bilmiyorduk işin gerçeği. Ama daha sonra savaşlar sırasında Misrata'nın Türk şehri olduğu anlaşıldı. Bilindiği gibi işte Fizan vesaire bizim dilimize yerleşmiş ifadelerden bir tanesi. İkinci Abdülhamit döneminde veya öncesinde Fezzan, Araplar Fezzan diye biz Fizan diyoruz kısaltarak. Fizan'a işte bazı sürgünlerin gönderildiği biliniyordu. 375 yıl Libya'yı Karamanlı ailesi, birçok Türk ailesi yaşamış geçmişte Libya'da. Tabi Osmanlıların oradaki bir devamı olarak onlardan bir tanesi Karamanlı ailesi, Batı dillerinde vesaire bu aileyle alakalı hatta Arapça eserlerde de var bu konu. Yani bu konu Arapça eserlerde de işleniyor. Osmanlı namına vekalet güçleri o bölgeyi yönetmişler. Libya bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Libya, Cezayir'de hatta o Türklerle Cezayirlerin karışımından oluşan bir şeyden, ne derler ona, bir gruptan yani Cezayirlerden ve Türklerden oluşan melez gruplardan vesaire bahsediliyor. Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç 1980'li yıllarda Cezayir'e gittiğinde ya şöyle şaşkınlığını ifade etmiştir. Her gördüğüm Cezayir neredeyse kendisinin Türk soyundan olduğunu söylüyor demişti. Yani şöyle ki orada yani kanımız onların kanıyla bu şekilde atmış. Dolayısıyla Türklerin, Türk soyundan gelenlerin bir şekilde Cezayirler dayıları olmuşlar. Yani Türkler buradan Yeniçeri olarak gitmişler oraya. Bazıları Yeniçerilerde evlenme yok ama burada halkın içine karışmışlar, evlenmişler vesaire. Çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Dolayısıyla onların çocuklarının dayıları olmuş. Hatta dayı ifadesi oradan da geliyor. Yani şimdi özellikle Kuzey Afrika'ya baktığımız zaman işte Fas istisna edebiliriz. Fas'ın Türkiye ile Osmanlı ile çok fazla bağlantısı olmamış ama Cezayir, işte Libya, Tunus, Mısır vesaire. Mısır'da biz bir ara seyahate çıkmıştık. İskenderiye'ye gittik. Bir şoför tuttuk. Şoför simsiyah bir Mısırlıydı. Affedelim. Simsiyah, yani zenciye benziyordu. Nereli olduğunu söyledik. Ben Türk asıllıyım dedi. Ya biz de hayretten neredeyse küçük dilimizi yutacaktık. Ya bu adam hiç benzemiyor. Yani renk

0: Türk olmak bir statü meselesi. Türk kökenli olmak daha doğrusu bir statü meselesi. Ondan dolayı Türk olduğunu söyleyen çok sayıda. Sudan'da hakikaten 1899'da, 1821-1899'da işte sürgünle edilmiş bir takım Mısırlı Kıptiler, işte orada Kala katliamından kurtulan Türkler de, kölemenler de bu şekilde Sudan'a gitmişler. Sudan'da beyaz adamlar görebiliyorsunuz. Bu beyaz adamlar ya Kıptiler ya da işte Türk, Çerkes vesaire, o unsurlardan geliyor. Yani nereye adam atarsanız orada mutlaka Türklerin bu şekilde yağdığını, işte Türklerin bu şekilde izlerini görebiliyorsunuz. Yani sadece bu Balkanlara veya Kafkaslara veya Orta Asya'ya matuf değil. Orta Asya zaten otantik Türk yatağı veya Türk bölgesi ayrı, ama Afrika'ya kadar açılmış, imparatorluklar kurulmuş, devletler kurulmuş, Tolunoğullar, şunlar bunlar. Dolayısıyla onlar sağa sola serpilmişler. Ve bugün de işte onların torunları vesaire Türk olduktan söylüyorlar. Avrupa'da da öyle. Avrupa'ya da gitmişler. Yeniçeriler Avrupa'ya gitmişler. İtalya'da falan İtalyan halkının bir kısmını zalimlere karşı korumuşlar vesaire. Dolayısıyla El Turco olarak anlanmış çok belde var veya birçok topluluk var. Burada Veys Bingör diye bir arkadaşımız var. 1960-70'li yıllardan beri, belki 70'li yıllardan beri bu konuyla ilgilenen Avrupa Türkleri diye bir klişe etrafında bu olayı işleyen, yani Türklerin Avrupa'daki serencamlarını anlatan bir arkadaş. Dolayısıyla dokumentasyon olarak da çalışıyor. Belçika'da yaşıyordu geçmişte. Belki hala da orada yaşıyordur. Bizim yaşamında olan bir arkadaş. Dolayısıyla Avrupa Türklerinin çetelesini tutuyor. Nerede yani nerede işte geçmişten kalan Türklerin olduğunu veya 1960'lı yıllardan itibaren Türkler tabi Avrupa'ya işçi olarak gittiler ve orada yeni nesiller bu şekilde türedi. Yeni ikinci, üçüncü, dördüncü nesiller türemeye başladı. Dolayısıyla yerleşik düzene geçtiler. Yerleşik düzenden dolayı da bir Avrupa Türkleri gerçeğe oluşmaya başladı. Balkan Türkleri var zaten. Yani Balkanlarda işte Boşnaklar Türk değil ama kendilerine bu şekilde Türk sayıyorlar. Bu şekilde Türklerle irtibatlarından dolayı vesaire. Bu milliyetçilik değil, daha ziyade İslam'ı Türklerle tanıdıklarından dolayı. Yani Türkleri seviyorlar. Dolayısıyla evet, Boşnaklar Slav kökenliler. Ama buna rağmen dediğim gibi bir şekilde bir parçaların Türk olduğunu vesaire inanırlar. Dolayısıyla böyle bir durum var. Balkan Türklerinden sonra, Balkan Müslümanlarından sonra bir de Batı Avrupa Türkleri, Avrupa Türkleri, Batı Avrupa Türkleri oluşmaya başladı. İnşallah bu onların yerleşik hale gelmelerinin bir göstergesidir. İnşallah İslam Avrupa'yı yeniden kucaklar. Hepimizin doğru değerlere ihtiyacımız var. Türk olsun, olmasın vesaire. Ama zamanla dediğimiz gibi Türkler oraya İslam'la gittiklerinden dolayı İslam'ı Türkler üzerinden tanımışlar. Türk ifadesi genel geçerli bir ifade haline gelmiş. Yoksa Türklük meselesi bir milliyetçilik meselesi değil. Yani milliyetçi oldukları için Türkçülük yapmıyor oradaki Boşnaklar veya ona benzer Arnavutlar diyelim. Arnavutlar yapmazlar. Aralarında bazen işte biz Karamanlıyız, Karaman'dan geldik vesaire diyenler olsa da onlar Türk İslam'ın şubesi olarak görüyorlar Boşnaklar gibi. Eşine öyle bakmamız lazım.
1: Teşekkürler hocam. Değerli dinleyenler, bugün de programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nasip olursa tekrar bir araya geleceğiz.
2: Dış politika. Konuşmacı, gazeteci yazar Mustafa Özcan.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
5: Reklamları dinlediniz.
3: De ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır o, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir o. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
0: Reklamlar. Reklamları dinlediniz.
11: Saat 11.
12: Özel FM.
0: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
13: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder. Kim nankörlük ederse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü övgüye layıktır.

0: Lokman oğluna nasihat ederken, evladım dedi, sakın Allah'a eş, ortak uydurma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Biz insana, annesine babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de 2 yıl kadar sürer. İnsana buyurduk ki, hem bana hem de annene babana şükret. Unutma ki sonunda bana döneceksiniz.

onlar seni şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmadığı şeyleri bana ortak saymaya zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin. Makul bir tarzda onlara sahip çık. Bana yönelen olgun insanların yolunu tut. Sonunda hepinizin dönüşü bana olacak ve ben işlediklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim.

Evladım, yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, yahut göklerin veya yerin herhangi bir noktasında bile bulunsa, mutlaka Allah onu meydana çıkarır. Allah öyle latif, öyle habirdir. İlmi gizliliklere pek kolay bir tarzda nüfuz eder.

0: Evladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış. Ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir.
1: وَلَا تُصَعِّدْ

0: Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme. Çünkü Allah, kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Yürürken ölçülü, mutedil yürü. Konuşurken sesini ayarla, bağırarak konuşma. Unutma ki seslerin en çirkini, avazı çıktığınca bağıran eşeklerin sesidir.
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.

Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garg etmiş. Yine de öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.

0: Kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince, hayır, biz babalarımızdan ne görmüşsek onu uygularız, sadece onlara uyarız derler. Peki şeytan atalarını o alevli ateş azabına çağırmış olsa da mı onların peşinden gidecekler?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
0: Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim ederse, o kimse en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a raci olur.

0: Her kim de dini inkar ederse, onun küfrü seni üzmesin. Sonunda bize dönecekler ve biz de onlara yaptıkları her şeyi bir bir bildirip karşılığını vereceğiz. Allah kalplerden geçen düşünceleri dahi bilir.
1: نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ.
0: Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkum ederiz.

0: Şayet onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan, elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki, elhamdülillah ki müşrikler bile onu inkar edememektedirler. Fakat onların ekserisi bunun anlamını bilmezler.
1: لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah müstagnidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır.
1: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ

Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsaydı ve denizlere de 7 deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah öyle aziz, öyle hakimdir.

0: hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve görür.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. Böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vadiye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılarsa batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Denizdeyken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat o onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Bizim ayetlerimizi gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmez.

0: الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez. Evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekar şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin.
0: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Secde Suresi Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Alif Lam Mim.

yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerine uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabbin tarafından gönderilmiştir.

Allah o hak mabuddur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları 6 günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

0: Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükselir.
1: ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ
0: İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O'dur.
1: اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
0: Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti.

Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz.

Bir de A. Toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız derler. Hatta onlar Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler.

Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önlerine eğilmiş şöyle derken, gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık.

Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir.

Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı.

Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler.

0: Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümit içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez.
1: اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ
0: Öyle ya, mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar.

İman edip güzel ve makbul işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak mehva cennetleri vardır.

0: Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadın da görün bakalım, denir.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: O kâfirlerin dönüş yapmaları ümidiyle, onlara en büyük azaptan önce, dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız.
1: وَمَا

Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız.

Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık.

sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik.

Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir.

Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz, onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi?

0: Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz. Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Bir de eğer iddianızda doğruysanız bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler.

0: De ki, fetih günü kafirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez.
1: فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Şimdi sen onları kendi hallerine bırak. Yardımımızı veya onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar. Ahzab Suresi. Medine'de Hicri 5. yılın sonlarında nazil olmuştur. 73 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın! Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy. Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
0: Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter.

0: الحق وهو يهدي السبيل.
1: Allah hiçbir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz manasız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir.

0: Öyleyse evlatlara babalarını esas alarak isim verin. Böyle yapmak Allah nezdinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, bu takdirde onları kardeş veya Mevla olarak kabul edin. Yanılarak isimlerde yaptığınız hatalardan ötürü size vebal yoktur. Ama kalplerinizin kasten yaptıklarında vebal vardır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

Peygamberin müminler üzerinde haiz olduğu hak, onların bizzat kendileri hakkında haiz oldukları haktan daha fazladır. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Akrabalar miras bakımından Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Yani dostunuza vasiyetle bir mal bırakabilirsiniz. Bunlar kitapta yazılıdır.

Bir vakit biz peygamberlerden kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem'in oğlu İsa'dan. Evet, onlardan pek sağlam söz almıştık ki, vakti gelince o, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدِقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Kâfirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu.

0: O vakit onlar hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz şaşkınlıktan ötürü kaymış, yüreğiniz ağzınıza gelmişti. Siz de Allah hakkında türlü türlü zanlar beslemeye başlamıştınız.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
0: İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle silkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardı.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık, iman zayıflığı olanlar, Allah ve Resulünün bize zafer vaat etmesi meğer bizi aldatmak içinmiş diyorlardı.

0: Bir kısmı, ey Yesribliler, burada düşmana karşı koyamazsınız. Mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz, diyordu. Onlardan bir başka bölük, evlerimiz korunmasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Halbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi. Onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı.
1: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا

Demek Medine'nin her tarafından hücum edilseydi ve kendilerinden İslam'dan dönmeleri istenseydi, hiç tereddüt etmeksizin bunu derhal yapacaklardı.

0: Halbuki daha önce düşmandan kaçmayacaklarına dair Allah'a yemin ederek söz vermişlerdi. Allah'a karşı verilen o ahitlerin hesabı elbette sorulacaktır.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا.
0: De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak asla size fayda vermez. Faraza, başarsanız bile hayatta kalacağınız süre nihayet çok sınırlıdır.

De ki, Allah size bir felaket dilese, sizi Allah'a karşı korumak kimin haddine düşmüş? Yahut o size bir rahmet dilese, bunu kim engelleyebilir ki? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabilirler.

İçinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunlardan ancak pek az bir kısmı savaşa geliyorlardı.

Savaşa katıldıklarında da size karşı pek cimri ve kıskanç davranırlar. Hücum eden düşmanın ortalığa saldığı büyük korku gelince, ölüm sekeratına düşmüş kimsenin bakışı gibi gözleri dönmüş bir tarzda sana baktıklarını görürsün. Korku hali geçince, Allah yolunda harcamada cimrice bir tavır içinde keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. İşte onlar iman etmemişler, Allah da onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır.

Münafıklar, Birleşik Kuvvetlerin çekilip gitmediklerini sanıyorlardı. Şayet Birleşik Kuvvetler tekrar gelecek olsa, çok isterler ki çöldeki göçebeler içinde bulunsunlar da, sizin savaşınız hakkındaki haberleri uzaktan sorsunlar. Esasen yanınızda bulunsalardı dahi, onlardan pek azı savaşırlardı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

0: Hakikaten Allah'ın Resulünde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır.
1: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Müminler, saldıran o birleşik kuvvetleri karşılarında görünce, işte bu derler, Allah ve Resulünün bize vaat ettiği zafer. Allah da, elçisi de elbette doğru söylemişlerdir. Müminlerin düşman birliklerini görmeleri, onların sadece iman ve teslimiyetlerini arttırdı.

Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirip, sadakatlerini ispat ettiler. Onlardan kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de şehitliği gözlemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.

Allah böylece sadık kalanları doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, münafıkları da dilerse azaba uğratacak veya tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Allah o kâfirleri elleri boş olarak kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Müminlerin savaşmasına hacet bırakmadı. Herkes anladı ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galip.

O kâfir düşmanlara içerden destek vererek hıyanet eden ehli kitaptan Beni Kurayza'yı da kulelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüp diğer bir kısmını da esir aldınız.

onların arazilerine, yurtlarına, mallarına, hatta sizin ayak bile basmadığınız topraklara sizi varis yaptı. Allah her şeye kadirdir.

Ey peygamber! Eşlerine de ki, eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce boşayayım.

Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret mülkünü isterseniz, haberiniz olsun ki Allah sizin gibi iyi hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır.

0: Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun cezası iki kat olur. Bu Allah'a göre kolaydır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umilleyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor.
1: İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
14: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Ezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Ezibona.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamlar.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 2. Buhari Abdullah bin Amr'dan rivayet ediyor. Babam beni saygın bir kadınla evlendirdi. İbn Amr daima köşesine çekilmiş ibadet etmekle meşguldü. Kadın kocadan bekleneni almak istiyor ve yatağımıza hiç adım atmayan, yani hiç cinsel ilişkide bulunmayan, geldiğimizden beri boynumuza bile dokunmayan, yine cinsel ilişkiyi ifade eden bir kinaye, koca ne güzel koca diye söyleniyordu. Uzun zaman böyle devam edince durum Allah Resulüne haber verildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu benimle görüştürün buyurdu. Daha sonra İbni Amr ile görüşünce ona nasıl oruç tutuyorsun diye sordu. İbni Amr her gün diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ne kadar sürede hatmediyorsun diye sordu. İbni Amr her gece dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her aydan 3 gün oruç tut ve Kur'an'ı da bir ayda hatmet buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde haftada 3 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter dedi. Allah'ın Resulü o halde 2 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr yine ısrar edince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman en üstün olan Davud aleyhisselamın orucunu tut. Bir gün ye, bir gün oruç tut. Kur'an'ı da her 7 gecede bir hatmet buyurdu. Abdullah bin Amr daha sonraları pişman olur ve keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim. Çünkü şimdi artık yaşlandım ve gücümü kaybettim der. Buhari'nin bir başka rivayetinde ise olay şöyle geçer. Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'a ey Abdullah senin gündüzleri oruç tuttuğun ve bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi dedi. İbni Amr evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle yapma. Gündüzleri bazen oruç tut, bazen ye. Geceleri bazen namaz kıl, bazen uyu. Çünkü bedeninin de senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin de senin üzerinde hakkı var. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Ziyaretçilerinin de senin üzerinde hakkı var. Buhari'nin bir başka rivayetinde de bu olay şöyle anlatılır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Amr'a sen gündüzleri hep oruç tutuyor ve bütün gece ibadet mi yapıyorsun dedi. İbni Amr evet deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yaparsan gözlerinin feri gider ve zayıflar, yorulur ve usanırsın. Gündüzleri hep oruç tutan hiç oruç tutmamış sayılır. Bir ay içinde 3 gün oruç tutmak bütün gündüzleri oruç tutmak gibidir buyurdu. İbn Amr benim daha fazlasına gücüm yeter deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde Davud aleyhisselamın orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar bir günde yerdi. Düşmanla karşılaşınca da asla geriye dönüp kaçmazdı buyurdu. Bu hadis arınma ve manevi çalışmada doğru olan İslami yöntemi açıklamaktadır. Hadis aynı zamanda oruç tutma, Kur'an okuma ve bunların dışında çeşitli ibadetleri yapmakla meşguliyetin kişiyi, ailesine ve topluma karşı olan görevlerini yerine getirmekten alıkoymaması gerektiğini, böyle bir durumun kesinlikle caiz olmadığını vurgulamaktadır. Gündüzleri sürekli oruç tutan, gecelerini Kur'an okuma ve nafile ibadetlerle geçiren, bu yüzden eşinden ve ailesinden yüz çeviren kimsenin uyarılması ve ifrat ve tefritin olmadığı dengeli bir hayata dönmesi için yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Zira denge amellerin sürekliliğini ve kesintiye uğramamasını sağlar. Kolay olan yöntem de aslında budur. Abdullah bin Amr'ın yaşı ilerleyince kendini zorunlu kıldığı şeylerin ağırlığını hissedince söylediği keşke Allah'ın Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim sözü söylediklerimizi pekiştirmektedir. Buhari Avn bin Ebu Cuhayfe'den, o da babasından rivayetle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yapmıştı. Selman bir defasında kardeşi Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'nın annesinin bayağı ve kötü elbiseler giydiğini görünce ne oldu sana diye sordu. Anne, kardeşin Ebu Derda'nın bu dünyaya hiç ihtiyacı yok dedi. Daha sonra Ebu Derda geldi, ona bir yemek yaptı ve önüne koyarak buyur ben orucum dedi. Selman, sen yemedikçe ben de yemeyeceğim deyince birlikte hazır olan yemeği yediler. Sonra gece oldu. Ebu Derda kalkıp namaz kılmak istedi ancak Selman uyu dedi. Ebu Derda uyudu. Kısa bir süre sonra tekrar kalkmak istedi. Ancak Selman yine uyu dedi ve o da uyudu. Gecenin sonuna yaklaşınca Selman işte şimdi kalk dedi ve ikisi birlikte kalkıp namaz kıldılar. Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi. Şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır ama nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. O halde her hak sahibinin hakkını ver. Ardından Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve durumu ona haber verdiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söyledi buyurdu. Demek ki Müslüman bir görevi yerine getirirken bir başka görevi ihmal etmemeli. Kendini zorlamamalı. Ailesinden ve eşinden uzak kalarak daha çok nafile ibadet yapmaya çalışmamalıdır. Çünkü eşinin de kendi üzerinde hakkı vardır ve bu hakkı asla çiğnememelidir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
2: Babasız çocuklar, yavrusuz anneler. Filistinliler. Aksa'nın çocukları yoğun bakımda kaldı. Acil RH pozitif intifada lazım. Burası Kudüs. Ne Beyazıt'ta tekbir getirmeye benzer, ne Çağlayan'da kukla yakmaya, ne de vicdan rahatlatmak için yardım kutusuna para atmaya. Burada çocukların peşinden elinde kaşık ile anneleri koşmaz. Burada babalar kahverengi derbiler için evlerine plazma almaz. Burada kardeşler Kuzguncuk Parkı'ndaki gibi kaydıraktan kaymaz. Kayan tek şey damarında RH pozitif intifada dolaşan yıldızlardır. Güneş burada hemen her gün tutulur. Bombalar o kadar büyüktür ki çocuklar coğrafya derslerinde bombaları izler güneş gözlükleriyle. Anneler renklilerle siyahları bir attığı için bulutlar rengini kaybetmiştir burada. Burada matematik dersinde üçgenin iç açıları değil, Kudüs'ün içindeki acılar öğretilir. Burada beden derslerinde gülle atma yerine taş atmak öğretilir. Burada hayat bilgisi derslerinde hayatta kalmanın 10 püf noktası anlatılır. Burada kimya derslerinde mitoz bölünme değil, bir bomba en fazla kaç parçaya bölünür bu anlatılır. Burası Kudüs. Sinema filmlerindeki aksiyon sahnelerine benzemiyor değil mi? Hayat 80 günde devre alem değil burada. Burada her gün her çocuk 80 kere can veriyor. İlgilenenlere duyurulur. Acil RH pozitif intifada lazım.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir.
2: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah!

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Eşşehidin yolunda şehit olabilmek. Nedim Bal. Alemlerin Rabbine hamd, onun Resulüne, ehline, ashabına ve onların izinden giden muvahhid müminlere salat ve selam olsun. Eşşehid, her şeyi gören, bilen, şahit olan. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlarsa unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Şehit, şanı yüce Allah'ın kendi yolunda ölen yahut öldürülenlere vaat ettiği nimetlerin hepsinin hak olduğuna aynel yakin olarak şahitlik eden mesut kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda şehit olan kişinin kanının ilk damlasıyla günahları bağışlanır ve cennetteki makamını görür. Allah yolunda öldürülenler Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine kavuşamayanlara kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler. Onlar rızayı bari için kendilerini feda edenlerdir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını ulaşmak için kendisini feda eder. Onlar ölümsüzlük vaat edilen kullardır. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz, Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel köşklere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. Onlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Onlar Allah'ın izniyle şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına, kullara kulluktan ortağı olmayan tek ilaha itaate, sapkın ideolojilerin zulmünden İslam'ın adaletine, dünyanın darlığından ahiretin genişliğine, cehennemin azabından cennetin nimetlerine kavuşmak ve kavuşturmak için Allah yolunda cihad edenlerdir. Cihad, kulun Allah'a itaat yolunda kendisini cehenneme sürükleyecek nefsinin arzu ve istekleriyle yaptığı mücadeledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mücahit, nefsine karşı cihad açan kimsedir. Allah kullarına kendisinden gerektiği gibi sakınmalarını nasıl emretmişse, aynı şekilde gerektiği gibi kendi yolunda cihad etmelerini de öyle emretmiştir. Nasıl ki ondan gerektiği gibi sakınmak, ona itaat edilip isyan edilmemesi, adının anılıp unutulmaması, kendisine şükredilip nankörlükte bulunulmaması gerektiği gibi cihad etmek de kulun kalbini, dilini ve uzuvlarını Allah'a teslim etmek için nefsiyle cihad etmesidir. Kişi ilk olarak emrolunduğunu yapması ve yasaklandığını bırakması için nefsiyle cihad etmez. Allah yolunda ona karşı savaşmazsa dış alemdeki düşmanıyla cihad etmesi mümkün olmaz. İçindeki düşmanı onu otoritesi altına almış, ona baskın gelmiş ve kendisi de o düşmana karşı cihad etmemiş, Allah yolunda onunla nefsiyle savaşmamışken düşmanıyla cihad etme ve ondan intikam alma imkanını nasıl elde edebilir? Müslüman, Allah'ın saltanatını gasp eden tağutların sahte saltanatlarını yıkmak ve Allah'ın nizamının hakimiyetini sağlamak için savaş meydanlarına atıyla cihada çıkmadan evvel kendi nefsi istekleri, şehevi duyguları, süfli arzuları, beşeri istekleriyle cihada çıkar. Cihat, kulun kafirlere, zalimlere, bidatçı ve cahillere karşı diliyle yaptığı mücadeledir. Ey Resulüm! O halde sen kafirlere itaat etme. Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihatla cihad et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın yanında hakkı söylemektir. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Onlara karşı eliyle cihad eden mümindir. Diliyle cihad eden mümindir. Kalbiyle cihad eden de mümindir. Bu kadarcığı da bulunmayan da hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur. Cihat, Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu mal ve serveti yine Allah yolunda harcamaktır. İslam'ın yücelmesi, hakkın kaim ve zaferin daim olması için her türlü mal ve serveti bu yolda feda etmektir cihat. Müminler sahip olduğu imkanları Allah yolunda harcar. Allah yolunda çalışanlara ve Allah yolunda çarpışanlara destek olurlar. Böylece o büyük müjdeye nail olurlar. Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah yolunda savaşacak bir gaziyi donatır, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, bizzat savaşmış gibi sevap kazanır. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkada kalan ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılarsa, bizzat savaşmış gibi sevap kazanır. Allah yolunda cihat, düşman kılıçlarının yeri göğü inlettiği savaş meydanlarında zafere yahut şehadete kadar kafirlerle göğüs göğüse çarpışmak ve tatlı canını cennet karşılığında Allah'a satmaktır. İmandan sonra Allah yolunda savaşmaya denk bir amel yoktur. Savaş meydanlarında kafirlerle kora kor cihad etmek cihadın en zirvesidir. Şanı yüce Allah, kendi yolunda savaşarak cihad eden mücahitlere hem bu dünyada hem de ahirette çok özel mükafatlar vereceğini vaat etmiştir. Allah yolunda savaşarak cihad etmek, İslam sancağını dalgalandıran kafirleri boyun büktüren, onların zulmünü engelleyen, İslam yurdunu koruyan, canları, malları, namusları, nefisleri muhafaza eden ve dinin yeryüzünde ayakta kalmasını sağlayan cihattır. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa tağut, batıl davalar ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Ey iman edenler! sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet kapıları kılıçların gölgesi altındadır. Şehadete giden yolun ilk ve tek şartı Allah yolunda olmaktır. Allah yolunda olmayanlar ölümsüzlük şerbetini tadamaz. Şehadete de ulaşamazlar. Allah yolunda olmanın alametleri. Şeksiz, şüphesiz bir şekilde iman etmek. Hiç kuşkusuz Allah yolunda olmanın ilk alameti, şanı yüce olan Allah'a ve onun Resulüne şeksiz, şüphesiz iman etmektir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenler, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. İmanına şirk bulaştırmamak. Sadece şanı yüce Allah'a ibadet etmek, kula kulluğu reddetmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah yolunda olmanın en büyük alametlerindendir. De ki, ben yalnızca Allah'a ibadet etmek ve ona ortak, şirk koşmamakla emrolundum. Ona davet ediyorum ve dönüşüm de onadır. İlim yolundan ayrılmamak. Allah yolunda olmanın bir alameti de ilim yolundan ayrılmayıp ilmin rehberliğinde hareket etmektir. İlim pek mühimdir. Çünkü iman ve küfür, tevhid ve şirk, hak ve batıl, zalim ve mazlum, dost ve düşman, helal ve haram, güzel ve çirkin ancak doğru ilimle anlaşılır. Davet ve tebliğ ancak onunla yapılır. İnsanların aklına ve kalbine ancak ilimle ulaşılır. Allah, içinizden iman eden ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Dini ilimler öyle mühimdir ki, şanı yüce Allah bir topluluğun topluca savaşa çıkmasını doğru bulmamış ve içlerinden bir kısmının geride kalıp, İlimle meşgul olup derinleşmelerini emretmiştir. Müminlerin hepsinin toptan savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dini iyi öğrenmeleri ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Nasıl ki Allah yolunda olmanın en büyük alameti faydalı ilim öğrenmekse, Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp şeytanın yoluna girmenin en büyük alameti de ilmi, şan, şöhret ve dünya malı edinmek için öğrenmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisinde Allah'ın rızası aranan bir ilmi, sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse, o kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi duyamaz. Salih amellere sarılmak. Allah yolunda olmanın en büyük alametlerinden biri de hiç şüphesiz salih amellere sımsıkı yapışmaktır. Meyvesiz ağaç makbul olmadığı gibi, amelsiz ilim de Allah katında makbul değildir. İlim, salih amele dönüştüğünde o zaman meyve veren ağaç gibi olur. Hem sahibi hem de diğer insanlar ondan istifade ederler. İman edip salih amellerde bulunanlar, biz onları altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Bu Allah'ın gerçek olan vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Ayrıca müminlerin arzu edip bekledikleri zaferler ancak salih amellerle gelir. Salih amelleri ihmal eden bir topluluk her türlü nimetten mahrum kalır. Allah sizlerden iman edip salih amellerde bulunanlara kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulun hayrını dilediği vakit onu ölümünden önce salih amel işlemekte muvaffak kılar. İlahi Kelimetullah davası için yaşamak. Allah'ın sözünün en yüce olması için dünya üzerindeki tüm tağutların, müstekbirlerin, zalimlerin saltanatlarını başlarına yıkmak, ilahi nizamı yeryüzüne hakim kılmak ve bu kutsal gaye uğrunda yaşamak, Allah yolunda olmanın alametlerindendir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnkara son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'ın kelimesi yücelsin diye savaşırsa o Allah yolundadır. Hak üzerinde sabır ve sebat etmek. İslam'ı yaşama, yaşatma ve hakim kılma yolunda başa gelen sıkıntılara, işkencelere, fitnelere, türlü türlü hile ve iftiralara sabrederek hak yol üzerinde sebat etmek Allah yolunda olmanın alametlerindendir. Muhakkak ki Allah yolunda sebat ederek sabredenler kurtuluşa ereceklerdir. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz. İyiliği yaymak, kötülüğe engel olmak. Allah yolunda olmanın bir alameti de şanı yüce Allah'ın sevdiği yahut emrettiği tüm işleri toplum içinde yaygınlaşıp uygulanması için çalışmaktır. Aynı şekilde şanı yüce Allah'ın razı olmayıp yasakladığı tüm işlerin toplum içinde yayılıp hayat bulmasına engel olmak için mücadele etmek de yine Allah yolunda olmanın alametlerindendir. Toplumda iyilikler yaygınlaşıp hakim olunca Allah'la olan bağ kuvvetlenir. Allah'la olan bağ kuvvetlenince kalp, iyilikleri ve itaati sever, haramlara karşı buğz eder. Kötülüklere engel olmaksa dinin, ırzın, canın, neslin ve malın korunmasının en önemli şartıdır. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz ya da Allah yakın bir zamanda katından üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama dualarınız kabul edilmez. Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda cihad etmeyi her şeyden daha çok sevmek. Allah'ı ve onun hükümlerini, Resulünü ve onun sünnetini, Allah'ın nizamının yeryüzüne hakim olması uğruna mücadele edip savaşmayı, dünya ve içindeki her şeyden daha fazla sevmek, Allah yolunda olmanın en büyük alametlerindendir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, bozulmasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Allah yolunda şehit olmayı arzulamak. İslam'ın sancağının her daim dalgalanması, dinimizin, neslimizin, ırzımızın korunması için Allah yolunda şehit olmayı arzulamak, Allah yolunda olmanın en büyük alametlerindendir. Bunun aksi ise infak alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim canı gönülden şehit olmayı Allah'tan dilerse, Allah o kimseyi velev ki yatağında ölse bile şehitlerin makamına ulaştırır. Kim Allah yolunda gaza etmez ve gaza etmeyi gönlünden geçirmeden ölecek olursa, münafıklığın bir şubesi üzerinde ölür. Görünen ve görünmeyen tüm alemlerin sahibi Allah'tır. Bu bedenin sahibi Allah'tır. Hesap gününün sahibi Allah'tır. Dönüş O'nadır. O halde madem bu canın sahibi Allah'tır, madem dönüş O'nadır, madem yaptığımız ve yapmadığımız tüm işlerimizden dolayı hesaba çekileceğiz, o halde Allah'ın verdiği canı yine Allah yolunda harcamaktan daha karlı bir iş var mıdır? Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Allah müminlerden canlarını, mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. İşte bu gerçekten büyük kazançtır. Zafer yolunda sefer hazırlığı yapmak. Dava ne kadar büyükse uğruna yapılacak hazırlık ve ödenecek bedeller de o kadar büyük olur. Eğer bizler yeryüzünde insanlığı ifsad ederek zulmeden beşeri sistemlerin saltanatlarına son vermekten ve ilahi adaleti tesis etmekten bahsediyorsak, o vakit böyle ciddi bir iddianın aynı zamanda ciddi bir ön hazırlığı da olması gerekir. Düşmanı yenmek için maddi manevi hiçbir ciddi hazırlık yapmadan sadece savaş naraları atmakla savaşlar kazanılmıyor. Meydanlarda kazanılan savaş sonrasında sadece hamasi sözler ve duygularla bir devlet ayakta kalmıyor. Adalet sadece adalet demekle sağlanmıyor. Savaş meydanlarında düşmanın her türlü hile ve gücüne karşı mücadele edecek imkanlarımızın olması gerektiği gibi, zaferden sonra devleti yönetecek ve ayakta tutacak bilge insanlarımızın, mahkemelerde görev alacak yetkin alimlerimizin, demiri işleyecek maharetli insanlarımızın, her kapıyı çalacak davetçilerimizin, gece vakti namazları, seher vakti dualarıyla Allah'tan yardım dileyen ve Allah için ölümü yaşamak kadar sevecek bir neslimizin olması gerekir. İlahi Kelimetullah hedefi olan Müslümanların bu yolda yapmış oldukları hazırlıkların boyutu aslında iddia sahibi olan bizlerin ne denli samimi olup olmadığını da ortaya koyacaktır. İşte Allah yolunda olmanın alametlerinden biri de düşmana galip gelmek ve bunu devam ettirmek için maddi manevi her türlü hazırlıkları Allah için yapmaktır. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, bir hazırlık yaparlardı. Siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve cihad için atlar hazırlayın ki onlarla hem Allah'ın düşmanlarını hem de kendi düşmanlarınızı, ayrıca Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz daha başkalarını korkutasınız. Hayatı Allah için yaşamak. Otururken Allah için oturanlar, yatarken Allah için yatanlar, kalkarken Allah için kalkanlar, adım atarken Allah için adım atanlar, yerken Allah için yiyenler, seyahat ederken Allah için seyahat edenler, sustuğunda Allah için susanlar, konuştuğunda Allah için konuşanlar, ticaret yaparken Allah için yapanlar, nasihat ederken Allah için nasihat edenler, severken Allah için sevenler, buğz ederken Allah için buğz edenler, nefes alırken Allah için nefes alanlar, nefes verirken Allah için nefes verenler, kısaca alemlerin Rabbi için yaşayıp alemlerin Rabbi için ölmeyi arzulayanlar, İşte onlar Allah yolundadır ve onlar hak yolunun hakiki yolcularıdır. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ya Rabbi, senin yolunda olup senin yolunda ölenlerden kıl bizi. Ey Rabbimiz, açıktan verdiğimiz öğütler hürmetine gizlide sakladığımız günahlarımızı bize bağışla. İşlediğimiz kusur ve günahlardan dolayı vermiş olduğun hidayet nurunu kalplerimizden söküp atma. Kalplerimizi taşlaştırma. Bizi bize bırakma. Bizi sensiz bırakma. Bize acı, bize merhamet et. Günahlarımızı öğüt. Bize kahrınla değil, lütfunla muamele et. Cihadı dilimizden kalbimize indir. Cihadı kalbimize sevdir. Kalbimize sevdirdiğinle amel etmeyi nasip et. Senin yolunda yaşayan, senin yolunda ölen yahut öldürülen, vaat ettiğin tüm nimetlere eksiksiz olarak şahit olan şehitlerden eyle bizi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM.
19: www.ozelfm.net.
20: ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

özel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan,

yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan, her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
13: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kız. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısa Kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
21: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meleklerle ve cinlerle görüşmesi bahsini okuyorduk. Şurada kaldık. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor: Vel haberu fi muhadesetihi ma'a Cibril'e ve İsrafil'e ve gayrihim minel melaike ve ma şahedehu min kesretihim ve izami suveri ba'dihim leyletel İsra'i meşhur. Diyor ki müellifimiz, bazı hadislerden öğrendiğimize göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail, İsrafil ve diğer meleklerle konuşmuştur. Bu konuda rivayetler var, bunları biliyoruz diyor. Miraç gecesinde ne kadar çok melek bulunduğunu da görmüştür. Bilhassa o Beyt-i Mamur dediğimiz meleklerin ibadet ettiği yerde binlerce meleğin oraya ibadet için girdiğini görmüştü Efendimiz. Ve bazı meleklerin muazzam bir vücuda sahip olduğunu da görmüştür. Yani bazı meleklerin yapısı diğerlerinden çok daha farklı. Yani dağ gibi ayakları olan melekler. Omuzu ile efendim boynu arasında ne kadar yıllık mesafe olduğunu söylediği melekler de var Peygamber Efendimiz. Çünkü Rabbimiz kainatı onlarla idare ediyor. Evet. Arşı taşıyan melekler var. Onların elbette heybetli olması gerekiyor. وَقَدْ رَآهُمْ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ فَرَآ أَصْحَابُهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُورَةِ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ. Kalabalık bir sahabi topluluğu çeşitli yerlerde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulundukları zaman melekleri de görmüşlerdir, cinleri de görmüşlerdir. Bunların misalini verecek müellifimiz. Diyor ki şu hadisi şerif, ki hepimizin bildiği bir hadisi şerif, iki cihan güneşi Efendimiz ashabıyla otururken Cebrail aleyhisselam tanınmadık bir adam kılığında gelmişti, bembeyaz elbiseler içerisinde. Bir adam görüntüsünde ama tanımadıkları bir adam. Ve Efendimiz'e İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir gibi sorular sormuştu. Hatta sonunda da kıyamet alametleri nedir diye sormuştu. Cibril hadisi diyoruz bu hadisi şerife, bilirsiniz. Ve hatta o meşhur hadis-i şerifteki şu ifadeleri hatırlayalım. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam. Cebrail aleyhisselam bu kıyafette geliyor. Yoldan gelmiş gibi bir hali de yok. Ama onu içimizden hiçbirimiz tanımıyorduk diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yaklaştı. Dizlerini Efendimizin mübarek dizlerine dayadı efendim ve bu soruları sormaya başladı. Demek ki Cebrail aleyhisselam, yani melek, insan kılığına girebiliyor. Ve Ra'a İbn Abbas ve Üsame bin Zeyd ve gayruhuma indehu cibriyle fi sureti dihi. Ashab-ı kiram efendilerimizden Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma, Hüsame bin Zeyd efendimizin çok sevdiği evlatlığının oğlu yani ve daha başka sahabiler Peygamberi Zişan efendimizin yanına girdiklerinde Cebrail aleyhisselamın meşhur sahabi Lihyetübni Halifetil Kelbi şeklinde gördüler. Yani zannettiler ki o dihyedir. Sonra öğrendiler ki dihye değil efendim, melektir. Hatta bir gün Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas oğlu Abdullah bin Abbas ile Efendimizin huzuruna girdiler. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin kendisine daha evvel de gördüğü ve beklediği derecede iltifat etmediğini görünce üzülüyor. Dışarı çıkıyorlar ve oğluna diyor ki amcanın oğlu bugün bize yüz vermedi filan diyor. Çocuk İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas, baba yanında bir adam vardı, onunla fısıldaşıyorlardı, görmedin mi dedi. Yok, görmedim öyle birini. Bunun üzerine tekrar girdi içeriye İbn Abbas. Ondan sonra dedi ki ya Resulallah, Abdullah bir şey söylüyor, ben demin senin yanında bir adam görmedim. Abdullah görmüş, var mıydı gerçekten böyle bir adam diye sordu. Efendimiz de Abdullah'a döndü, gerçekten gördün mü sen onu dedi. Evet gördüm ya Resulallah. O Cebrail dedi. Demek ki böyle Cebrail aleyhisselam değişik kıyafetlerle geliyor, onu bazıları da görebiliyor. Bazıları da görmüyor. Yani Allah Teala kime izin verirse o görüyor. Ve ra sadun ala yeminihi ve yesarihi Cibril ve Mikail fi sureti raculeyn aleyhima siyabun bid ve misluhu an gayri vahid. Aşere-i mübeşşereden yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh Uhud gazvesi yapılırken Nebiler Sultanı Efendimizin sağ tarafında Cebrail aleyhisselamı, sol tarafında da Mikail aleyhisselamı beyaz elbiseler giymiş iki adam kılığında gördü. Cebrail ve Mikail aleyhisselamı insan kılığında gördü Sa'd ibn Ebi Vakkas. Ve onun gördüğü, Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın gördüğü bu manzarayı daha başka sahabiler de gördüler. Onun anlattığına göre bu iki meleğin üzerinde bembeyaz elbiseler vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşmanlarına karşı savunuyorlardı. İnsan kılığında ama elinde kılıç efendim. Bunun misallerini de göreceğiz şimdi. Başka misallerini de göreceğiz. Efendimiz'i koruyorlardı. Ve ba'duhum ra'a tatayyura ru'usi minel küffar ve la yaravne darib. Bazı sahabiler Bedir gazvesinde bazı kafirlerin kellelerinin havada uçuştuğunu gördüler. Fakat bu kafirleri kimin öldürdüğünü göremedi. Kelleler uçuyor ama kim öldürdü onları göremiyorlar. Bir sahabi öldürmek istediği, Bedir gazvesinde öldürmek istediği bir adamın halini anlatıyor. Diyor ki, adamı öldürmek için ardına düştüm. Kılıcımı çektim. Adamın başına vurmadan başının düştüğünü gördüm diyor. Ve ra'a Ebu Süfyan ibn el-Haris yevme izin ricalen bidan ala haylin bülkin beynes semai vel ard ma yekumu leha şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Ebu Süfyan var. Bu bildiğimiz Ebu Süfyan dışında. Yani Ebu Süfyan bin Harp değil. Ebu Süfyan bin Haris, Efendimizin çocukluk arkadaşı, hatta süt kardeşi de Efendimizin. Yani Efendimizin süt emdiği Hazreti Halime'den o da emmiş. Amcasının oğlu bu kadar yakını, efendim süt kardeşi ama Efendimizin en büyük düşmanlarındandı. Böyle garip şeyler olmuştur. Hatta Mekke'nin fethine kadar da Müslüman olmadı. Efendimizin akrabası, süt kardeşi, şair, şiirleriyle Efendimiz'i hicvediyor. Efendimizin aleyhinde şiirler söylüyor. Ancak mecbur kalınca işte Müslüman oluyor. Bu Ebu Süfyan, bu zat, yine Bedir gazvesinde gördüğü bir manzarayı şöyle anlatıyor. Gökle yer arasında diyor, benekli atlara binmiş adamlar gördüm. Beyaz tenli adamlar. Gökle yer arasında. Benekli atlara binmiş. Öyle güçlü insanlardı ki diyor, karşılarında kimse duramıyor. Evet, Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu üzere binlerce melekle Efendimizin, yani Müslümanların yardımına göndermiştir onları. Bir başka misal, وَقَدْ كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُصَافِهُ اِمْرَانَ اَبْنِ حُسَيْنِ. Melekler, ashab-ı kiramdan meşhur sahabi İmran İbni Husayn radıyallahu anh ile musafaha ederler. Tokalaşırlar. Bu aziz sahabinin bir rahatsızlığı vardı. Basur illetine müptelaydı. Hemeroid dedikleri şey. Çok acı çekerdi. Ama sabrederdi. Sabrettiği için de melekler ona iltifat ederler. Bir gün artık dayanamadı, dağlattı. O Arapların meşhur tedavi usulüdür. Yara iyileşmeyince onu dağlarlar. Melekler epeyce bir süre onunla bir daha tokalaşmadılar, gelmediler yanına. Daha sonra tekrar geldiler. Ve eren nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme li Hamzete Cibril'e fil Kabe feharre ma'şiyen aleyh. Feharre ma'şiyen aleyh. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza Efendimiz'e diyordu ki, yeğenim, Cebrail'den bahsedip duruyorsun. Cebrail'i bana bir göster de bir göreyim filan diye ısrar ediyor. Efendimiz de tamam amca, müsait bir zamanda sana gösteririm filan dedi. Kabe'nin yanında oldukları bir gün Efendimiz amcasına bak dedi, şu Cebrail. Hazreti Hamza baktı, ayağının zümrüt gibi yemyeşil, zebercet olduğunu görünce dehşete kapıldı, kendinden geçti ve bayıldı Hazreti Hamza. Demek ki melekleri görmeye de herkes tahammül edemiyor. Ama bu vaziyette görmüş yani. Ve ra'a Abdullah ibni Mes'ud el cinne leyletel cin ve semi'a kelamahum ve şebbehehum bi ricali zut. Sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın emriyle bir gece cinlerle buluşmuş. Buna kitaplarımızda Leyletül Cin, cin gecesi denir. Yani Efendimizin onlarla buluştuğu gece böyle geçer kitaplarımızda. Oraya giderken Efendimiz sevdiği sahabilerden Abdullah İbni Mes'ud'u da yanına aldı. Bir yere geldiler, ileride karaltılar vardı. Efendimiz yere bir çizgi çizdi. Abdullah dedi, buradan ileri geçmeyeceksin. Burada bekle. Efendimiz sabaha yakın bir zamana kadar gelmedi. Cinlerle konuştu. Onlara İslamiyet'i anlattı. Sonra döndü geldi. Abdullah İbni Abbas'ın yanına geldi.

onları. İşte o zaman Abdullah İbni Mesud Hazretleri cinleri gördü. Onların konuşmalarını duydu. Farklı bir konuşmaları var onların. Ve cinleri Sudanlılardan bir kesime benzetti. Yani görünüşleri, Sudanlılar biliyorsunuz esmer. O onlara benzetti. Demek ki cinleri de görmek mümkün. Ve zekere İbn-i Sa'd enne Mus'ab ibn-i Umeyr'in lemma kutile yevme Uhud'in ehezer râyete melekun alâ suretihi. Ekânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yekûlü lehu tekaddem tekaddem ya Mus'ab. Hadis ve siyer alimi, tarih alimi İbn-i Sa'd var. Bu alim şöyle rivayet ediyor, diyor ki Uhud gazvesindeydi. Sancaktar olan Mus'ab bin Umeyr şehit düştü. Bunun üzerine sancağı ona benzeyen bir melek aldı. Sancak yere düşmeden hemen aldı melek. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem onu Mus'ab zannetti. Yani ona da Allah Teala benzetmiş. Mus'ab bin Umeyr'e benzetmiş. Ve ona Mus'ab ilerle buyurdu peygambere. Meleğe böyle buyurdu. Fekale lehul melek lestu bi Mus'ab. Fe alime ennehu melek. Bunun üzerine melek ben Mus'ab değilim dedi peygambere. O zaman iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun melek olduğunu anladı. Görünüşü Mus'ab. Ama Mus'ab biraz önce şehit olmuş. Ben Mus'ab değilim dediğine göre tamam, anlaşıldı ki o melek. Bir başka rivayete göre de Nebiler Sultanı Efendimizin onun melek olduğunu bilmezmiş gibi Mus'ab ilerle buyurduğu rivayet edildi. Yani biliyor melek olduğunu da bilmezmiş gibi davranarak Mus'ab demiş, ilerle. Böyle de rivayet ediliyor. Ve zekere gayru vahidin minel musannifine an Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu ennehu kal. Şimdi okuyacağımız olayı çeşitli yazarlar kitaplarını almışlardır. Buna göre Hazreti Ömer şöyle demiştir. Yani bu olayı bize Hazreti Ömer anlatıyor. Beyna nahnu culusun ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme iz akbele şeyhun biyedihi asan feselleme alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem feradde aleyh ve kale sallallahu aleyhi ve sellem nagmetul cinni men ente. Diyor ki Hazreti Ömer, bir gün Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle oturuyorduk. Yaşlı bir adam çıka geldi. Adamın elinde de diyor bir baston vardı. Bu adam Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam verdi. Efendimiz de onun selamını aldı. Sonra bu yaşlı zata buyurdu ki Efendimiz, senin sesin cin sesine benziyor. Sen kimsin? Efendimiz onun sesinin farklı bir ses olduğunu, insan sesine benzemediğini, cinlerin sesine benzediğini fark etti ve adama sen kimsin diye sordu. Kale ene Hamet ibnül Him ibni Laqis bin İblis fezekere ennehu lakiye Nuhan ve men ba'dehu fi hadisin tavil ve enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme allemehu suveren minel Kur'an. Şimdi Efendimiz sordu ya, sen kimsin yahu? Sesim de cin sesine benziyor deyince o yaşlı adam dedi ki, ben İblis'in oğlu, Lakıs'ın oğlu, Him'in oğlu Hame'yim. İblis kimdi? Büyük şeytan. Büyük şeytana ne diyoruz? İblis diyoruz değil mi efendim? Şeytanların atası. Yani Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı baştan çıkaran, onların cennetten çıkmasına

0: sebep olan Hazreti Adem'e secde etmeyen şeytana ne diyoruz? İblis, adı İblis. Bu adam demiş ki ben İblis'in oğlu, İblis'in dördüncü nesilden torunu. İblis'in oğlu Lakıs var, onun oğlu da Him var. Ben onun oğlu efendim Hameyim demiş. Oldukça uzun bir hadise göre bu adam demiş ki ben Nuh Aleyhisselam'ı gördüm. Ve daha başka peygamberleri de gördüm demiş Efendimiz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler öğretmiş. Demek ki Müslüman olmuş. Çünkü okuduk ya biraz önce cinlerde, cinlerin de Müslümanları var, kafirleri var. Hep söylüyorum, cinlerin Müslümanları kimseye zarar vermez, zararsızdır. İnsanlara zarar verenler kafir olan cinlerdir. Evet. Ve zekerel vakitiyyü rahimahullahu katle Halid ibnil katle Halid'in inde hedmihil uzza lissevda illeti haracet lehu naşiraten şa'raha uryaneten ve cezeleha biseyfi. Siyer alimi Vakidi rahimahullah eserinde şunu yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn-i Velid radıyallahu anh'ı meşhur kumandan Gatafan kabilesinin putu olan Uzza putunu yıkmak üzere gönderdi. Git dedi, Gatafan kabilesine git, onların putunu kır, yık dedi. Bu put dediğimiz şey neydi? Semura ağacıydı. Bir ağaç. Ağacı put diye kabul ediyorlar. Dikenli kocaman bir ağaç. Semura ağacı. Hazreti Halid bu ağacı yani Uzza putunu diyelim kesti. Etrafında da bir bina vardı. Yani ağacın etrafına bir bina yapmışlar. O binayı da yıktı. O sırada o binadan siyah bir şey çıktı. Siyah bir varlık çıktı. Bu varlık çıplak, saçı başı dağınık, yaşlı bir kadına benziyor. Evet, tam bir cadı. Hazreti Halid onu da kılıcıyla ikiye biçti. Yani şeytan imiş. İnsanları azdırıyor, baştan çıkarıyor. Kim bilir neler söylüyor onlara. Efendim, ve diyorlar ki onlar da put konuşuyor. Yani ilahımız konuşuyor. Put dediysek tabii onu ilah olarak kabul ediyorlar. Bizim tanrımız bize şöyle dedi filan. Ve alemin nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fekale lehu tilkel uzza. Hazreti Halid Gatafan kabilesinden Medine'ye döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı işi anlattı. Gördüğü o varlığı anlattı. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki işte o gördüğümüz varlık Uzza denilen şeytandı. Senin öldürdüğün o Uzza denilen şeytandı. Bu bahsin son kısmını okuyoruz. Ve kâle aleyhisselam inne şeytanen tefelletel bârihate liyakta'a aleyye salati fe emkenenillâhu minhu fe ehastuhu fe erattu en erbitahu ilâ sâriyetin min sevâril mescid hatta tenzuru ileyhi kullukum. Buraya kadar bir tercüme edelim. Efendimiz buyuruyor ki dün gece bana şeytan musallat oldu. Namaz kılıyordum. Şeytan bana ansızın saldırdı ve namazımı bozdurmak istedi. Böyle de yapıyor demek. Şeytan bana ansızın saldırdı ve namazımı bozdurmak istedi. Yani onun hedefi, maksadı Efendimizin namazına zarar vermek. Çünkü Müslümanların namaz kılmaları şeytanı perişan eden bir şeydir. Fakat buyuruyor Allah Peygamber Efendimiz, fakat Allah Teala buna müsaade etmedi. Tam aksine bana o şeytanı yenme gücü verdi. Böyle buyuruyor Efendimiz. Şeytan bana bir şey yapamadı. Allah Teala bana o şeytanı yenecek bir güç kudret verdi. Ben de onu yakaladım. Ve şöyle bir şey yapmak istedim diyor Peygamber Efendimiz. Onu mescidin direklerinden birine bağlayayım. Sizler de sabahleyin mescide geldiğinizde onu göresiniz. İçimden böyle geçirdim. Millet şeytanı görsün diye arzu ettim diyor Efendimiz. Fezekertu davete ahi Süleyman estağfirullah. Rabbi gfirli ve hebli mülken la yenbeği li ahadin min badi inneke entel vehhab. Ferattahullahu khasiyen. O şeytanı bağlayayım da sabahleyin göresiniz diye düşündüm ama diyor sonra kardeşim Süleyman aleyhisselamın duası aklıma geldi ve bundan vazgeçtim. Süleyman peygamber Allah Teala'ya şöyle yalvarmıştı diyor Peygamber Efendimiz. Bu Saat suresinin 35. ayeti kerimesidir. Ya Rabbi beni bağışla ve bana öyle bir büyük saltanat ver ki bu saltanat benden başka hiç kimseye nasip olmasın. Hazreti Süleyman böyle dua etmiş Allah Teala'ya. Rabbim şüphesiz bütün nimetleri bağışlayan yalnız sensin dedi diyor. İnneke entel vehhab. Ben de kardeşimin, peygamberler birbirinin kardeşidir ya, kardeşim Süleyman'ın bu duasını hatırladım. Şimdi Allah Teala cinleri, şeytanları Süleyman peygamberin emrine vermişti biliyorsunuz. Onları çalıştırırdı. İstediği gibi çalıştırır, binalar yaptırırdı. Denizin dibine daldırır, oradan inciler çıkartırdı, çıkarttırırdı. Yani şeytanlar ve cinler Hazreti Süleyman'ın emrindeydi. Şimdi ben bu defa diyor Efendimiz, şeytanı bağlar ve onu size gösterirsem, Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasına aykırı davranmış olurum kardeşimin. Onun için vazgeçtim diye. Evet, devam buyuruyor Efendimiz. Benim bu arzumdan vazgeçmem üzerine Allah Teala şeytanı tıpkı köpek kovar gibi kovdu diyor. Onu bir köpeği insan nasıl kovarsa Allah Teala da onu öylece kovdu, def etti. Ve hâzâ bâbun vâsiun. Bu çok geniş bir konudur diyor müellifimiz. Yani bu konuda anlatacağımız daha çok meseleler var ama bahsi uzatmamak için ben bu kadar misalle yetiniyorum. Allah rahmet eylesin ona. Ne güzel bize misaller verdi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashab-ı kiramının melekleri ve cinleri gördüklerini okumuş olduk, öğrenmiş olduk. Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli hallerini okuyoruz, öğreniyoruz. Yani Allah Teala'nın ona verdiği çeşitli imkanları, lütufları görüyoruz, okuyoruz, hayran kalıyoruz. Şimdi bir başka hususa geçiyoruz. Bu da ibretle dinlenecek bir husustur. Müellifimiz Kadı İyaz şöyle bir başlık atmış. Fastun fi ihbaril ruhbani vel ahbari ve ulemai ehlil kitabi an sıfetihi ve sıfeti ümmetihi. Bu bahis de diyor Hristiyan ve Yahudi din adamlarının ve ehli kitap alimlerinin, yani Yahudi ve Hristiyan alimlerinin, Fahri Alem Efendimizin ve onun ümmetinin özelliklerinden haber vermesini okuyacağız. Demek ki Yahudilerin hahamları, Hristiyanların papazları, ileri gelen din adamları hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hem de Peygamber Efendimizin ashabı hakkında bilgi vermişler. Nereden alıyorlar bu bilgiyi? Kitaplarında. Kitaplarında var. Kitaplarında var ama onlar biliyor fakat söylemiyorlar. Onun için biz şöyle biliriz. Yahudilerin ve Hristiyanların din adamları Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarını tanıdıklarından daha iyi tanırlardı. Çünkü kitaplarında yazıyor. Ve ashab-ı kiramı da anlatıyorlar. Ashab-ı kiramın özelliklerini anlatıyorlar yani. Huyları şöyle, davranışları böyle, ahlakları böyle filan diye anlatılıyor ama onlar hiç bundan bahsetmiyorlar. Şimdi bunun misallerini okuyacağız. Ve min delaili nübüvvetihi ve alamati risaletihi ma teradefet bihil ahbaru anir ruhbani vel ahbari ve ulemai ehlil kitab min sıfetihi ve sıfeti ümmetihi ve ismihi ve alamatihi ve zikril hatemil lezi beyne ketifeyhi. Peygamberi Alişan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu gösteren pek çok delil vardır diyor müellifimiz. Bu delillerden bazıları şunlardır. Hristiyan rahipleri ve Yahudi din adamları ve ehli kitap bilginleri Resul-i Ekrem'in ve ümmetinin özelliklerini bildirmişlerdir. Biliyorlardı ama anlatmışlardır. Bu kimseler, anlattığımız bu Yahudi ve Hristiyan din adamları, Fahri Alem Efendimizin mübarek isminin kutsal kitaplarında geçtiğini söylemişlerdir. Hatta Efendimizin iki omuzu arasında bulunan ve onun peygamber olduğunu gösteren peygamberlik mühründen de bahsetmiştir. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iki omuzunun arasında bizim peygamberlik mührü dediğimiz et beni. Bundan da bahsetmişlerdir. Yani kitaplarında bunun bilgisi de vardı. Ve ma vücide min zâlike fî eş'âril muvahhidîne el mütekaddimîn min şiiri tübba'in vel evs bin hârise ve Kâb ibn-i Lüey ve Süfyan ibn-i Mücâşi. İslamiyet'ten önce yaşayan ve Allah'ın birliğine inanan bazı kimseler var. Hazreti İbrahim dini üzerine, Hanif dini üzere yaşayan bir takım insanlar var. Bunlar tevhid inancına sahipti. Putlara tapmazlardı. Yani tek Allah olduğuna inanan kimselerdi bunlar. Bunlar ileride bir peygamber çıkacağından söz etmişlerdir. O kitaplardan, bahsettiğimiz kitaplardan duymuşlar, öğrenmişler, okumuşlar. Mesela Yemen Meliki Tübba bunlardandır. Bu Tübba dediğimiz adam, Yemen Meliki, Mekke'ye saldırmış. Ona demişler ki, ileride bir peygamber gelecek ve burada yaşayacak, Mekke'de yaşayacak demişler. O da Mekke'yi yakıp yıkmaktan vazgeçmiş. Çünkü o da biliyor, o da okuyan, alim bir adam. Efendim, ona bunu haber vermişler, o da Mekke'yi tahrip etmekten vazgeçmiş. Evs kabilesinin atası olan Evs İbni Harise var. O da bir peygamber geleceğinden söz etmiştir. O da diyor ki bir peygamber gelecek. Bu adam da demin söylediğim gibi puta tapmazdı. Bu zat ehli kitaptan ileride Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini öğrenmişti. Şiirlerinde ondan söz ederdi. Yani bir peygamber gelecek. Başka türlü olmaz çünkü. Biliyorlar ki yani bu tevhid inancına sahip adamlar Allah Teala insanları peygambersiz bırakmaz. Ve zaten okumuşlar da Tevrat'ta ve başka kitaplarda. Tevrat dışında da bazı kitaplar varmış. Herkesin elinde olmayan bazı kitaplar ve orada da Efendimizle ilgili malumat varmış. Fahri Kainat Efendimizin 7. dedesi Kâb İbn-i Lüey var. O da Mekke'de bir peygamberin çıkacağını haber verilmiş. Peygamberimizin 7. dedesi. İleride Mekke'de Kâbe civarında efendim büyük bir peygamber çıkacak dermiş. Süfyan bin Mücaşi var. Bu da Suriye'ye gitmişti. Orada bir kahinin şöyle dediğini duydu. Demek ki artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinin yaklaştığı bir zamanda Araplar arasında Muhammed adında bir peygamber çıkacak. Böyle dermiş. Adamın bir oğlu olmuş bu bahsettiğimiz Süfyan bin Mücaşi. Ona Muhammed adını vermiş. Belki benim oğlum peygamber olur diye. Böyle bir hayalle. Evet. Bir de şimdi meşhur bir isim okuyacağız. Kussi bin Sa'ide. Efendim. Yıllar önce İmam Hatip'te talebeyken onun adını duymuştuk ilk defa o zaman. Kussi bin Sa'ide. Şair ve hatip bir adam. Yaşlı bir adam. Ama tevhid inancına sahip bir adam. Tevhid neydi? Allah'ın birliği demek, değil mi efendim? Tevhid inancına sahip bir adam. Şiirlerinde bir peygamber geleceğinden bahsediyor. Ben size onun hitabesinden bazı kısımlarını kısaltarak söyleyeceğim. Neden? Çünkü onun bu konuşmasını Peygamber Efendimiz dinlemişti. Ukaz Panayırı'na gittiğinde Efendimiz, ki şairler panayır panayır gezerler ve yazdıkları şiirleri, bir yıl boyunca yazdıkları şiirleri halka orada okurlardı. Bu Kussi bin Sa'ide hem şair hem de meşhur hatip. Bakınız, Efendimiz bir gün diyor ki, ya şu Kussi bin Sa'ide'nin konuşmasını hatırlayan var mı? Hazreti Ebu Bekir diyor ki, benim ezberim de ya Resulallah. Ve o okuyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yani insanın aklına neler geliyor? Bu kadar hadisler ezberlenir mi diyor adam. Ya adam bir konuşma yapıyor, onu duyan bazı insanlar konuşmayı baştan sona ezberliyor. Hazreti Ebu Bekir de bunlardan biri. Adamın, o insanların hafızaları pırıl pırıl. Televizyon, internet, telefon bilmem ne hastalıkları yok onlarda. Hafızaları dupduru. Bazen 70-80 beyitlik bir kasideyi adam duyuyor ve ezberliyor. Evet. Efendimiz sordu, Kussi bin Sa'ide'nin o konuşmasını bilen var mı? Hazreti Ebu Bekir, ben biliyorum dedi. Ve o konuşmadan bazı kısımlarını size okuyacağım. Bakınız, yani adamların içerisinde ileri görüşlü, efendim manevi tarafı olan kişiler de var. Diyor ki Kuss İbn-i Sa'ide, ey insanlar, dinleyiniz, belleyiniz. Yaşayan ölür, ölen yok olur. Gökte haber, yerde ibretler var. Bana ne oluyor ki insanların daima gittiklerini fakat geri dönmediklerini görüyorum. Hani babalarınız ve dedeleriniz, neredeler? Hani hastalar ve ziyaretçileri? Nerede o zorba firavunlar? Hani o bina kurup da yükselten, yaldızlayıp süsleyenler? Hani mal ve evlat? Nerede o haddi aşıp azan, servet toplayıp yiyen ve ben sizin en büyük tanrınızım diye haykıranlar? Nerede onlar? Diyor. Onlar sizden daha çok servete sahip ve uzun ömürlü değiller miydi? Yani kendinize çeki düzen verin diyor. Böyle uzun bir konuşma. Evet. Hem ibretli bir konuşma, benim de en çok istifade ettiğim bundan, bir konuşmayı duyan adam ezberliyor. Hadis karşıtları, elhamdülillah onlar için yazdığım kitabı bitirdim çok şükür. Böyle diyorlar. Uzun hadis ya, nasıl ezberlenecek? Adam kendine göre konuşuyor. Ya başkaları senin gibi mi kardeşim ya? Veda haccında 120 bin sahabi var, yok muydu? Vardı. Efendimiz 120 bin kişiye konuştu. Peki ashab-ı kiramın içerisinden hadis rivayet eden kaç kişi? En fazla 1500 kişi. Bunun 1000 tanesi birer hadis ezberlemiş. 1500 kişi diyoruz ama çoğu birer hadis ezberlemiş. Kimi 10 hadis ezberlemiş, kimi 2 hadis, 3 hadis, 5 hadis, kimi 100 hadis, 7 kişi de 1000'den fazla hadis ezberlemiş. 7 tanesi. Yahu kardeşim, milyonlarca hafızımız yok mu? 6000'den fazla ayeti kerimeyi, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiyorlar mı bunlar? Mesele mi yani? Gözümüzün önünde görüyoruz. Evet. Neyse, derdimiz çok. Ve ma zükire an Seyf ibni zi yezenin ve gayrihim. Yemen meliki Seyf ibni zi yezen var. O da peygamber geleceğinden bahsetmişti. Bu adam kutsal kitapları okuyan biriydi. Bahri Kainat Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip onu ziyarete gitmişti. Ve Abdülmuttalip'i sevdi ve ona dedi ki ben sana bir sır vereceğim. Şu bilgileri herkesin ulaşamayacağı bazı kitaplardan öğrendim dedi. Yakında Mekke'de bir peygamber çıkacak dedi. Ve hatta bugünlerde de doğmuş olması muhtemeldir dedi. Ve Efendimiz de doğmuştu o gün. Abdülmuttalip bir şey söylemedi ona. Ve bütün özelliklerini saydı adam. Efendimizin özelliklerini saydı. Şiirlerinde ve konuşmalarında yakında bir peygamberin geleceğinden söz eden daha başka kimseler de vardır. Hatırlayınız Selman-ı Farisi'ye radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den bahseden bir rahip var. Değil mi? Onu hatırlıyoruz. Yani Selman-ı Farisi mecusiydi. Babası öyleydi. Ateşe tapıyorlardı. Yani. O beğenmedi o dini. Sonra bir Hristiyanlardan bir grup gördü. Onların dini hoşuna gitti. Ve memleketinden ayrıldı. Birkaç papazın yanında hizmet etti. En son papaz da ona öleceği zaman vasiyetlerde bulundu. Yakında dedi, ağaçlıklı bir yerde bir peygamber çıkacak. O son peygamber. Sen git onu bul dedi. Ondan sonra da Selman-ı Farisi işte onu esir ettiler filan, Medine'ye getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince onunla görüştü. Demek ki Hristiyan papazları da Efendimiz, yani peygamber geleceğini, bir peygamber geleceğini biliyorlardı. Ve ma arrafe bihi min emrihi Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl. Yine Allah'ın birliğine inanan ve Hazreti İbrahim'in şeriatına göre yaşayan Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl diye biri var. Bu da bir peygamberin geleceğinden bahsetmişti. Bu zat Aşere-i Mübeşşere'den Said ibn Zeyd'in babasıdır. Hazreti İbrahim'in dinine, yani Hanif dinine mensup bir adamdı. Ona göre ibadet ederdi. Putlar için kesilen kurban etinden yemezdi mesela. Fakat İslam devrini göremedi. Ve Verakat ibn-i Nevfel, Verakayı hepiniz bilirsiniz. Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu, değil mi efendim? Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği vakit Hazreti Hatice onu alıp o amcasının oğluna Varaka'ya götürmüştü. Bir şey oluyor buna filan, şeyler görmüş filan diye o da dinledi. Ha dedi, sana gelen melek Musa'ya gelen melektir dedi. Ah biraz daha yaşasam da senin peygamberlik zamanına yetişsem de işte kafirler sana eziyet edecek, hatta seni memleketinden çıkaracak. O günleri görsem de sana yardım etsem filan dedi böyle bir adam. Ve Askelan ibnül Himyeri ve ulema-u Yahud ve Şamul alimuhum sahibu tübba min sıfetihi ve haberihi. Evet, tevhid inancına sahip bu adamlardan mesela Askelan el Himyeri var. Yemen'de yaşayan bir adam. Oldukça yaşlı bir adamdı bu. Kendisiyle görüşen Abdurrahman İbni Avf'a, Abdurrahman İbni Avf biliyorsunuz Aşere-i Mübeşşere'den, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri, tacir. Yemen'e ticaret için gitmişti. Uzun zaman orada kaldı. O adam dedi ki, beklenen peygamber bir ay önce çıktı dedi. Peygamberliğini ilan etti, görevini yapmaya başladı. Git ona iman et dedi. Peygamber Efendimiz'in geleceğini Yahudi alimleri de biliyordu. Tevhid inancına sahip olan bu tür insanların en alimi Mekke'yi tahrip etmeye gelen Yemen Meliki ile görüşen ve yakında orada bir peygamber yaşayacağını söyleyerek bu niyetinden vazgeçiren Şamul diye biri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını anlattı bu adam ve onun yakında peygamber olacağını söyledi. Demek ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz gelmeden evvel onun peygamber olarak geleceğini insanlar biliyorlardı. Özellikle Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri biliyorlardı. Elhamdülillah Rabbim bizi ona ümmet yaptı. Böyle bir şeref bahşetti bize. Bundan büyük bir şeref olabilir mi sevgili kardeşler? Onun için Efendimizin kıymetini bilelim. Müslümanlığın kıymetini bilelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
12: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor.
16: İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Ey iman edenler, müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerini. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimizle, kadınımızla. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dağı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, hayat kitabımız, yeryüzünün sıhhat, afiyet, huzurlu olabilmesi için bütün insanlığın tabi olması gerektiği olan cinleri ve insanları sadece kendisine ibadet etsinler, yani itaat etsinler diye yaratan Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an. Kur'an üzerinde duruyorduk. İnsanlar Allah'ın kulları. Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Eğer söz bilinecek olursa ki sözlerin en güzelinin en güzeli. Onun dengi olan bir söz söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. İnsanlar Allah'ın kulları. Eğer insanlar Rableri Allah Azze ve Celle'nin sözünü dinlemiş olsalar idi, dünya böyle perperişan edilir miydi? Emredilen, nehyedilen her şey mutlaka insanın şahsiyetine, izzetine uygun olandır. Ne emrediliyorsa onun yapılması, baktığınız vakit gerçekten bir insana yakışır. Eğer gerçekten insan tanınacak olmuşsa, meçhul kalmadıysa, insan bu meçhul diyen kişi Kur'an'ı tanımadı. Allah Azze ve Celle'ye şirksiz iman etmedi. Onun için insanı tanımıyor. Allah Azze ve Celle sadece kendisine itaat etsinler diye yaratmış olduğu insan kullarının hem maddi hem manevi yapısının bütünüyle Kur'an'da beyan etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki Kur'an'ın açıklayıcısı ve uygulayıcısı, o da ayetleri tek tek izah etti. Yani Kur'an'da ve sünnette insan serlevhasıyla bir çalışma yapılacak olursa, psikologlar, sosyologlar, biyologlar bütünüyle secdeye varırlar. Biz insanı tanıyamadık, biz kendimizi tanıyamadık. Evet, gerçekten insan budur. Meçhuliyet söz konusu değil. Muhabbetten, hürmetten, kin ve nefrete kadar, dostluktan düşmanlığa kadar, maddi yapıdan manevi yapısına kadar, vücudundan ruhuna kadar, yaşadıklarından hayallerine kadar insan bütünüyle beyan edilmiştir. Tanıtılmış. Önce kendisine, kendi nefsine tanıtılmış. Fert olarak, daha sonra da toplumsal olarak. Sadece unutuyoruz. İnsan olma hasebiyle biz unutuyoruz. Eğer unutmaz da gerçekten üzerinde duracak olursak gayet rahat bilinir, ona göre hareket edilir. Kişi kendi nefsini tanıdıktan sonra, kendini bildikten sonra, diğer insanları tanıdıktan sonra nasıl davranılacak, nasıl yapılacak, nasıl yaşanacak, bunların hepsi ortaya çıkmış olur. Ayrıca insan yönetimi, ülke yönetimi en güzel bir şekilde nasıl olur? Adil, adaletli, huzurun teşekkülü, mutluluğun oluşması bütünüyle. Hayat nizamı İslam'da beyan olunmuştur. İşte onun üzerinde duruyorduk. Allah Azze ve Celle'nin ipine sımsıkı sarılmayı gündeme getirmiş idik sözler arasında. Allah'ın kitabına tabi olmayı ve dolayısıyla insanlık içinden bütün ihtilafların biteceği. Maide suresinin 48. ayetinde Allah Azze ve Celle kitabı indirdi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bütün yeryüzünde insanlık alemi içinden Allah'ın indirdikleriyle hükmedilsin ve insanlar Allah'ın hükmüne tabi olsunlar diye. Ebu Şureyh el-Huzali radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanımıza geldi ve müjdeler olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmez misiniz buyurdu. Ashab evet dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu Kur'an bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı da sizin ellerinizde olan bir iptir. Hablullah, Allah'ın ipi. Ona sımsıkı tutunun. Ona tutunduğunuz müddetçe dalalete düşmez ve asla helak olmazsınız. Malum olduğu üzere yeryüzünde 2 milyar kendini İslam'a nispet eden insanlardan bahsediliyor. 2 milyar insan kendine Müslüman diyor. Dinimiz İslam diyor. Hayat kitabımız Kur'an diyor. Önderimiz Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam. Eğer gerçekten bir tarafı, bir ucu Allah Azze ve Celle'nin elinde, diğer tarafı ben Müslümanım, İslam benim dinimdir, Kur'an benim hayat kitabımdır diyenlerin elinde, erkek olsun, kadın olsun, Müslüm ve Müslime, mümin ve mümine, akıl balig olmuş, kendini İslam'a nispet etmiş, Müslüman olduğunu beyan etmiş olanların bütünü, vazifeleri bir ucu Allah'ın elinde, bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı kendi ellerine verilmiş olan Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarıldıkları takdirde. Yani okuyup da kendisiyle amel ettikleri takdirde. İnsan yönetiminde, ülke yönetiminde, devlet yönetiminde, yargıda, eğitimde, ekonomide, ailede, toplumsal hayatta bütünüyle Kur'an hakim olduğu takdirde, Kur'an'a göre hayat düzenlendiği takdirde, elbette ki Kur'an'ın hayata uygulanış şekli olan sünnete göre. Yoksa mealden Kur'an'ı okuyup, Kur'an meali okuyup ben böyle anlıyorum diyenlerin durumu çok tehlikeli. Kimsenin niyetinden dolayı sorgulanmayacağını biliyoruz. Hiç kimse niyetinden dolayı sen şu niyetle bunu yaptın, bu niyetle böyle yaptın, ya senin niyetin, ben biliyorum niyetin şuydu gibi ifadeler hiç kimseye yakışmaz. Niyet okumak hiç kimseye verilmiş değil, ancak Allah Azze ve Celle gaybı haber olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iletiyordu, vahyediyordu. Medlub ya da gayri medlub bir vahiy ile Aleyhisselatü Vesselam onları biliyordu. Yine hatırlatalım, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benden sonra bir nebi olsaydı, bir peygamber olsa idim, o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Sünen-i Tirmizi'nin menakıb bölümüne bakıldığından senediyle beraber sıhhatli bir hadis olduğu apaçık görülecektir. İmam Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu kadar firaset ve basiret sahibiydi ki kendisinin gündeme getirmiş olduğu böyle olması lazım, böyle olursa çok güzel olur dediğim görüşlerini tasdiken Allah Azze ve Celle ayetler indirdi, hükümler beyan etti. Böyle bir şahsiyet. O kimseyi niyetten dolayı gündeme getirmiş değil, hesaba çekmiş değil. Ancak nasihat ediyor. İslam zahire hükmeder. Biz sizin zahirlerinize bakarız, İçinize değil. Hani hatırlayacaksınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah beni insanların karınlarını deşmeye, kalplerini yarmaya göndermedi. Zahirde, görünüşte nasıl görünüyorsa, İmam Ömer de onu diyor. Biz sizin zahirlerinize bakarız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı ile beraber vahiy kesildi. Gökle bizim aramızdan perde çekildi. Artık vahiy inmeyecek. Zaten Rabbimin indirmiş olduğu vahiy bize kafi. Bugün üzerinize olan nimetimi tamamladım. Dininizi ikmal ettim. Din olarak size İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Allah İslam'ın dışında hiçbir düzene razı değil. Hani kişi kendince tercih etmiştir. Laiktir, demokrattır, kemalisttir, komünisttir, faşisttir, kapitalisttir, ırkçıdır, milliyetçidir, ateisttir, deisttir, say sayabildiğin kadar. O bunun kendisinin tercihidir. Allah asla razı değil. Ve hepsi küfür ve şirk ehli olarak beyan edilmiştir. İslam'ı tercih etmedikleri için, İslam'ı tercih ederken de şirk koşmadan, hem İslam hem demokrasi, hem İslam hem komünist, hem İslam hem faşist, hem İslam hem kapitalist, hem İslam hem deist. Dedik ya, say sayabildiğin kadar. Yalnız İslam, başka hiçbir şey değil. Ha hiçbir şeylerden bir şeyler gündeme getirmek isteyenler İslam'ı terk etmişlerdir. Hele hele akide konusunda %99 İslam, %1 İslam'a, İslam akidesine, iman ilkelerine başka bir şeyi ortak ettiği takdirde %1, %99'u götürür. Matematiksel bir hesap yok burada. Demokratik bir ölçü yok. Çoğuna inanıyor ya, çoğuna inanıp azını terk eden azı çoğu götürür. Sıfırlar. Eğer birisi ortaya çıkıyor da arkadaş sen ne yapıyorsun? Çoğuna inanıyor ya diyorsan, onun İslam akidesinden, tevhidden haberi yok. O konuda cahil bırakılmış ya da kendi kendini cahilleştirmiştir. Akide %100, binde bin, milyonda milyon. Yani kesinlikle onun kesirli bir durumu yok. Bütündür. Ameli konularda ise akideye taalluk eden tarafı değil de sadece hal ve hareket olarak terk edildiği takdirde küfür ve şirk gündeme gelmez, nifak gündeme gelmez. Ehl-i sünnet inancı bu. Kendisi günahkar olur, fasık ve facir olur, zalim olur. Önce nefsine zulmetmiş olur, sonra da muhatapları kimse onlara zulmetmiş olur. Yeryüzünde muhatabı insan olabilir, hayvan olabilir, bitki olabilir, su olabilir. Bunların hepsinin kendince hakları var insanın üzerinde. Muhatabı insan olur, insan olarak hakkı var. Hayvan olur, hayvan olarak hakkı var. Bitki olur, ağaç olur, meyve olur, sebze olur, tahıl olur, toprak olur. Hepsi hak sahibidirler. Akarsu olur, göl olur, deniz olur, hava olur. Hepsi hak sahibidirler ve hepsi canlıdır. Yeryüzü canlıdır. Olur mu canım? Canlı olur mu? Canlı varlıklar, cansız varlıklar. İlkokuldan başlar, üniversitenin son sınıfına kadar kitaplarda bu anlatılır. Canlı varlıklar, cansız varlıklar. Sonra atomdan, hücreden bahsederler. Taş, taş atomlardan oluştu. Toprak atomlardan oluştu, hücrelerden oluştu. Zerrelerden oluştu. Atom cansız mı? Cansız olsa çekirdeğiyle etrafındaki dönenlere ne oluyor? Nasıl bir cansızlık ki bu kadar hareket var içinde? Hepsi canlıdırlar. Ama insan gafil olursa bunlardan haberi olmaz. Cahil bırakılmış ya da kendini cahil kılmıştır. İslam da cehaleti gidermek için geldi. Hiçbir muvahit mümin cahil olamaz. Yanılabilir, unutabilir, hata edebilir, cahil olamaz. Cahil olduğu vakit onun cehalet konusundaki atası Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil, cahillerin değil, cehaletin atası, cehaletin babası. Cahillerin değildir, Ebu Cehil'dir. Ebu Cahil değil, Ebu Cuhela değil, Ebu Cehil'dir, cehaletin babası. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmiş olduğu, eğer ki siz Allah Azze ve Celle'nin size gönderdiği Kur'an'a sımsıkı sarılırsanız, sımsıkı sarılmak onun emrine itaat etmektir. Emrine itaat edilirken de gösterildiği şekliyle itaat etmektir. Gösterildiği şekliyle itaat etmektir. Allah'ın razı olacağı şekliyle itaat etmektir. O da Allah Azze ve Celle'nin kendisine vahyettiği ve eğittiği kullarının önderi, yegane kul, onu aşan herhangi bir kulluk söz konusu değil. Onu aşan herhangi bir kul söz konusu değil. Onun dengi olan herhangi bir kul söz konusu değil. Ancak ona benzemeye çalışan onun izinden Allah Resulü ve Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olduğu gibi akide konusunda, iman konusunda, salih amel konusunda ona benzemeye çalışan, onu örnek edinen, önder edinen ve onun gibi olmaya gayret edenlerden razıdır. Çünkü onlar dalalete asla düşmeyen, her anlarında hidayet üzeredirler. Asla sapmaz, sapmadığı için de helak olmaz. Daha ne istiyor insanlar? Hele hele insanların içinde daha ne istiyor Müslümanlar? Devamlı şikayet, sadece şikayet. Toplum çok bozuldu, insanlar çok bozuldu. Yaz geldi, kadınlar şu halde oldular, böyle çıplanma oldu, şu şekilde oldu. Kendini Müslüman kabul edenler, hatta o halde olan, onların şikayet ettiği insanlara sorsanız onlar dahi kendini Müslüman olduklarını ifade edecekler. Birçokları, birçokları. Onların o hale gelmesi, o halde bulunması ya da toplumun, ben Müslümanım diyenlerin feryadu figan edip şikayet ettikleri toplum, cahiliye toplumu, hele hele hutbelerden, hele hele cuma günü vaizler, vaiz efendiler kürsüleri yumrukluyorlar. Feryat ediyorlar. Feryat ediyorlar. Halbuki Rabbim emrediyor, bak sımsıkı sarılacak olursa, eğer Kur'an'a, işte o hükümlerden sadece bir tanesi. Ali İmran suresinin 104. ayetinde Rabbim buyurdu, emretti, emr. Allah emredince Allah'a iman etmiş olan kullar bütün varlığıyla kulak kesilir, işitir, dinler, itaat eder ve amel halinde gerçekleştirir. Emrediyor Rabbim mümin kullarına, muvahhid kullarına, Müslüman kullarına. Bir defa onun mümin, muvahhid, Müslüman kulları bulundukları beldelerde, ülkelerde mutlaka birbirlerinin kardeşleri, bir ailenin fertleri, birbirlerinin dostları, yardımcıları, destekleyicileri olmakla mükelleftirler. İmanın gereği budur. Hucurat suresinin 10. ayeti, Tevbe suresinin 71. ayeti. İşte bu haldeyken, Allah'a ve Resulüne itaat halindeyken, Allah'a ve Resulüne itaat edip de onları kitap ve sünnete göre adil bir şekilde sevk ve idare eden yöneticilerine de itaat etmiş oldukları halde Rabbim emrediyor. Sizin aranızda bir ümmet bulunsun, bir grup bulunsun, bulunsun, dikkat edin, emir mutlaka bulunsun. Allah emrediyor, tavsiye değil ki. Allah ve Resulünün tavsiyeleri de mutlak birer emirdir. Resulullah tavsiye etti, yaparsam yaparım, yapmazsam yapmam. Allah tavsiye etti, yaparsam yaparım, yapmazsam yapmam. Bir şey gerektirmez. Tavsiye edilen nihayet. Rabbim buyurdu ki Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdiler mi? Bir şeyin kararını verdiler mi? Bunu yapın dediler mi? Mümin erkek ile mümine kadının kesinlikle tercih hakkı yoktur. İmanlarının gereği. İslam'ın dışındaki şirk, küfür ve batıl düzenlerde bile dikkat ederseniz, onların egemen olduğu ülkelerden kendilerine göre yasa koymuşlar. Bugün koyur, yarın kaldırır. Ağanın zevkine bağlıdır. Hevası nasıl istiyorsa, zevki nasıl istiyorsa, gönlü nasıl istiyorsa öyle yasa yapar. Uyan uydu, uymayan cezasına çarpılır. Ağa onu çarpar. Efendim, yasaların gereği bu derler. Ama uymayı emrederler. Ha yarın bunu değiştirirler, önemli değil. Nitekim anayasalar yaparlar, sonra darbelerle ya da darbesiz değiştirirler. Öyle değiştirirler ki bir evvelki anayasaya tam ters hükümler. O gün öyleydi, bugün böyle. O gün geceydi, bugün gündüz veya o gün gündüzdü, bugün gece. Bu kadar birbirlerine zıt olan anlayışlarla anayasa maddeleri var yeryüzünde. Dünkü anayasa ile hayatını tanzim etmeyenler ya da karşı çıkanlar, ona aykırı davrananlar ceza olarak canlarıyla ödediler. Kimini astılar, kimini zindanlarda çürüttüler, kimini kurşuna dizdiler, kimini sürgüne gönderdiler. Yeni anayasada onları astıran, kestiren, sürgüne gönderen, kurşunlatan madde kaldırılmış. Onun yerine başka bir madde konulmuş. Ne sürgüne gönderiyor, ne asıyor, ne kesiyor, ne mahkum ediyor, ne hapishaneye atıyor, ne sürgüne gönderiyor. Peki evvelkiler ne oldu? Bu kadar ocak söndürüldü. Bu kadar can yakıldı. Efendim o gün yasanın gereği buydu. Bugün yasanın gereği budur. Bu yasaldır. O gün uymuş, o şekilde olmuş, bugün de bu yasaya uyacaksın. Yarın bunun aksine bir yasa gündeme gelebilir. Ona da uyacaksın. Batıl ideolojiler bile mutlaka yasalarına, ilkelerine, anayasalarına itaati emrederler. Vatandaşlarına emrederler. Tavsiye etmezler. Hangisi tavsiye olmuş? Bak bakalım. Allah ve Resulü bir işte, bir konuda hüküm verdiler mi? Erkek olsun, kadın olsun, hiç kimsenin tercih hakkı olamaz. İman ediyorsa, iman etmiyorsa, neye inanıyorsa onunla hayatını devam ettirir. Müminler içindir bu. Sizin aranızda bir ümmet bulunsun. Hakka davet etsinler. İyiliği, hayrı, güzelliği, insanın izzetine, şerefine, şahsiyetine uygun olanı, fıtratına uygun olanı, Allah'ın razı olduğu, Allah razı olduğu vakitte Allah'ın diğer bütün kulları ondan razı olurlar. Çünkü güzelliktir, iyiliktir. Aklı başında olan, ruhen hasta olmayan, beyni sulanmamış bütün insanlar derler ki evet, doğrusu bu, güzeli bu, iyiliği bu. Hakka davet etsinler, iyiliği, güzelliği, hayrı emretsinler. Ve insanın izzetine, şerefine, şahsiyetine, fıtratına aykırı olan ne kadar masiyet, ne kadar kötülük, ne kadar haram, ne kadar günah var ise onu da yasaklasınlar. Sakındırsınlar, el çektirsinler. Bu güç ister kardeşler. Güç ve kuvvet olacak ki bunu gerçekleştirmiş olabilsinler. Otorite olacaklar. Egemen olacaklar. Emirül Müminin İmam Osman radıyallahu teala anh'ın da beyan ettiği gibi Allah Kur'an'la yaptırmadığını sultanla yaptırır. Kişi Kur'an'a iman etmiş ve tabi olmuşsa ne mutlu. Dünyada da ahirette de. Ama her insan böyle olabilir mi? Elbette ki mümkün değil demeyeceğiz ama olmayabilir. İşte onlar da sultandan korkacaklar. Ben bu hata yapacak olursam, bu günah işleyecek olursam, bu zulmü gündeme getirecek olursam sonum bellidir. Mutlaka şu şekilde cezalandırılacağım der ve o korkudan dolayı yapmaz. Gerçekten iman edenler Allah ve Resulüne itaattan dolayı yapmazlar. İmanlarında gevşek olanlar ya da münafık olanlar, yani dıştan Müslüman görünüyor, işte gavurun teki, kafirdir, müşriktir. Münafıklık budur, nifak budur. Dışı İslam, içi şirk ve küfür. Onlar da İslam otoritesinden, egemenliğinden, gücünden, devletinden, hükümetinden, ordusundan, polisiye teşkilatından korkarak yapmazlar. Hesabını Allah'a verirler. Yeryüzünü bozmasınlar. Bozgunculuk yapmasınlar. Huzurumuzu bozmasınlar. Huzurumuz derken sadece insan demiyoruz. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Bütün yeryüzü. Yeryüzündeki bütün varlıklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, meyveler, ağaçlar, dağlar, yaylalar, ovalar, göller, denizler, havanın kendisi, atmosfer, bunları bozmasınlar, dengeyi bozmasınlar. Hakemleri küfür ve şirk içinde, Allah'a isyan içinde, kalplerinde öyle, ya da devlet gücü olmadığı yerlerden Allah'a karşıki imanları da çok zayıf ya da imansız. Beni nasıl olsa kimse görmüyor. Sağında ve solunda iki melek, ezelden ebede ilmiyle her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi, ona göre hesaba katılmaz. İnsanlar görmüyor. Dolayısıyla her türlü pisliği kendince işliyor. Kimse görmeyince, insanlardan dolayı haber olmayınca cezalandırılmıyor. Cezasını düşündüğü takdirde mutlaka o yanlıştan, o hatadan, o günahtan, o haramdan uzak durur. İçki içmez, kumar oynamaz, zina yapmaz, hırsızlık yapmaz, yalan söylemez, kimsenin hakkına göz dikmez, onların hakkına girmez. Çünkü bunların hepsi duyulduğu takdirde, şahitlendirildiği takdirde cezaya taalluk eder. Ondan korkarak yapmaz. İyiliği emretsin, bizzat yaptırsın, emir. Yoksa tavsiye değil. Bugün maalesef ümmetin gücü kuvveti olmayınca, işgal edilen İslam topraklarından sefil bir hale bırakıldığından, esaret altında olduğu için vicdan sahibi olan Müslümanlar diğer insanlara yalvarıyorlar. Camideki vaiz efendilerin kürsüye yumruk vurması gibi değil. Onlar kendi vazifeleri, onlar vazifelerini 633 sayılı kanunun mevzuatına uygun bir şekilde yaptıkları takdirde ya da 657 sayılı devlet memuru kanunlarının mevzuatının gereği şekilde hareket ettikçe istedikleri kadar bağırsınlar. Önemli değil. O bağırma dört duvar arasında kalıyor. Dışarı çıkınca herkes kendi işine. Toplum aynı toplum. İçerideki bağırma çığırma aybaşı geldiğinde alacağı maaştan dolayıdır. Ya da kendisinin memuriyet sıfatıyla gündeme getirdiğidir. Memur olmayan oraya çıkıp bağıramaz. Hemen indirirler. Ya o ayet okuyorum. Burası cami değil mi? Hadis okuyorum. Aha Arapçası. Türkçe konuşmayayım. Aranızda Arapça bilenleri varsa Arapça konuşalım. Ben bu işin ehliyim kardeşim. Toplayın bütün profesörlerinizi, müftülerinizi. Bir imtihan olalım karşılıklı. Şu anda benim ezberimden 50 bin, 60 bin tane hadis var. Senetleriyle beraber size okurum. Kur'an hafızıyım. Araplar gelip benden Arapça öğreniyorlar. Onlara sarfı, nahvi ben öğretiyorum. Bu işin ehliyim arkadaş. Kimse dinlemez. O işin ehli olup olmamak önemli değil. Yasaların gereği, gayri İslami bir düzenin yasalarının gereği, diploman varsa, onlara göre imtihanını vermiş isen, onlara göre sadık bir memur isen, emir kulu isen, istese Arapça bilmesin. 2-3 tane ayet ezberlesin, onları söyler durur. Ya da kendine verilmiş, eline verilmiş olan metni cuma hutbesi olarak okur, 2 rekat namazı kıldırır, sen sağ ben selamet. Yasaların gereği bu. İslam'ın gereği değil. Bugün yasaların gereği bu. Bağırıp çığırmaları fark etmiyor. Bağırıp çığıran kişi de Kur'an'a sımsıkı sarılacak durumda değil. Zaten Kur'an'a sımsıkı sarılırsa onlar da bulunamaz. Onun için topluma bakıldığında helak olduk arkadaş ya. Kıyamet koptu kopacak. Zinalar, binalar alabildiğine çoğaldı. Hep şikayet. Şikayet edenler demiyor ki arkadaş, Rabbimiz Allah Azze ve Celle en son şeriatını 1500 yıl önce Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirdi. Mekke Medine dönemleri 120 bin insandan bahsedilir. Veda hutbesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlediler. Resulullah veda hutbesinde ümmetin bütününe son sözlerini beyan etti. En son değil de son sözlerini, hepsine. 23 yıl boyunca din tamamlandı. Nizam tamamlandı, kıyamete kadar. Efendim o günkü şartlar öyleydi, bugünkü şartlar hayır, bugünkü şartlar da aynıdır. Ne değişti? İnsanlık geceleri çalışıyor, gündüzleri uyuyor mu? Artık bundan sonra öyle yiyip içiyorlar ki tuvalet ihtiyaçları yok. Daha önce ağız yoluyla besleniyorlardı, bundan sonra damardan besleniyorlar. Ağızlarını sadece konuşmak için kullanıyorlar. Yemek içmek için değil. Bundan sonra damardan besleniyorlar. Öyle miydi? Artık yeni kurulacak, yapılacak binalardan tuvalet diye bir şey olmayacak. İhtiyaç yok çünkü. Şartlar değişti. Artık erkekli kadınla diye herhangi bir ayrım söz konusu değil. Daha önce hanımlar doğuruyordu. Şartlar değişti. Bundan sonra erkekler doğuracak. Evlilik diye bir şey söz konusu değil. O önceki şartlardaydı. Bundan sonra insanlardan tohumu alınır ve laboratuvarlarda insanlar çoğaltılır. İnsanlar çoğaltılır. O günkü şartlar böyle, bugünkü şartlar böyle. Şartlar ne değişti? Gece gecedir, gündüz gündüzdür. Gene herkes gündüz olunca uykusundan uyanır. Eğer müminse, muvahhidse sabah namazına kalkar vaktinde, namazını eda eder, kahvaltısını yapar, işin başına gider. Çoluk çocuğuyla beraber kahvaltısını yapar, işinin başına gider. Akşama kadar çalışır, akşam yuvasına döner, yine çoluk çocuğuyla beraber yemeğini yer, ibadetini yapar, sonra da besmele çeker, Allah'a teslimiyetini gösterir ve derin uykusuna dalar. Ne değişti? Mutfak aynı mutfak, tuvalet aynı tuvalet, insan aynı insan. Yemesi, içmesi, gezmesi, tozması aynı şekilde. İnsan kendi kendini değiştirdi. Değişe bir şey yok. Öyle zannediyor. Tek katlı evlerimiz vardı. O aileye mensup olmak kaydıyla. İnsanlar bulunuyorlar. Bahçesi vardı. Meşhur ifadesiyle 7-24 piknik yapıyor. Bahçesinde bir fiskeli havuzu var. Meyveli ağaçları var. Ağaçların gölgesine otururlar. Sıcakta alabildiğini. Evlerimiz genellikle kerpiçten olurdu. Bedenimize uygun topraktan yaratıldık. Yazın serin, kışın sıcak. Şimdi ne yaptılar? Üst üste yığdılar evleri. Artık taban ne kadar sağlam belli değil. Depremin neyine dayanır belli değil. İç içe bir köyü bir insan silosuna yerleştirdiler. Birbirlerinden haberi yok. Ondan sonra feryat ediyorlar. Binalar yükseldi, binalar, dinalar çoğalınca kıyamet kopacak falan. Ya kendi elinizle yapıyorsunuz bunu. Hele bir araya gelin, baş başa verin. Rabbiniz size ne emretmiş ise ona göre hareket edin. Ona göre hareket etmeyenlere karşı tavır belirleyin. Çünkü Allah'ın emrine göre hareket etmeyenler zalimlerdirler. Önce kendi nefslerine zulmediyorlar. Hevalarını, nefislerini ilahlaştırıyorlar. Allah'a karşı tavır koyuyorlar, hüküm koyuyorlar, yasa koyuyorlar. Sonra da diğer insanlara zulmediyorlar. Bu zalimlere meyledilmeyecek. Onlara karşı konulacak, zulümleri engellenecek. En büyük masiyet zulüm. En büyük zulüm de şirktir, küfürdür.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: ZFM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Allah buyurdu ki Ali İmran suresinin 104. ayetinde, İman edenler, ey iman edenler, ey yeryüzünde iman ettiklerini beyan edenler, bir araya gelin, kardeş olun, birleşin, birlik beraberliğiniz olsun. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, Allah ve Resul'üne itaat eden yöneticiye itaat edin. Yönetici bizim oğlan, bizim aileden çıkmadır. Ya Rabbi, o benim ailemin ferdidir, o benim oğlumdur. Ya Nuh, seni cahillerden olmaktan alıkorum, sakındırırım. O senin ehlinden değil, ailenden değil. Haşa senin oğlun değil, değil. Senin oğlundur. Peygamberlerin hanımları asla ihanet edemez. Allah buna müsaade etmez. Çünkü o aileye büyük bir gölge düşürür. O aileyi yakar, kül eder. Peygamberler, rasuller, nebiler kendi bulundukları beldelerde, kavimleri içinde en temiz, tertemiz bir aile. İşte münafıklar, müminlerin annesi, annemiz Aişe radıyallahu teala anh,

içinde 100 kızartıcın hiçbir şeye meyledemez. Allah müsaade etmez. Örnek olarak, önder olarak gönderdiğim nebisini korur. Aileyi korur. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu akide olarak iman etmedi. Küfrü ve şirki tercih etti. İmanı ve İslam'ı tercih etmedi. Yoksa o senin neslindendir, sülbündendir. Ama tevhid ailesi olarak senin ailenin bir ferdi değil. Bundan dolayı ailenin ferdi olabilmesi için müminlerle kardeş olması lazım. Mümin olacak, müminlerle kardeş olacak. Mümin olmayan kişi müminlere kardeş değil. Ha, insan olarak Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız bütünüyle. O insan olarak hepimiz aynı anne, aynı babanın çocuklarıyız. Ama kardeş meselesi ancak müminlerin kardeşliği esastır. Böyle olduğu takdirde kesinlikle sapıklığa düşmezsiniz. Bütünüyle, genel manada. Ha, arada birileri çıkar mı? Mümkün. Ona da nasihat ederek, hatırlatarak, eğiterek, arada ihtilafı gidererek mümkündür. Oturulur, konuşulur. Eğer değilse, cezaya taalluk ediyorsan kendisinin cezası verilmiş olur. Nasihattan anlamayan kötekten anlar. Bir duruma gelmiş olabilir. Biraz önce İmam Osman radıyallahu teala'nın tespitini ifade etmiştik. Kur'an'dan dolayı hayatını düzenlemeyenler sultandan dolayı düzenleme mecburiyetinde kalırlar. Bundan dolayı toplumsal olarak, cemaat olarak, cemiyet olarak dalalete düşülmez. Ve Allah'a kulluklarını devam ederken de helak olmazlar. Allah kendisini Rab, İslam'ı din, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi, önder, Kur'an'ı hayat yasası olarak kabul etmiş ve gereğini yapmaya gayret eden kullarını helak etmez. Onları koruma altına almıştır. Ha, savaşılır, bir savaş çıkar. Risalet ve nübüvvet ehli olan yüce şahsiyetlerden sonra gelen şehadet mertebesine ulaştırır. Müslümanın korkacağı bir şey yok. Sadece Allah'tan korkar. Allah'tan korkmuş olan muvahhid mümin Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmaz. O insanın tabiatından gelen korku meselesi tabidir. Asıl korku dediğimiz şey şuurlu bir korkudur. Yoksa geceleyin eve geliyorsunuz, elektrikler gitmiş, ceyranlar gitmiş, ortalık karanlık, görmediğiniz için kedinin kuyruğuna basıverdiniz. O sessizlikte birden bir kedi feryadın insanın tabiatındadır bu. İster istemez ürker, korkar. Bir de eğitimden gelen, özellikle halk eğitiminden gelmiş olan yanlış eğitim sonucu cinler, periler etrafında dolaşıverir. Hepinizin malumu, en korunaklı, en tehlikesiz, en emin olan yerler kabristanlardır, mezarlıklardır. Kimsenin hortlaması söz konusu değil. Ama küçükken bir yerlere gitmeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım diyen öyle bir eğitim gündeme geldi ki en yiğidimiz bile gece karanlıkta kabristandan geçemeyecek durumda. Mezarlıktan geçemeyecek durumda. Hatta ne diyorlar? Böyle bir durumda olduğu vakit kendi kendine türkü söyler. Islık çalar. Islık çalar, türkü söyler ki yalnızlığını gidersin. Çünkü eğitilirken yanlış eğitildi. O şimdiki

0: psikolojik ifadeyle şuur altına yerleşti. Yoksa karanlıktan hiç korkulmaz. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece seyahati emrediyor. Onun tavsiyesi bizim için emir. Gideceğiniz yerlere gece gidin. Tabi o günkü halde malum ya bir binek üzerinde gidiliyordu ya da yaya gidiliyordu. Geceleyin yeryüzü katlanır. O meşhur bir kelimedir malum. Hemen hemen her dilde var. Yeryüzünün katlanması. Yani o kadar rahat yürüyor ki sanki yeryüzü onun için katlanıyor. Özellikle sıcak bölgelerde gece serin olur. Güneşin yakıcılığı yok. Çok rahat, sessiz. Ayrıca manzara da yok. Sağa sola bakayım da oyalanayım. Sadece gideceği yere odaklanır ve ona göre yürür. Sıhhatli bir şekilde. Çünkü onu yoracak herhangi bir durum söz konusu değil. Ama geceleri karanlıktan acaba korkmayanımız kaç kişi? Bu yanlış eğitimdir. Bu eğitimi gündeme getirmemek lazım. İslam ailesi, tevhid ailesi fertlerine bu konuda dikkat etmesi lazım. Müminler kitaba ve sünnete sarıldıkça, emrinin yaptığı müddetçe, ferden ve toplumsal olarak Rabbim buyurdu, onların arasından Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün ümmete. Böyle yapıldığı takdirde hangi dalalete düşeceğiz? Yönetimde bulunanlar Allah'ın emrettiği şekilde hareket ediyorlar. Dalalet yok, hidayet var. Yönetilenlerde, yönetilmiş olanlardan Allah'ın hükümlerine göre yönetiliyorlar. İtaatkar insanlar. Ve Allah'ın hükümlerine itaat ettikleri vakitte hangi dalalete düşecekler? Hidayet üzeredirler. Hidayet üzere olanlar helak olur mu? Toptan, eğer ki bir deprem olur bir bölgede, toptan bir ölüm gündeme gelirse bile, malum olduğu üzere ahirette herkes kendi niyetine göre, imanına göre dirilir. Gene helaklı söz konusu değil. En nihayet ölüm haktır. Ya bir deprem sarsıntısıyla, ya bir sel felaketiyle, ya bir trafik kazasıyla, ya da herhangi bir gözle görülmeyen mikrobun bedene yerleşmesi ve bütün bedene hakim olması, dolayısıyla bedeni kullanılmaz hale getirip de artık beden kullanılmaz hale geldiği vakit ruh onu terk eder. Ecel vakti geldiğinden ölüm gerçekleşir. Ölümsüzlük söz konusu değil. Biz senden önce hiç kimseye ölümsüzlük takdir etmedik. Rabbim Resulü Selam'a hitap ediyor. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Sen öleceksin de onlar baki mi kalacaklar? Kulli nefsun zaikatun mevt. Her canlı, her nefes alıp veren mutlaka ölümü tadacaktır. Ölümün tadılacağı doğumdan itibarendir. Doğduğumuzdan biz iman ediyoruz, doğduk. Ona hiç şüphe yok. Gözde görüldü. Beden bulduk. Yeryüzüne bir insan olarak geldik. Tertemiz. Pırıl pırıl. Daha sonra da kirletmemek kaydıyla, ama o kayda bağlı kalınmıyor. Çok kirletiliyor. Daha önce yeryüzünde yoktuk. Annem babam vardı, ben yoktum. Allah Azze ve Celle yarattı. Topraktan yaratılmış anne ve babamdan yeni bir insan yarattı. Onlar topraktan yaratıldı. Yeni gelen de gene topraktan yaratılmışların yavrusu olarak yaratıldı. Tekrar toprağa döneceğiz. Dikkat edin, bütün insan dillerinde ne kadar dil varsa, bütün insan dillerinde toprağın vasfı, özelliği anadır. Toprak ana diyorlar. Bildiğim kadarıyla yeryüzündeki dillerin hiçbir tanesinde toprak baba demiyorlar. Toprak ana diyorlar. Kendi dillerine uygun bir şekilde. Türkçe konuşuyoruz. Türkçe konuşulan yeryüzündeki beldelerin bütününü gidin bakın, toprak anadır. Lehçeler değişiyor, şiveler değişiyor ama toprak anadır. Çünkü anamız toprak. Adem Aleyhisselam'ın hem anası hem babası toprak. Ana baba diyecek olursak topraktan yaratıldı. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktan yaratıldı buyurdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bütünle toprağa dönülecek. Ha, yeryüzü bir imtihan sahasıdır. Yaşadığımız hayat bir imtihandır. O imtihanı nasıl başarıyla bitireceğimizi de Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize beyan etmiştir. Bize düşen dersimize iyi çalışmak ve bize gösterildiği şekilde hareket etmek. Hem iyi çalışacağız, hem çalıştığımızın da hal ve hareketimiz, amellerimiz iyi olacak. Salih olacak, hayırlı olacak. Yolları gösterilmiş. Bilinmeyen değil ki. Önce kendi nefsinden mesul olan birisi olarak ifade ediyorum ki kendi nefsimin üzerinde hakkı var. O hakkı da Allah Azze ve Celle beyan etmiştir. Kitap ve sünnet ölçüsünce nefsimin hakkını ödemek üzerime anın vacibidir. Hakkını. Azgınlığını değil. Nefs azgınlık yapmış. Hakkını aşmış. Haddini aşmış. Hakkına razı değil. O zaman onu engellemek lazım işte. Artık onun hakkı değildir o. O zulüm ediyor. Hadisimiz Taberani'nin El-Mu'cemül Kebir'inde geçtiğim ve Türkçe tercümesi cilt 16 sayfa 204 hadis 491. Aynı hadisi İbn-i Hibban Sahih'inde rivayet ediyor. Beyhaki gene Şuubul İmanında rivayet ediyor. Ve Bezzar'ın da aynı hadisi rivayet etmiş olduğunu, kaydetmiş olduğunu Nurettin el-Heysemi Mecmu'z-Zevaid'inden naklediyor. Bundan dolayı eğer Kur'an'a, sünnete sımsıkı tutunduğumuz takdirde ve ona sımsıkı tutunduğumuz müddetçe kesinlikle dalalete düşmeyecek ve helak olmayacağız. Eğer bugünkü toplumdaki dalaleti görüyoruz, o şekilde olduğunu görüyoruz. Dalalet bizi felakete götürüyor. Bütün günahlar, bütün haramlar yasallaşmış. Peki nasıl dönülecek bu dalaletten hidayeten? Onun da bütün ilkelerinin Allah'ın kitabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin gereği gündeme geldiği takdirden gerçekleşecek ve bulunduğumuz beldeden veya bulunduğumuz beldeyi merkez kabul ederek yeryüzünün bütününe yayılma söz konusu. Ey insanlar, bu kadar güzellik, bu kadar hayır var iken ne oluyor sizlere ki hayırsızlık, kötülük konusunda ısrar ediyorsunuz? Bu insana yakışıyor mu? Bu tabiata yakışıyor mu? Şikayeti bir tarafa bırakın. Birlik, beraberlik içinde iyilikleri gündeme getirerek, hayırları işleyerek baştan ayağa, sadece kendi aramızda değil, baştan ayağa ve göreceksiniz ki yeryüzün yaşanmaya değer bir hale gelecek. Huzur ülkesi olacak. Mutluluk diyarı olacak. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandil olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak hepsine yeter.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Haşr 9-10. Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 18.
19: Özel FM.
20: www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar onlara tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam sihirbazlığı, falcılığı, büyücülüğü, cinciliği, medyumluğu, yani gelecekten veya gaybtan haber vermeyi hiçbir zaman onaylamamıştır. Sadece peygamberler Cenab-ı Hak'tan aldıkları haberleri verirler. Cinlerle irtibatlı olduğunu söyleyen nice kimseler bazı doğru cümleleri ifade etseler bile yanlış, batıl, asılsız bir takım haberlerle zihinleri meşgul etmektedirler. Bazı hastalıklar karşısında çaresiz kalan kimseler cincilere, büyücülere başvurmakta, adeta onlardan medet ummaktadır. Bu doğru bir anlayış değil. Biz her çeşit hurafe, bid'at ve batıl inançların karşısındayız. Evet, İslam'ın getirdiği inanç sistemi akla hiçbir zaman aykırı düşünceler ifade etmez. Selim akıl sahiplerinin kabul etmeyeceği fıtrata aykırı hiçbir düşünce ve inanç İslam'da yoktur. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi dikkatinize arz etmekle başlıyorum. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah, haddesena Muhammed ibn Selam, kâle akhbarana Mahled ibn Yezid, kâle akhbarana ibn Cüreycin, kâle ibn Şihab, akhbarana Yahya ibn Urvete, ennehu semi'a Urvete yekul, kâlet Aişetu radıyallahu anha. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni Urve anlatıyor. Teyzem şöyle bir şey anlattı. Se'le unâsün Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil kuhhan. Bir takım kimseler Peygamber Efendimiz'e cincilerden, gaybi haberler nakleden kahinlerden, sihirbazlardan sordular. Fekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysu bir şey. Bunlar doğru şeyler değil. Hiçbir şey değil. Anlamsız. Kalu ya Resulullah fe innehum yuhaddisuna ahyanen bir şey yekunu hakkan. Ey Allah'ın Resulü, onlar bazen öyle şeyler söylüyorlar ki gerçekten meydana geliyor. Deprem olacak diyor. Bir bakıyorsunuz hakikaten oluyor. Mesela kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilkel kelimetü minel hak, bu doğru dediğiniz söz, yahtafuhel cinniyyü, cinler meleklerden onu çalıyorlar. Feyekurruha fi üzünü veliyihi, cincilerin, cin dostlarının kulağına üflüyorlar. Karre decace, tavuğun tıklaması gibi. Feyehlitune fiha ekser min mi'eti kezbetin. Bu bir cümleye 100 yalan ilave ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı ifadelerin doğru olması cincilerin, büyücülerin, medyumların haklı olduğu anlamına gelmez buyuruyor. Gerçekten çaresiz kalan insanın başvurmayacağı hiçbir metot yoktur. Nisan ayının 3. haftasındaydım. Vapura bindim, Yalova'ya doğru gidiyorum. Vapur sanki umreden gelmiş kimselerle doluydu. Birine sordum. Dedim hayrolsun, papaza gidiyoruz dedi. Sebep, çocuğu görüyorsun. Doktora gittik, fayda yok. Hocaya gittik, fayda yok. Cinciye gittik, fayda yok. Şimdi papaza gidiyoruz. Çaresiz kalan insan papazdan dua almaya gidiyor. Halbuki kitabımız وَمَا دُعَاُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي دَلَالٍ. Kafirlerin duası ancak sapıklıktır buyuruyor. Asılsızdır, geçersizdir. Çaresiz kaldık diyor. Denize düşen yılana sarılır diyor. Bir bakıyorsunuz aracı arayış içerisinde. Fatih Camii'ne geliyor. Hocam tanıdığınız cinci var mı? Tanıdığınız medyum var mı? Üfürükçü var mı? Bu gibi şeylerle bizim alakamız yok diyoruz. Biz şifa duaları okuruz. Hem Müslüman doktora gidecek, ilaç, hap, şurup, ameliyat, tıp ne diyorsa, doktor neyi tavsiye ediyorsa yerine getirecek. Hem hastalıktan önce, hem hastalıktan sonra, hem de hastalık esnasında dua edecek. Hastanın duası, refakatçinin duası, ziyaretçinin duası isteniyor. Hak bize sebeplere sarılmamızı ve tevekkül etmemizi emrediyor. Müslüman sebeplere sarılacak, kul olarak üzerine düşeni yerine getirecek ve sonra Allah'a güvenip dayanacaktır. Bu inancımızı lekeleyen, zedeleyen hususlardan biridir. Bunlar batıl inançlardır. Asılsız, geçersiz, imanı lekeleyen inançlardır. Müslüman cinciye gidemez. Hadis-i şerifte beyan edildiği gibi %1 doğru söylese de ona 100 tane yalan ilave edip bir takım şeyleri söyleyecektir. Falcılık da böyledir. Ya bir takım yıldız nameler de bir takım burçlarla vesaire fala bakmak ve benzeri hususlar da asla tasvip edilemez. Yuvarlak bir cümle alıyorlar. Bugünlerde eline para geçecek. Bugünlerde sevdiğinden şunu göreceksin. Yuvarlak cümlelerle kandırma, aldatma, hilekarlık kesinlikle doğru değil. Gaybi ilimler vardır. Evet, inanıyoruz. Ama bu ilimleri bilen kimsenin sayısı çok az. Bu ilimler sadece zarar gören, büyüden zarar gören insanlara fayda verme adına öğrenilebilir. Çünkü sihir diye, büyü diye bir olay var. Bundan zarar gören insanlar

var. Ama bunu bir meslek olarak icra etmek, özellikle insanları birbirine düşürmek için kullanmak kesinlikle caiz değildir. Buradaki konumuzla ilgili husus, Peygamberimiz önemsiz, faydasız, gereksiz, hiçbir şey değil. Leysu bir şey, bunlar hiçbir şey değildir şeklinde bir ifadeyle onların değersizliğini ortaya koymaktadır. 118. babımız kitabımızın Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb'de 118 no'lu bölüm Babu Raf'il Basari ile Sema, gökyüzüne yüzümüzü gözümüzü dikmek. Efela yanzurun ilel ibili keyfe hulikat. Onlar deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve lissemai keyfe rufiat. Gökyüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Yere, göğe, yıldızlara, mahlukata, tabiata bakmak, bunlardan istifade etmek, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü, azametini görebilmek ne güzel. İki kitap var. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri kainat. Kur'an-ı Kerim kainatı, yani varlık alemini açıklıyor. Kainat da Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor. Kitab-ı Kebir dediğimiz kainat kitabı, varlık alemi Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü anlatıyor. Biyoloji, psikoloji, fizyoloji, kimya, astronomi, hangi ilimle meşgul olursanız olun, sonunda Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, varlığını, birliğini idrak edersiniz. Hücredeki yapıyla gezegenler arasındaki yapının birbirine benzemesi tesadüf değildir. Aslında yeryüzünde tesadüf diye bir olay yok. Rast gelme diye bir olay yok. Bunları takdir eden, denk getiren Cenab-ı Hak'tır. Tevafuk vardır. Burada bulunmamız tesadüf değil. Sizin şu programı dinlemeniz tesadüf değil. Cenab-ı Hak sizin için hayır murad ediyor. Açtınız bu programı dinliyorsunuz. Dünyada tesadüfen görüşme diye bir olay yok. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdiri, Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki iradesi istikametinde tecelli etmektedir. Dolayısıyla ilimler arasında farklılık kesinlikle yanlıştır. Hadis, tefsir, fıkıh ilmi ne kadar mübarekse fizik, kimya, biyoloji ilmi de o kadar mübarektir. Peki hadis-i şeriflerde geçen faydalı ilim, faydasız ilim ayrımı, uygulanmayan, tatbik edilmeyen, hayata yansımayan, üzerimizde bir değişiklik meydana getirmeyen kuru bilgiler faydasız ilimdir. Yoksa yaşanan, uygulanan, istifade edilen ilimler elbette faydalıdır. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de وَابْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği bilgiyle, güçle, kuvvetle, tecrübeyle, iktidarla, imkanla sen ahiret yurdunu talep et. وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin kem ahsen Allahu ileyk. Allah'ın sana lütfettiği gibi sen de lütufta bulun. Allah'ın sana ikram ettiği gibi sen de ikramda bulun. Allah sana nasıl iyilik etmişse sen de iyilikte bulun. Ayet-i kerimesi bizim için rehber olmalıdır. Yani yıldızlara, aya, güneşe bakmak, tefekkür etmek bize tavsiye ediliyor. Müslüman mütefekkir olmalı ama bakışı İslami olmalı, inançla, imanla, Kur'an'la bakmalı. Yani ikra, oku. Bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Cenab-ı Hakk'ın El-Vedud ismiyle kainatı okuyacağız. Seven, sevilen, sevgiyi yaratan. Cenab-ı Hakk'ın Er-Rahim ismiyle bu varlık alemini okuyacağız. Son derece merhametli, son derece şefkatli. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle kainata baktığımızda bakışımız elbette farklı olacaktır. Haddetene Yahya ibn-i Bukeyr, kal haddetene Leyth an Ukayl, an ibn-i Şihab, kal Semi'tu Eba Selamet ebne
Abdurrahman yekul. Akhbarani Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma. Genç sahabi Cabir anlatıyor. Ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Cabir peygamberimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Sümme fetera annil vahiy. Sonra vahiy kesildi. Vahiye ara verildi. Hangi dönemi anlatıyor? Peygamberimize peygamberliğin geldiği ilk günleri anlatıyor. Febeyna en emşi semi'tu savten mines sema. Ben yürürken gökyüzünden bir ses duydum. Ferafa'tu basar ile sema. Gözümü gökyüzüne kaldırdım. Feizel melek, bir de ne göreyim ki aynı melek. Cebrail aleyhisselam. Feizel melekullezi ce'eni bi Hira. Hira'da, Hira mağarasında bana gelen aynı melek Cebrail'i gördüm. Ka'idun ala kursiyin beyne semai vel ard. Yerle gök arasında bir kürsüde oturmuştu. Evet, burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin gökyüzüne yüzünü, gözlerini çevirdiğini anlatıyor. Haddesene İbni Ebi Meryem kal haddesene Muhammed İbni Cafer kal akbareni şerik an Kureybin an İbni Abbasin radiyallahu anhüma kal bittu fi beyti meymunete. Abdullah İbni Abbas, teyzem Meymune'nin evinde bir gece kaldım. Ve nebiyyü endaha, o sırada peygamberimiz de onun yanındaydı. Felemma kâne sülüsül leyl, gecenin üçte biri geçince ev bağduhu, veya bir kısmı kâde oturdu. Fe nazara ile sema, peygamberimiz oturdu sallallahu aleyhi ve sellem, gökyüzüne baktı. Fe kara inne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyl vel nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için nice ibretler ve dersler vardır. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ali İmran suresinin 190. ayetini ve devamını okur, tefekkür eder ve gözleri yaşla dolardı. Bu ayetleri okuyan kimsenin gözlerinin yaşla dolmasını, ağlamasını tavsiye ederdi. Bu ayetler bize tefekkürü emrediyor. Biz tefekkür kaybettik. Günümüz insanı günlük hayatın meşgalesi içerisinde sadece hayati ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Hayat rutinleşmiş, makinalaşmış. Yani fabrikada çalışan bir işçiyi düşünün. Aynı saatte servise biniyor, aynı saatte gidiyor, aynı saatte dönüyor. Fabrikadaki o makinalar gibi hayatı makinalaşmış. Çocuğunu, ailesini ayıracağı zaman bile yok. Mesela bir taksi şoförünü düşünün. Gerçekten hayatı çok yoğun. İnşaatçıları düşünün. Evet, tefekküre ayıracak zaman yok. Onun için yorucu işlerde çalışan kimselerin bu manada zaman zaman istirahat etmeleri ve usanç ve bıkkınlık verici şeylerden kendilerini korumaları gerekir. Çünkü tefekkür kayboluyor. Çünkü ince düşünce kayboluyor. Artık bırakın komşuyu, bırakın mahalleyi, şehri, ülkeyi, kendi ailesini bile düşünecek zaman bulamıyor. O halde düzenli, sistemli çalışma tavsiye ediliyor. Tefekkür insanın ruhuna derinlik verir. Tefekkür insanın geleceğine daha iyi bakmasına vesile olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada tefekkür sahibiydi. Tefekkürü tavsiye ederdi. Şimdi olay sadece gökyüzüne bakmak değil. Olay Müslümanın gökyüzüne, yere, varlıklara, tabiat hadiselerine, yani bugün yeni tabirle, İslami tabirle sünnetullah'a, Allah'ın

Mesinden söz ediyoruz. Yani ilim imanla beraber olmalı. Evet, yer çekimi kanunu var ama bu kanunu koyan biri var. Yeryüzünde muazzam bir sistem var ama bu sistemi yaratan var. Bu yaratıcının bize yüklediği görevlerden biri tefekkürdür. Düşünme, ders alma, ibret alma. Biz insanları, hayvanları, bütün canlıları rahmet gözüyle, rahmet bakışıyla inceleme durumundayız. Hani bir şairin ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşa bakarken bile rahmetle bakardı. Peygamberimizin bakışı, duruşu elbette anlamlıydı. Peygamberlerin çocuk yaşlarında doğayla, tabiatla iç içe yaşadıklarını görüyoruz. Birçok peygamberin koyun güttüğünü, birçok peygamberin içinde bulunduğu toplumun şartlarında, yani çevresiyle son derece irtibatlı olduğunu görüyoruz. Sadece manevi bir hayat, sadece ibadet veya sadece iş, sadece gündelik telaş bize çok şeyi kaybettirir. Dengeli, istikrarlı ve gerçekten çok yönlü bir hayat tavsiye edilmekte. Her şey için ayıracak zamanımız olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Maddeye, manaya, ruha, bedene, dünyaya, ahirete eşit miktarda yer vermek veya dünyayı da tamamen ahiret lehine değerlendirmek. Dünyayı bir sermaye kabul etmek, ahiretin tarlası kabul etmek, dünyayı bir misafirhane kabul ederek dünyayı ahirete yatırım için değerlendirebilmek ne güzel. Ben bu dünyada bir müddet bir ağacın altında dinlenen ve sonra yoluna devam eden bir yolcu gibiyim buyuran Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, gerçek hayatın ahiret olduğunu ve bu dünyada yaptığımız her şeyin ahiret yatırımı olduğunu bizlere ifade etmektedir. Bakışımız, duruşumuz, tavrımız, sözümüz hayata, tarihe, coğrafyaya bakışımız sadece iman açısından olduğunda, işte o zaman dengeli, istikrarlı ve son derece faydalı, verimli neticeler alacağız diye düşünüyorum. Evet, tefekkür Müslümanın asla vazgeçmeyeceği bir ibadettir. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır şeklinde güzel bir söz var. Evet, acaba ne kadar tefekkür ediyoruz? Yani Hazreti Ömer misali, akşam yatağımıza yattığımızda bugün Allah için ne yaptın sorusunu sormalı ve gelecek güne daha bir hazırlıklı, daha bir itinalı, daha bir hassas şekilde başlamalıyız. Nakledildiğine göre Sultan Fatih hayatının son yıllarını tamamen ibadetle geçirmeye niyet eder. Hocası Akşemseddin buna müsaade etmez. Bir saat adaletle hükmetmen bir sene nafile ibadet etmenden eftaldir der. Sadece ibadet anlamlı değil. Sadece tefekkür anlamlı değil. Sadece günlük meşgale anlamlı değil. Müslümanın hayatında her şey için yer vardır. Yeter ki hayatı dünya ve ahiret dengesi içerisinde en güzel şekilde devam etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birini görmüştü. Dua ediyordu. Ya Rabbi, beni bu dünyada perişan et, rezil et, rüsva et ama ahirette cennete koy diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu duayı beğenmedi. Allah aciz mi dedi? Hem dünyada hem ahirette iyilik iste. Rabbena atina
fid dünya hasenatun.

0: حسنة وفي الآخرة حسنة. Ey Rabbimiz bize dünyada güzellik ver, ahirette güzellik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ bizi cehennem azabından sen koru ya Rabbi. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِد۪ينَ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ Ey rahmet edenlerin en rahmetlisi, en merhametlisi, beni, annemi, babamı, bütün müminleri, bütün mümin kardeşlerimi hesap gününde mağfiretine nail eyle ya Rabbi. Bu duayla bu niyazla noktalıyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
14: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Makale arası.
16: Makale arası.
15: Makale arası.
17: Manevi gelişimde ruhbanlık 2. Buhari Abdullah bin Amr'dan rivayet ediyor. Babam beni saygın bir kadınla evlendirdi. İbn Amr daima köşesine çekilmiş ibadet etmekle meşguldü. Kadın kocadan bekleneni almak istiyor ve yatağımıza hiç adım atmayan, yani hiç cinsel ilişkide bulunmayan, geldiğimizden beri boynumuza bile dokunmayan, yine cinsel ilişkiyi ifade eden bir kinaye, koca ne güzel koca diye söyleniyordu. Uzun zaman böyle devam edince durum Allah Resulüne haber verildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu benimle görüştürün buyurdu. Daha sonra İbni Amr ile görüşünce ona nasıl oruç tutuyorsun diye sordu. İbni Amr her gün diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ne kadar sürede hatmediyorsun diye sordu. İbni Amr her gece dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her aydan 3 gün oruç tut ve Kur'an'ı da bir ayda hatmet buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde haftada 3 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter dedi. Allah'ın Resulü o halde 2 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr yine ısrar edince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman en üstün olan Davud aleyhisselamın orucunu tut. Bir gün ye, bir gün oruç tut. Kur'an'ı da her 7 gecede bir hatmet buyurdu. Abdullah bin Amr daha sonraları pişman olur ve keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim. Çünkü şimdi artık yaşlandım ve gücümü kaybettim der. Buhari'nin bir başka rivayetinde ise olay şöyle geçer. Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'a ey Abdullah, senin gündüzleri oruç tuttuğun ve bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi dedi. İbni Amr evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle yapma. Gündüzleri bazen oruç tut, bazen ye. Geceleri bazen namaz kıl, bazen uyu. Çünkü bedeninin de senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin de senin üzerinde hakkı var. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Ziyaretçilerinin de senin üzerinde hakkı var. Buhari'nin bir başka rivayetinde de bu olay şöyle anlatılır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Amr'a sen gündüzleri hep oruç tutuyor ve bütün gece ibadet mi yapıyorsun dedi. İbn Amr evet deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yaparsan gözlerinin feri gider ve zayıflar, yorulur ve usanırsın. Gündüzleri hep oruç tutan hiç oruç tutmamış sayılır. Bir ay içinde 3 gün oruç tutmak bütün gündüzleri oruç tutmak gibidir buyurdu. İbn Amr benim daha fazlasına gücüm yeter deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde Davud aleyhisselamın orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar bir günde yerdi. Düşmanla karşılaşınca da asla geriye dönüp kaçmaz buyurdu. Bu hadis arınma ve manevi çalışmada doğru olan İslami yöntemi açıklamaktadır. Hadis aynı zamanda oruç tutma, Kur'an okuma ve bunların dışında çeşitli ibadetleri yapmakla meşguliyetin kişiyi, ailesine ve topluma karşı olan görevlerini yerine getirmekten alıkoymaması gerektiğini, böyle bir durumun kesinlikle caiz olmadığını vurgulamaktadır. Gündüzleri sürekli oruç tutan, gecelerini Kur'an okuma ve nafile ibadetlerle geçiren, bu yüzden eşinden ve ailesinden yüz çeviren kimsenin uyarılması ve ifrat ve tefritin olmadığı dengeli bir hayata dönmesi için yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Zira denge amellerin sürekliliğini ve kesintiye uğramamasını sağlar. Kolay olan yöntem de aslında budur. Abdullah bin Amr'ın yaşı ilerleyince kendini zorunlu kıldığı şeylerin ağırlığını hissedince söylediği keşke Allah'ın Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim sözü söylediklerimizi pekiştirmektedir. Buhari Avn bin Ebu Cuhayfe'den, o da babasından rivayetle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yapmıştı. Selman bir defasında kardeşi Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'nın annesinin bayağı ve kötü elbiseler giydiğini görünce ne oldu sana diye sordu. Anne, kardeşin Ebu Derda'nın bu dünyaya hiç ihtiyacı yok dedi. Daha sonra Ebu Derda geldi, ona bir yemek yaptı ve önüne koyarak buyur ben orucum dedi. Selman, sen yemedikçe ben de yemeyeceğim deyince birlikte hazır olan yemeği yediler. Sonra gece oldu. Ebu Derda kalkıp namaz kılmak istedi ancak Selman uyu dedi. Ebu Derda uyudu. Kısa bir süre sonra tekrar kalkmak istedi. Ancak Selman yine uyu dedi ve o da uyudu. Gecenin sonuna yaklaşınca Selman işte şimdi kalk dedi ve ikisi birlikte kalkıp namaz kıldılar. Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi. Şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır ama nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. O halde her hak sahibinin hakkını ver. Ardından Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve durumu ona haber verdiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söyledi buyurdu. Demek ki Müslüman bir görevi yerine getirirken bir başka görevi ihmal etmemeli. Kendini zorlamamalı. Ailesinden ve eşinden uzak kalarak daha çok nafile ibadet yapmaya çalışmamalıdır. Çünkü eşinin de kendi üzerinde hakkı vardır ve bu hakkı asla çiğnememelidir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
15: Makale arası.
13: Makale arası.
15: Makale arası.

Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab. Özel efendim.

0: özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İbrahim 35-41. Hazreti İbrahim'in duası. Bir zaman da İbrahim şöyle dedi: Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı çıkarsa biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. Rabbimiz, işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye, senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Ki ey Rabbimiz, salatı ikame edebilsinler. Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her tür övgü ve sena, yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir.

0: hayat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
3: Desebono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun. Yine birlikteyiz. İmam Nebevi'nin Riyad-ı Salihin adlı kitabına hadis okumalarımıza devam ediyoruz. En son 110. derste ve 690. hadiste kalmış idik. Yeni bir konu, yeni bir başlık. Sözüne durmak ve vaadini yerine getirmekle alakalı. Bu konuyla ilgili İmam Nebevi 4 ayet almış. Bunları okuyalım. Daha sonra hadislerimize geçeriz inşallah. Estağfirullah. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin, çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. İsra suresi 34. ayet. Evet, yine başka bir ayet. Ve evfu bi ahdillâhi izâ âhettum. Anlaşma yaptığınızda Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Nahil 91. ayet. Bir diğer ayet. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, akitlerin gereğini yerine getirin. Maide 1. Anlaşma ve akitleşme ifadeleri bize iki sözümüzü ve vaadimizi hatırlatmaktadır. Bunlardan biri Allah ile yaptığımız anlaşma, diğeri de insanlarla yaptığımız akitleşmedir. Yukarıdaki ayetler bütün anlaşma ve akitleşmeleri içinde alacak kapsamdadır. Allah ile yaptığımız anlaşma, onu ilah olarak tanımak, ona asla ortak koşmamak ve emirlerine uyup yasaklarından uzak durmak hususlarındadır. Kur'an-ı Kerim'deki ey Ademoğulları, size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi, ve bana kulluk ediniz doğru yol budur demedim mi? Yasin 60-61 ayetleri bize bu sözleşmeyi hatırlatmakta. Allah ile yaptığımız anlaşmanın sonuçlarını bize hatırlatan ayet-i kerimeler de vardır. Bunlardan birinde kim ahdini bozarsa ancak kendi zararını bozmuş olur. Kim de Allah ile ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Fetih suresi 10. ayet buyurulmaktadır. Bir başka ayette Allah Teala bu ahdi ve sonucunu şöyle hatırlatmaktadır. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Allah ile kul arasındaki sözleşmeyi karşılıklı haklar ifadesiyle ele alan 427 numaralı hadis-i şerifi burada hatırlatmak uygun olacaktır. Peygamber Efendimiz Muaz bin Cebel'e, ey Muaz, Allah'ın kullar üzerinde, kulların da Allah üzerindeki hakkı vardır diye sormuş. Muaz'ın Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi üzerine de şu cevabı vermiştir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onlara sadece kendisine kulluk etmeleri ve hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şey ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Resulullah Ekrem Efendimiz kulun Allah ile olan bu anlaşmasına 1878 numaralı Seyyidül İstiğfar hadisinde görüleceği üzere sık sık temasla şöyle buyurdu. Allah'ım, gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum buyurmuştur. İnsanlarla yaptığımız belgeye bağlanmış anlaşma ve vakitleşmeler ise bir arada yaşamanın gereği olarak yapılan alım, satım, borçlanma, kira, şirket, hibe gibi işlemlerdir. Diğer milletlerle yapılan anlaşmalar da bu gruba dahildir. Anlaşma ve vakitleşmenin bağlayıcı bir özelliği vardır. Yaptığı anlaşmalar sebebiyle büyük bir sorumluluk yüklendiğini hissetmeyerek verdiği sözde durmayan kimseler böyle önce dünyada kanunlar karşısında hesaba çekilirler. Bütün anlaşmalar Allah adına yapılmış birer söz olduğu için sözünde durmayanlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hem bu sebeple hem de kul hakkını çiğnemeleri sebebiyle ilahi cezaya mahkum olurlar. Bir diğer ayetimiz Saf suresinin 2 ile 3. ayetleri. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir kusur ve kabahattir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebre makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. İmanın gereği doğruluk ve sözünde durmaktır. Yalancılık ve sözünde durmamak ise imanla taban tabana zıttır. Çünkü Allah-u Teala insanı bu kabil bu kabili sapmalardan uzak olarak yaratmıştır. Konuşma özelliği sadece insanda vardır. Bu sebeple insan doğruları konuşmak zorundadır. Sözleriyle doğruları değil de gerçek dışı hususları dile getirirse kendisine verilen özelliğe ihanet etmiş, insanlıktan uzaklaşmış, şeytan özelliğini benimseyerek ona yaklaşmış olur. Verdiği sözde durmamak, anlaşmalara uymamak da aynen böyledir. Zira bunun yalancılıktan farkı yoktur. İnsan yaratılışına uygun olan doğruluktan uzaklaştığı ölçüde imandan fire verir. Bu sebeple verilen sözlere, yapılan anlaşma ve akitleşmelere titizlikle uymak gerekir. Evet, ilk hadisimiz bu bölümde 690. hadis Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey iman edilince hıyanet eder. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de geçiyor. Müslim bir rivayetinde ise şu ilave vardır: oruç tutsa, namaz kılsa, Müslüman olduğunu söylese de. Evet, bir başka hadisimiz, bu hadise birlikte açıklayacağız diğer hadisi. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: 4 huy kimde bulunursa o adam tam münafık olur. Bir kimsede bu huylardan biri bulunursa o huydan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir. O 4 huya sahip olan kimse kendisine bir şey iman edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, bir anlaşma yapınca sözüne durmaz, düşmanlık yapınca da aşırı gider. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Münafık, içinde gizlediği şeyin tam tersini açığa vuran kimse demektir. İslam dininde bu kelime Müslümanlığı kabul etmediği halde Müslüman olduğunu ileri süren ve kafirliğini gizleyen kimseler hakkında kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz bu hadisi münafığın iki yüzlülüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Şu hadisi: münafık iki sürü arasında gidip gelen öğürsek koyun gibidir. Kah koşar bu sürüye gelir, kah koşar ötekine gider. Müslim'de geçen bir hadis. Demek oluyor ki münafık hangi sürüden dür alacağına karar veremeyen koyun gibi, bir bakarsın Müslümanlar arasına karışmış onlardan gözüküyor, bir de bakarsın Müslümanlardan uzaklaşıp kafirlerin arasına karışmış, bu defa da onlardan olduğunu iddia ediyor. Peygamber Efendimiz bizim bu tasviri münafığın hislerinin ve şehvetinin esiri bir zavallı olduğunu da ayrıca ortaya koymaktadır. Resulullah Efendimizin münafığı anlatırken söylediği oruç tutsa da namaz kılsa da Müslüman olduğunu söylese de o yine münafıktır hadisi münafığın görünüşüne aldanmamak gerektiğini belirtmektedir. Konumuzun başındaki iki hadiste münafığın en belirgin 4 özelliği sayılmıştır. Bunlar yalan söylemek, sözünde durmamak, diğer bir ifadeyle vaat ettiği şeyi yapmamak, emanete hıyanet etmek ve birine düşman olduğu zaman çirkin sözler söyleyerek sınır aşmak, yani haksızlık etmektir. Kavga ettiği kimseye sövüp saymak, kendisiyle mahkemelik olduğu kimsenin aleyhine olmadık deliller veya şahitler bularak ona haksızlık etmek yalancılığın bir başka şeklidir. Netice itibariyle münafığın en belirgin alametleri zikredilen 3 huydan ibarettir. 201 numaralı hadisin açıklamasında da belirtildiği gibi bir kimsenin dindarlığı 3 özelliğiyle, yani sözünün, davranışının ve niyetinin sağlamlığıyla ortaya çıkar. Münafığın sahip olduğu 3 huy bu ölçüye vurulduğu zaman onun samimiyetsizliği gün gibi ortaya çıkar. Zira münafık yalan söyleyerek sözünün çürük olduğunu, hainlik yaparak davranışının çürük olduğunu, sözünde ve vaadinde durmamakla da niyetinin bozuk olduğunu ispat eder. Kendisine bu kötü huylardan sadece biri bulunan kimse hemen münafık sayılmaz. Bununla beraber onun bir yönüyle münafığa benzediği de inkar edilemez. Şu halde kendisinde bu huylardan biri bulunan Müslümanın yapması gereken şey davranışlarına çeki düzen vermek ve o kötü huydan bir an önce kurtulmaya gayret etmektir. Münafığın konumuzla ilgisi söz verdiği halde sözünde durmaması, bir şeyi vaat ettiği halde vaadini yerine getirmemesidir. Sözünde durmayan ve vaadinden cayan bir Müslüman bu haliyle Müslümandan çok münafığa benzemeye başladığını düşünerek üzülmeli ve bu çıkmazdan kurtulmaya bakmalıdır. Emanete hıyanet edenler de Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğunu hatırlamalıdır. Birbirinize bir emanet bırakırsanız emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve bu hususta Allah'tan korksun. Karasöz 283. ayet. Hadisimiz yalan yasağı bahsinde 1545 numarayla, sözden cayma ahdi bozma yasağı bahsinde de 1588 numarayla tekrar gelecektir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: yalan söylemek, sözünde veya vaadine durmamak, emanete hıyanet etmek, birine düşman olduğu zaman çirkin sözler söyleyerek veya ona haksızlık ederek haddi aşmak münafığın en belirgin vasfıdır. Bu huylara sahip olan kimse namazıyla, orucuyla Müslümana benzese de o yine münafıktır. Müslüman bu huylarından şiddetle kaçınmalıdır. Bu davranışlardan birini istemeyerek yapmışsa bir daha yapmamaya gayret etmelidir. Bir diğer hadisimiz Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz bana, eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm buyurdu. Fakat Peygamber Efendimiz vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Bahreyn'den mal geldiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birine vaadi veya borcu varsa bize başvursun diye ilan etti. Halife oldu tabi Ebu Bekir Allah Resulü'nün ölümünden sonra. Bunun üzerine onun huzuruna vararak Cabir geliyor tabi. Peygamber Efendimizin bana şöyle bir sözü vardı dedim. Ebu Bekir elini ganimet malına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 500 tane olduğunu gördüm. O zaman Ebu Bekir bana bunun iki mislini al dedi. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Peygamber Efendimiz sıkıntı içinde olan ashabına yardım ederdi. Elinde varsa verir, yoksa birinden borç alır. O da mümkün değilse ilk fırsatta yardım edeceğine dair vaatte bulunurdu. Çözümsüz değil yani. Varsa veriyor, yoksa borç alıyor. Yoksa da söz veriyor, sözde bulunuyor. Evet, işte Müslüman ahlakı. Cabir bin Abdullah'a da Bahreyn valisi Ala İbni Hazremi'nin yakında zekat veya cizye malı göndereceğini söyleyerek bu mal gelince kendisine 3 avuç dolusu para vereceğini vaat etti. Cabir bin Abdullah'ın Efendimizin pek sevdiği muhterem bir sahibi olduğunu 4. hadiste hayatından kısa söylerken belirtmiştik. Babası Abdullah bin Amr bin Haram Uhud gazvesinde şehit düşünce bir yandan onun borçlarını ödemek, bir yandan 9 kız kardeşine bakmak zorunda kaldığını, bu yüzden de çok sıkıntı çektiğini söylemiştik. Bu hadis onun sıkıntılarının daha sonraki yıllarda devam ettiğini göstermekte. Bahreyn'den beklenen mal geldiğinde Allah'ın Resulü çoktan Rabbine kavuşmuş, Hazreti Ebu Bekir de onun halifesi seçilmişti. Verilen vaadin mutlaka yerine getirilmesi icap ettiğini bizzat Allah'ın Resulü'nden öğrenen ve onun ashabının üstlendiği borçları ve onlara verdiği vaatleri olduğunu çok iyi bilen Hazreti Ebu Bekir, Bahreyn'den gelmesi beklenen mallar Medine'ye gelince hemen dellal çağırdı. Resulullah halifesi sıfatıyla onun borçlarını ödeyeceğini, vaatlerini yerine getireceğini ilan etti. İşte bu sırada Peygamber Aleyhisselam'ın Cabir bin Abdullah'a da vaadi olduğunu öğrendi. Cabir'in sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğunu bildiği için ondan iddiasını ispat etmek üzere bir başka şahit istemedi ve tıpkı Resulullah'ın Cabir'e işaret ettiği gibi iki elini altın mı yoksa gümüş mü olduğunu bilemediğiniz bir paraya daldırıp avuçladı. Avucundaki parayı saydırdıktan ve orada 500 adet para bulunduğunu gördükten sonra onun iki misli parayla daha vererek Resulullah'ın vaadini yerine getirdi. Hadisten öğrendiklerimiz: verilen söz mutlaka tutulmalıdır. Söz veren şahıs vaadini yerine getirmeden vefat ederse onun vekili veya miracısı olan kimse merhumun vaadini ifa etmelidir. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'i en iyi tanıyan ve onun yapılmasını istediği şeyleri elinden geldiği ölçüde yapan bir İslam büyüğüydü. Cabir bin Abdullah sözüne güvenilir bir şahsiyet olduğu için Hazreti Ebu Bekir onun sözünün doğruluğunu araştırmaya gerek görmedi. Evet, yeni bir konu, yapmakta olduğu iyiliği devam ettirmek hakkında. Bu konuyla ilgili ayetlerimiz var. Okuyalım inşallah. Estağfirullah. İnnallâhe la yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Rahat suresi 11. ayet. Bu ayeti biliyor zaten, sık sık geçiyor konularda. Bir toplum inanç ve davranışlarını değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez. İyi veya kötü bir hayat tarzını, nimet veya azap içinde yaşamayı insanların kendileri hak eder. Allah'ın iradesine uygun bir hayatı, dürüst, iyi niyetli ve faziletli olmayı tercih edenlere Cenab-ı Hak huzurlu bir hayat lütfeder. Onlara nimetlerini esirgemeden verir. Bu insanlar inançlarını ve güzel hayat tarzını değiştirmedikçe sahip oldukları nimetler ellerinden alınmaz. Bu gerçeği Allah-u Teala Kur'an'ın bir başka ayetinde tekrar belirterek şöyle buyuruyor. Bu bir millet kendilerinde bulunanı güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden böyledir. Enfal 53. Bir toplum ahlakını bozarak kendini değiştirir, iyi yanlarını terk edip kötü bir hayat tarzı benimsemeye başlarsa o zaman Allah-u Teala verdiği nimetleri ellerinden birer birer geri alır. Bir zamanlar sahip oldukları değerlere sırt çevirdikleri ve onların büsbütün getirdikleri için onları cezalandırır. Başka milletlerin boyunduruğu altına sokarak ezer. Bunun kesinlikle böyle olduğu konumuzun başında ayetin devamında şöyle belirtilir. Allah bir topluluğa kötülük yapmayı dilediğinde artık onu geri çevirecek bulunmaz ve onların Allah'tan başka bir dost ve yardımcıları da yoktur. Rahat 11. Allah-u Teala'nın geçici bir süre mühlet verdiği azgın milletlerin müreffeh hayatı bizi aldatmamalıdır. Zira onun koyduğu kanunları değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. Bir diğer ayetimiz وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا. İpliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا. Nahl Suresi 92. Ayet-i kerimedeki benzetmenin ne maksatla yapıldığını anlayabilmek için ayetin tamamını okumamız gerekmektedir. Dikkat buyurun. Devam ediyor Allah-u Teala. Bir topluluk diğer bir topluluktan sayıca ve malca daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile, fesat konusu edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bu ayet-i kerimede verilen sözde durulması tavsiye edilmektedir. Bir şahsa veya bir topluma verdiği sözden dönen kimsenin bu çirkin hali yünü güzelce eğirip iplik haline getirdikten sonra bu ipliği yeniden bozmaya çalışan, ne kadar garip değil mi? Yani ipi büküyorsun, yapıyorsun, ondan sonra tekrar ters büküp düzeltiyorsun, yani aynı haline getiriyorsun. Bu kadının manasız gayretine benzetilmek. Hiçbir işe yaramadı o zaman bu kadar bükmenin. Bir manası yok. Bu tutumun gerçekten haklı, akıllı, mantıklı bir makul izah tarzı da yok zaten. Bir şahısla veya bir toplulukla anlaşma yaptıktan sonra o şahıs veya topluluktan daha güçlü yahut daha fazla menfaat sağlayacak birilerini görünce sözünden ve anlaşmasından dönmek şahsiyet ve sorumluluk sahibi kimsenin yapabileceği bir davranış değildir. Bu dönekliği Allah-u Teala pek çirkin bulduğunu belirtmektedir. Yani söz vermek böyle bir şey. Yaptığı iyiliği devam ettirmek babına zaten bu ayet almasının sebebi de bu. Yapıyorsun yapıyorsun, ondan sonra gerisin geri dönüyorsun. İşi bozuyorsun. Devam ettirmiyorsun yani. Evet. Bir diğer ayetimiz Hadis Suresinin 16. ayeti. Müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Manayı dahi kavrayabilmek için ayet-i kerimenin önünü ve sonunu bir bütün olarak okumak gerekecektir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin Allah'ı anmaktan ve Allah tarafından gönderilen gerçeği hatırlamaktan dolayı kalplerinin yumuşama zamanı gelmedi mi? Müminler daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Bunların birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah-u Teala müminleri kendilerine ilahi kitaplar gönderilen kimselere, yani Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten sakındırdı bu ayet-i kerimede. Kendilerine peygamber ve kitap gönderildiği devirden bu yana çok zaman geçtiği için onların doğru yoldan uzaklaştıkları, dinlerinin ruhunu ve esasını kaybettiklerini belirtiyor. Doğru yolu getirdikleri için kalplerinin iyice katılaştığı anlatılıyor. Daha da kötüsü, menfaatlerini düşünerek ellerindeki ilahi kitabı keyiflerine göre değiştirdiklerine işaret ediliyor. Onların Allah'ın buyruğuna değil ilahi kitabı değiştirmek suretiyle sapıklığa düşen din adamlarının emirlerine uydukları ve onlara adeta ilahlaştırdıkları hatırlatılıyor. Hal böyle olunca müminlerin onlardan uzak durması ve hiçbir konuda onlara benzemeye çalışmaması gerekir. Zira onlar iyiliği, hayır yapmayı, verdikleri sözde durmayı unutmuş, bu sebeple de kalpleri katılaşmış kimselerdir. Müminler iyilik yapmayı seven, iyi ve doğru olduğunu bildikleri güzel adetleri terk etmekten zamana böylece mukavemet eden faziletli insanlardır. Evet, devam ediyoruz. Bir ayet daha var. Hadis suresi 27. ayet. Fakat uydurduklarına gerektiği şekilde uymadılar. Yukarıdaki ayet uzun bir ayetin son kısmıdır. Ayetin tamamı ise şöyledir. Meryem oğlu İsa'yı öteki peygamberlerin peşinden gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duyguları koyduk. İcat ettikleri ruhbanlığı biz onlara yazmamış, farz kılmamıştık. Bunu sadece Allah rızasını kazanmak için yapmışlardı. Fakat onu da gereği şekilde uymadılar. Ona da gereği şekilde uymadılar. İbadetleri ve hayırlı işleri sürekli yapmak bahsinde 155. hadisten önce genişçe açıkladığım bu ayet-i kerimede dinin aslında bulunmadığı halde Hristiyanların uydurdukları, buna rağmen gereklerine uymadıkları ruhbanlık konusuna, onda da bir takım kaçaklar, delikler var. Ruhbanlık konusuna işaret edilmekte, Allah'tan korkarak dünya zevk ve lezzetlerini büsbütün terk etmek ve kendini sadece ibadete vermek anlamındaki ruhbanlık, İslamiyet'te olmadığı gibi daha önceki peygamberlerin getirdiği dinde de yoktu. Böyle olmasına rağmen belki de iyi bir düşünceyle icat ettikleri ve prensiplerini koydukları bu yaşama biçiminin gerektiğine yine kendileri uymadılar. Hatta tam aksine rahip ve hahamların birçoğu insanların mallarını haksız yere ellerinden aldılar ve insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Ayet-i kerime onların yaptığı bu davranışın çirkinliğine, geçici heveslerin değil devam eden meşru işlerin güzelliğine işaret etmektedir. Evet, bir diğer hadisimiz 693. hadis. Abdullah bin Amr bin Elas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Abdullah, falan adam gibi olma, çünkü o gece ibadetine devam ederken artık kalkamaz oldu. Ya Abdullah, la tekum misa filan kâne yakumun layl fetereke kıyamen layl. Evet, Allah bizi gerçekten gece ibadetine devam ediyorsak onu devam etmekten uzaklaşanlardan kılmasın. Belli zamanlarda iyilik ve ibadet etmeyi adet edinen kimseler nefsinin veya dünyanın tuzağına kapılarak bu güzel adetlerini bırakmamalıdırlar. Zira bu güzel adetler bir bakıma Allah'a verilmiş bir söz, onunla yapılmış bir anlaşma gibidir. Bu itibarla güzel alışkanlıklarını bırakan kimseler bir bakıma ahde vefasızlık etmiş olurlar. Evet, bu da zor bir durum ya. Mesela kişi kuşluk namazına alışmış, kuşluk namazını bırakıyor ya da gece namazından kendisini alıştırmış, gece namazını bırakıyor. Yani bu bakımdan bakıldığı zaman, yani güzel alışkanlıklarını terk eden bu noktada bir bakıma ahde vefasızlık etmiş gibi sayılıyor. Gerçekten enteresan bir yaklaşım. O yüzden Allah Resulü'nün de zaten bu konuda bir tavsiyesi var. Yani sakın ha gece namazından başlayıp ya da kuşluk namazından başlayıp da bırakanlar olma. Ya başlamıştı gece namazına, öyle diyor ya Abdullah. Başladı ama sonra artık kalkamaz oldu. Ya başlayacaksan başlayacaksın, bırakmayacaksın, ya da hiç başlamayacaksın gibiye gelir mi gelmez mi bilmiyorum, ama yapıyorsak bir iyilik ya da bir düzenli bir şeyi yapıyorsak iyilik adına, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hadisten anladığımız kadarıyla. Meseleye böyle bakan Resulullah Ekrem Efendimiz, alışkanlık haline getirilen ibadetlerin ve hayırlı işlerin devamlı surette yapılmasına pek önem vermiştir. Şu halde insan altından kalkabileceği işlere girmeli, her zaman rahatlıkla yapabileceği davranışları alışkanlık haline getirmelidir. Gece ibadetlerine başlayanlar bu güzel davranışı bir müddet sonra usanıp terk etmemek için ölçülü hareket etmeli, bir miktar ibadet ettikten sonra yatıp dinlenmelidir. Birkaç gün kendini hırpalarcasına ibadet ettikten sonra bıkıp usanmak ve bu ibadeti bırakmak Resulullah Efendimizin belirttiği gibi hoş bir hareket tarzı değildir. Hadisimizin ravisi ve Resulullah Efendimizin bu hadisteki muhatabı Abdullah bin Amr, hadis öğrenmeye pek istekli, eşini ihmal edercesine ibadet düşkün bir genç sahabi idi. Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın oğlu. Nasıl Fatih, Amr bin As'ın oğlu Abdullah. 152 numaralı hadiste görüldüğü üzere onun aşırı derecede oruç tutup namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim'i 3 günden daha az bir zamanda hatmettiğini öğrenen Resulullah Efendimiz, ona buna engel olmak isteyince gencim yapabiliyorum diye adeta pazarlık ediyor. Gençlik var tabii Abdullah'ta. Fakat yaşı ilerlediği zaman Nebi Peygamberimizin tavsiyesini tutmadığı için de pişmanlık duymuştu. Ama Allah'ın Resulü'nün yukarıda okuduğumuz tavsiyesini düşünerek 70 yaşına aşkın olmasına rağmen alışkanlık haline getirdiği ibadetleri hayatının sonuna kadar da bırakmamıştı. Hadisten öğrendiklerimiz, alışkanlık haline getiren hayır, iyilik ve ibadetler bırakılmamalıdır. Müslümana istikrar yakışır. Nafile ibadetler güçlü yapılmalı. Bir müddet sonra usanıp büsbütün bırakmaya yol açacak aşırılıklardan kaçınmalıdır. Evet, yeni bir konu, yeni bir bak. Bu arada konularımız kısa kısa. Böyle daha dinamik bir konu anlatımı oluyor bu şekilde. Konular böyle sürekli yeni bablarla karşılaştığımız zaman. Hayırlısı inşallah. Karşılaştığı kimseye güzel söz söyleyip güler yüz göstermek. Smile yapmak. Tebessüm etmek. Evet. İlk ayetimiz Vahfid cenahake lil mu'minin. Hicr suresi 88. ayet. Müminlere kol kanat ger. Bu ayet-i kerimenin muhatabı öncelikle Peygamber aleyhisselamdır. Allah Teala Resul-i Ekrem'in müminlere, müminlerin de birbirlerine alçak gönül davranmalarını emretmektedir. Müslümanlar birbirlerini himaye söz konusu olduğunda bu benim din kardeşimdir diye düşünecek ve din kardeşine kendi ailesinin bir ferdiymiş gibi sahip çıkacaktır. Onun yaramazlıklarını hoş görmeye gayret edecek, kabalıklarına göz yumacaktır. Bu davranışın bir huy haline gelebilmesi için de yolda karşılaşan Müslümanların birbirlerine sevgiyle bakması, gülümseyerek selam vermesi ve birbirlerine tatlı söz söylemesi ön şarttır. Bir diğer ayetimiz Âl-i İmrân suresinde وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer huysuz, katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Âl-i İmrân 159. İnsanları bir arada yer getirecek ve onları birbirleriyle kaynaştıracak kimsenin her şeyden önce onlarla kaynaşabilecek özellikte olması gerekir. Huysuz, kaba, geçimsiz, insanlara karşı anlayışsız, merhametsiz ve katı kalpli kimseler onları birleştiremez ve nefret ettirirler. Bir arada toplamak şöyle dursun ürkütüp dağıtırlar. İşte bu sebepledir ki Allah Teala sevgili Resulünü duygulu, yumuşak huylu, alçak gönüllü, anlayışlı, güler yüzlü ve tatlı dini bir insan olarak yaratmıştır. O da bu üstün özellikleri sebebiyle ashabına kendisini sevdirmiş, bir işaretiyle uğrunda canlarını feda edecek kadar onların gönlüne girmiştir. Müminlerin güzel bir toplum meydana getirebilmesi için Resulullah Efendimizin bu birleştirici özelliklerini benimsemesi, birbirlerine sevgiyle kucak açması gerekir. Evet, bu konuyla ilgili ilk hadisimiz 694. hadis. Adi bin Hatim radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını bulamayanlar güzel bir söz olsun, kendilerini korusunlar. Evet kardeşler, yarım hurma sadaka olarak verecek durumumuz yoksa hiç olmazsa Allah'ın vermiş olduğu bir tebessüm var, gülme var. Hoş söz var, güzel söz var, tebessüm de tabii ileride geçecek bu konuyla ilgili. Yani güzel sözle de olsa bir sadaka yerine geçecek tarza söylemekte fayda var. İttakun nâre velev bişikkin tamra femen lem yecid ve bir kelimetin tayyibe. Güzel bir söz, tayyip bir kelime. Bu çok yerde geçiyor. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mâ'de geçiyor. Bir başka hadisi daha okuyayım. Onunla beraber açıklayacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kısa ve net cevabın kelime üzerini kullanarak söylüyor. Diyor ki el-kelimetü tayyibe sadaka. Güzel söz sadakadır. Muttafıkun aleyh. Buhari Müslim. İnsanın en belirgin özelliğinin konuşmak olduğu bilinir. Bu sebeple insan bazı alimler tarafından konuşan hayvan diye tarif edilir. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve isteklerimizi birbirimize en kolay ve en mükemmel şekilde anlatabilmemiz için Allah Teala atamız Adem Aleyhisselam'a her şeyin adını ve dolayısıyla konuşmayı öğretmiştir. İlahi armağanların en büyüklerinden birine konuşma imkanı sahip olan insan bu ilahi nimetin şükrünü yine kendi cinsinden bir şeyle, yani sözün güzelini söylemek suretiyle ödemek durumundadır. Sözün en güzelliğini bilen ve onu bir başka armağan olarak Kur'an-ı Kerim adıyla bize gönderen Yüce Rabbimizin güzel söz söylemeyi sadaka sayması onun bitmeyen lütuflarından bir başkasıdır. İnsanın iyiliği kendinden bir şey vermesiyle belli olur. Verilen şeyin azlığı çokluğu önemli değildir. Nitekim 694 numaralı hadiste yarım hurma vermek suretiyle de olsa insanın kendisini cehennem ateşinden koruyabileceği belirtilmektedir. Kim zerre miktar hayır yapmışsa onun karşılığını görür ayeti hiçbir iyiliğin küçümsenmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yarım hurmayla da olsa cehennemden koruma meselesi önemi ve ilgisi sebebiyle daha önce şu numaralı hadislerde geçmiş, oralarda açıklanmıştı. Güzel söz söylemek de tıpkı Allah rızası için yarım hurma vermek gibi bir iyilik ve Allah katında makbul sayılacak bir davranıştır. Yolda karşılaştığı kimseyi selamlamak, tanıdığı ise hatırını sormak ve böylece ona değer verdiğini göstermek hadisimize tavsiye edilen güzel sözlerden birkaçıdır. Güzel dinimiz insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan her davranışı değerli bulur. Aşağıdaki hadis-i şerifte kaynaşmayı sağlayacak olan bir başka güzel davranışa temas edilecektir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz: Allah rızası için yapılan her iyilik değerlidir. Yapılan bir yardımın az ve önemsiz görünmesi onu değerini düşürmez. İnsanlara güzel ve tatlı söz söylemek Cenab-ı Hakk'ın beğendiği bir davranıştır. Bir kimse kendisinden istenen yardımı yapamıyorsa bunu tatlı bir ifadeyle belirtmelidir. Evet, Ebu Zer'den diğer hadisimiz radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: din kardeşini güler yüzle karşılaşmaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. La tahkiranne minel ma'ruf şey'en velev en talqa ahake bi vecin talqa. Müslim, Tirmizi. Güzel dinimiz insanlığı birbirleriyle kaynaştıracak her harekete değer vermiş, bundan insana sevap kazandıracağını belirtmiştir. Yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi küçücük bir ikram, tatlı bir söz, hatta gülümseme bile iyilik sayılmıştır. Zira İslamiyet'in gayesi insanlara tek bir Allah'ın kulu olduklarını, aynı ana babadan üreyip çoğaldıklarını hatırlatmak, bu sebeple de birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamaktır. Hedef böylesine yüce olunca insanı o hedefe yaklaştıran her hareket önemli ve değerlidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz tebessümdeki sihre dikkatimizi çekmiştir. Aslında bu sihrin gücünü herkes bilir. Soğuk bir tavırla birbirine bakan kimselerden birinin dudağının ucunda beliren hafif bir tebessümün aradaki mesafeleri bir anda yok ederek onları birbirine nasıl yaklaştırdığını bilmeyen ve yaşamayan yoktur. Ne yazık ki çoğumuz Cenab-ı Hakk'ın esirgemeden hepimize verdiği bu serveti kullanmakta cimri davranır, aramıza buzdan duvarlar öreriz gereksiz yere. Kainatın efendisi bu hadisiyle hepimizi bu değerli sermayeyi kullanmaya davet etmektedir. Oysa ki gülmekle ilgili olarak yanılmıyorsam diyelim 10 kas grubu çalışıyorsa, yüz ekşitme, asmak, buruşturmakla ilgili yani 40-50 kas çalışıyor. Daha fazla kas çalışıyor. Daha fazla işte laktik asit üretimi söz konusu oluyor. Dolayısıyla akıllı olan insan, yani yorulmak istemeyen insan gülümser. 2-3 kas çalıştı, işi bitir. öbür türlü orayı büzeceksin, burayı büzeceksin, kas böyle büzecek, kasılacak, bilmem ne, bir sürü kas ya. Ne gerek var bu kadar laktik asit üretmeye, pompalamaya? Zaten bütün gün yorgunuz, bir de laktik asitle mi uğraşacağız? Gülümse geç, hem de Resulullah'ın sevgisine, yani hadisindeki kuralları uygulayarak da Resulullah'ın sevgisine mazhar ol. Evet, hiçbir iyilik basit görülmemeli. Elden gelen her güzel iş yapılmalıdır. Müslümanlar birbirini sevmeli, birbiriyle kaynaşmalıdır. Sevgi dolu bir günün, gönlün habercisi olan tebessüm insanlardan esirgenmemelidir. Yeni bir konuya geldik. Tabii biraz yorgunluk da var. Ama yine de sırf bu konu başlığı adı altında biraz gayretle son dakikalarımıza doğru giderken anlaşılır bir şekilde konuşmaya çalışalım. Evet, konu başlığımız anlaşılır şekilde konuşmak. Karşısındakine sözü açık seçik söylemek ve iyi anlaması için gerektiğinde tekrarlamak. Karşısındakine sözü açık seçik söylemek ve iyi anlaması için gerektiğinde tekrarlamak. Anlaşılır şekilde konuşmak. Evet, konu başlığımız nasıl? Çok başta uygun bir şekilde bir giriş yapmış oldum, değil mi? Evet, direkt hadisle başlamış İmam Nevevi. Enes radıyallahu anh'ın belirttiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman 3 defa selam verirdi. Ennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ thelâsen hattâ tufhamu anhu ve izâ etâ alâ kavmin fesellem aleyhim sellem aleyhim thelâsen. Evet, Buhari'de rivayet edilen bir hadis. Buna şey deniyor değil mi? Fehmi ya da fehme takrib etmek ya da fehmi takrib etmek eskilerin deyimiyle. Yani anlayışı yakınlaştırmak, anlamayı kolaylaştırmak, insanın zihnine o anlayışı sağlayabilmek, fehmi ya da fehme takrip etmek diye bir eskiden kullandığı bir tabir var idi. Hadiste de o kelimeyi görünce tufhamu anhu, ki onu anlasın, hatta tufhame anhu, onu anlaşılsın, o söz anlaşılsın manasına gelen o kelimeyi görünce, fehim kelimesinden aklıma şey geldi. Fehmi takrip etmek ya da fehme takrip etmek. Evet, bir diğer hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi: Resul Efendimizin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık ve seçikti. Kâne kelâmu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kelâmen faslan yefhamuhu kullu men yesme'uhu. Resul Efendimizin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Ebu Davud Edeb 18. bölüm. Yüce Rabbimiz bize konuşma nimetini anlaşmamız için vermiştir. Konuşma nimetini anlaşmamız için vermiştir. Konuşmadan maksat birbirini anlamak olduğuna göre konuşan kimse maksadını herkesin rahatça anlayabileceği şekilde açık ve seçik söylemek durumundadır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz meramın iyice anlaşılması için herkesin bildiği kelimelerle ve adeta sözleri sayılacak şekilde konuşur. Gerek duyduğu zaman sözünü üçer defa tekrarlardı. Onu dinleyen herkes o ne demek istediğini iyice kavrar. Hatta birçoğu bu sözleri ezberlerdi. Onun bu konuşma tarzını işaret eden Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözlerini arka arkaya ulamazdı demektedir. Buhari'de geçiyor. Evet, biz bazen hızlı konuşuyoruz. Hakkınızı helal edin kardeşler. Yani bazen gaza geliyoruz, hızlı konuşuyoruz. Bunu bir türlü kendimize alıştıramadık. Aslında tane tane konuşmak hem Resulullah'ın sünnetine de uygun olması açısından hem de insanların daha rahat anlayabilmesi açısından da çok önemli, ama yapamıyoruz. İnşallah bu hadislerden sonra kendimize bir çeki düzen veririz. Evet, bu kadar açık konuşmasına rağmen aynı konuda kendisine soru soranları anlayışsızlıkla suçlamaz ve sorularına cevap verirdi. İnsanlara hitap eden kimseler muhataplarının anlayış seviyesini göz önünde bulundurmak ve onların anlayacağı şekilde konuşmak zorundadır. Bunun önemine işaretle Hazreti Ali, insanlara anlayacakları şekilde konuşunuz diye bir sözü var Buhari'de geçen. Evet, biz bazen öyle konuşuyoruz, öyle konuşuyoruz ki karşı taraf anlasın diye mi? Yoksa insanlar bizim ne kadar bilgili olduğumuzu bilsinler diye mi? Ne kadar bilgi dolu, sanki mübarek Hazreti Google. Ya Google da yapıyor bu kadar işi, hem de senden daha fazlasını yapıyor. Ya o kadar bildiğini insanların bilmesine gerek yok ki. Yani konuştuğun şeyin insanlara faydalı olması lazım. Yani ilmun nafi, yani fayda veren ilim vermesi noktasında Rabbimiz her zaman, Allah Resulü'nde böyle hadisleri var zaten, dua etmemiz lazım. Habire konuş, yani bir fayda yok, bir şey yok, yani karşılığında elde edeceği, karşı tarafa vereceği bir şey yok, sadece bilgi. İşte şuradan buradan şu bu falan, bir sürü bilgi malumat furuştuk, yani başka bir şey değil. Bazen hiçbir bir fayda temin etmiyor. Yani Rabbim bizi bu gibi şey, bu tarz konuşmaktan bazen biz de belki boş bulunuyoruz. Ama kesinlikle yani bunu, bu noktada biz kendimizde bu kadar bilgi var, bu bilinsin diye bunu konuşmuyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya, belki içinden 100 şeyden bir iki tanesini kaparsınız da, ya da biz bir kaparız da kendimize bir öğüt vermiş oluruz diye konuşuyoruz. Ama yine de eksiklerimiz vardır, fazlalıklarımız vardır bu meyanda. O yüzden haklarınızı helal ediniz. Hızlı konuştuğumuz vardır. Hızlı konuştuğumuzdan dolayı anlamadıklarınız, anlayamadığınız şeyler vardır. O konuda da hakkınızı helal edin. Meramımızı ifade edemediğimiz durumlar vardır. Gerçekten size kaç seneden beri konuşuyoruz bu şekilde. Bu konu geldiği için söylüyorum. Çok hak geçmiştir. Hele düşünsene, konuyu tam böyle anlatıyoruz, hızlı konuştuğumuz için konunun en önemli noktasında, can alıcı noktasında bir kemir olup geçiştiriyoruz. Ya hızlı konuştuğumuz için karşı taraf, muhatap anlamıyor. Tüh be, kaçırdık falan. Yani tekrar dinleme imkanı olmayınca en böyle can alıcı noktasında, kilit noktasını, kilit taşını koymadığın zaman, nasıl o hani eski yapılar vardır ya, böyle kavisli, ne deniyor ona, şimdi unuttum, kubbe tarzındaki taşlar birbirlerini tutarlar, her bir taş diğerini tutar. Yani orta taş, hangi taş kilit taşıdır onu anlamazsın. Her bir taş birbirini tutar ve o çökmez, o yapı, o kubbeli o yapı. Yani dolayısıyla o kelimeyi söylemeyen anda o konu biter. Bu konuda anlayamayanlar olmuş olabilir. O yüzden hakkınızı helal edin. Hızlı konuşmayla geçiştirdiğimiz nokta olabilir. İnşallah kendimizi bu noktada bundan sonrası için düzeltebiliriz. Hatip meramını anlatamadığı veya ne demek istediğini anlaşılmadığı zaman sözlerini bir daha tekrarlamaktan kaçınmamalıdır. Peygamber Efendimizin bir topluluğa 3 defa selam vermesi hususuna gelince, bu onun her zamanki adeti değildi. Şayet kalabalık fazla ise, sesini herkesin duyamadığını tahmin etmişse, gerçekten bazen bizde de oluyor. Mesela bir topluluğa giriyorsun, yani bir bölümde, bir odada 2 kişi var, sonra öbür tarafa geçiyorsun, yani 1 metre var arada, öbür tarafında daha bir topluluk var, 4-5 kişi. Yani girişteki selam verdiğin, selamını alıyor, karşılık veriyor, ama bir sonraki girişteki, bir sonra hemen 1 metre ötesinde, 1 metre ötesindeki masadaki insanları duymamış olduğu için, yo ne o kardeşim, selamsızdan mı geliyorsun diye laf atıyor sana. O yüzden bak, Allah Resulü'nün söylediği şey günümüze ne kadar da uygun. Ya bir daireye giriyorsun, bir iş yerine giriyorsun, bir masaya doğru selam vermişsin, öbür tarafa doğru gidiyorsun, yan tarafa geçmişsin, üst kata çıkmışsın mesela, o selamını duymamış. Ama aynı bina, aynı iş yeri diyelim. No kardeşim, selam sana. Ya ben selam verdim ya, duymadım mı kardeşim? Sonra bir daha karşıya gidiyorsun. Ver 3 kere selam, Allah Resulü'nün yaptığı gibi, yeri geldiğince tabii. Yani her zaman yapmıyor bunu. Yani şayet kalabalık fazla ise, sesini herkesin duyamadığını tahmin etmişse, o zaman 3 defa selam veriyordu. Fakat birini ziyarete gittiği zaman içeri girebilmek için 3 defa selam vermek suretiyle de izin isterdi Allah Resulü. Şayet birinci selamda sesi duyulmuş ve içeri buyur edilmişse, oradakilere artık tekrar selam verirdi. Oradan ayrılırken herkesi bir daha selamlamayı ihmal de etmezdi. Bir yere girmek için 3 defa selam verip de cevap alamazsa, daha fazla ısrar etmeden de geri dönerdim. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Resulullah Ekrem Efendimiz söylediklerinin iyi anlaşılması için sözünü bazen 3 defa tekrar ederdi. Bir ziyarete gittiği zaman kapıda 3 defa selam vererek izin alırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin rahatça anlaşacağı şekilde, anlayabileceği tarzda açık ve net olarak konuşurdu. Dedik ve hadisimizi bitirdik. İnşallah Rabbim bize bundan sonrası için açık ve net konuşabilme sabrı versin. Bazen insan sabredemediği için hızlı konuşuyor. Hızlı hızlı konuşup bir an önce dersi bitirmeye çıkıyor. Gerçi bu ders istediğin kadar hızlı konuşuyor, yine de işte 45 dakika 50 dakika aralığında bir ders. Niye böyle hızlı konuştunuz? Biraz da karakter diyelim. Rabbim affetsin, hakkınızı tekrar helal edin diyorum ben sizlere. İnşallah gelecek haftalarda daha açık, daha net, daha yavaş konuşmaya gayret etmek niyeti ve temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Özel FM
1: محطما طواغيت الباطل في كل زمان إلى جند محمد.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
0: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
12: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar, bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız şeytan konusu üzerinde konuşuyorduk. Daha doğrusu şeytanın insanı kandırma yöntemlerinden bahsetmiştik. Bunun incelikleri, zayıf noktalarımız üzerinde biraz durmuştuk. Bu hafta da inşallah şeytanın bizi kandırma yollarından korunma anlayışını zikretmeye çalışacağız. Bunun üzerinde konuşacağız. Nasıl bizler şeytanın bizi kandırmasından kurtulabiliriz? Bunun yolları ne olabilir? Bu yolda nasıl bir çaba ya da sabır gerekir? Bunun materyalleri nelerdir? Bunlara inşallah değinmiş olacağız. Bununla beraber ayetlerin ileriki kısımlarında Sad suresini işliyorduk. Tekrar hatırlatalım. Sad suresini ileriki kısımlarında mesela 82. ayetinde şöyle bir ifade zikredilir. Dedi ki şeytan için, senin izzet adına andolsun ki ben onların tümünü mutlaka azdırıp kışkırtacağım ifadesi var. Demek ki insanların büyük bir kısmı şeytan tarafından kışkırtılacak ve azdırılacak. Fakat şeytan şöyle bir anekdot da koyuyor, bir parantez de açıyor. Diyor ki ancak onlardan muhlis olan kulların hariç. Muhlis olmak ne demek? İnsan nasıl muhlis olur? Muhlis olan insan şeytandan nasıl korunur? Ve şeytanın dolayısıyla ona tesiri neden olmaz? Bu sorulara da inşallah cevap bulmaya çalışacağız. Şeytanın bizim üzerimizdeki etkilerinin en güçlü olduğu yer, bizi ikna ettiğine bizi inandırmamış olmasıdır. Bunu tekrar zikretmek istiyorum. Şeytanın bizi ikna ettiğine bizi inandırmamış olmasıdır şeytanın en büyük başarısı. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Sosyolojik olarak insanları gözlemlediğinizde ve onlarla konuştuğunuzda, bir çeşit anket yaptığınızda, insanların büyük bir kısmı şeytan tarafından kandırıldığına ikna olmaz. Bunu kabul etmez. Herkes bir başkasının şeytan tarafından kandırılıyor olduğuna inanır. Aslında öyle görmek ister. Çünkü bu onu rahatlatacaktır. İşte bu aslında şeytanın en büyük kandırmasıdır. Herkesin duruşunu ve bakışını ters yüz ederek, birbirine karıştırarak herkesi avucunun içinde tutmayı başarır. Tabii ki burada bizim zaaflarımız vardır. Yani biz insan olarak kendimizi iyi tanısak, kendimizin fotoğrafını çok objektif bir şekilde çekebilsek ve bunu net bir şekilde tahlil edebilsek, kusurlarımızı ve eksiklerimizi, zayıf yönlerimizi görebilsek, şeytan oradan kolay kolay giriş yapamayacak. Eğer biz biraz ilkeliysek ve sabırlıysak, kararlıysak. Aksi durumda biz kendimizi tanısak bile yine oradan giriş yapar. İnsanların büyük bir kısmı şeytan hiç yokmuş gibi davranır. Bu bizim onun varlığına olan inancın henüz tam olarak zihnimizde yeşermemiş olmasından kaynaklanır. Yani bizler zannederiz ki şeytan denilen mefhum yukarıda bir yerlerde durur. İşte arada bir yağmurun yağması gibi, güneşin açması gibi gerekli gördüğü yerlerde işte bazen insanları kandırıverir. Öyle zannederiz. Aslında bu müthiş bir kandırmadır. Bunun kendisi müthiş bir kandırmadır. Böyle düşünerek bizi rahatlatır. Yani rahatlamış bir savunmaya sahip olan insan düşmanın her türlü hedefine maruz kalır. Diyelim ki bizler büyük bir kaleyi koruyoruz. Karşımızda da düşmanlar var. Fakat o düşmanlar birden silahlarını toprağın altına gömüp orada piknik yapmaya başlamış olsunlar. Bunu gören kaleyi savunan insanlar müthiş bir gevşeklik gösterir. Der ki galiba bunlar savaş yapmaktan vazgeçti. Bütün silahları gömdüler, piknik yapıyorlar. Dolayısıyla benim de bu kadar taarruzda ve tetikte olmama gerek yok deyip gevşekliğe düşeriz. İşte şeytan bunu yaptırır. Çoğunlukla bizler şeytanın bizi kandırdığını fark edemeyiz. Hani geçen hafta dinlediğimiz gibi hatırlayalım. Bir sivrisineğin bize iğnesini batırmadan önce o bölgeyi uyuşturması gibi. Hadiseyi çok daha sonra görürüz. Ama görmemiz bir şey fayda etmez, ifade etmez. Çünkü olan olmuştur. Şeytan bu sefer şöyle yapar. Yani onun bizi kandırdığını biz fark ettiğimiz zaman onun yine şöyle bir yolu vardır. Aman canım, zaten bunu yüzlerce binlerce insan yapıyor. Hem bir kere yapmaktan ne olacak ki? Dünyanın sonu mu gelecek? Allah'ın affı geniş, Allah'ın merhameti geniş, cennet gökle yerle arasında kadar, seni mi almayacak diye bize hemen sağdan yaklaşmaya başlar. O yüzden Allah bunu çok iyi bildiği için der ki, dikkat edin iman sahibi olan insanlara, şeytan sizi Allah ile kandırmasın. Yani Allah'ın affıyla, Allah'ın adıyla sizi kandırmasın der. Çünkü ayetlerde de zikredildiği gibi meraklı olan kardeşlerimiz bileceklerdir. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım der. Bunu bir hadisle beraber birleştirdiğimizde Resulullah Efendimiz der ki, insanın damarların içinde dolaşan kan gibi şeytan sizin içinizde dolaşır. Etkilemek için. Bizim nereden etkileyeceğimizi bilmek için şeytan bizi çok iyi tanır. Ve şunu hiç unutmayalım ki, herkesin bir özel şeytanı vardır. Genel iblisin dışında herkesin bir özel şeytanı vardır. Ve bu özel şeytan bizi bizden daha iyi tanır. Biz onun bizi tanıdığını çok geç fark ederiz. Çoğu insan da bunu fark edemez, böyle bir şeye ikna da olmak istemez. Düşünür ki ben yaptığım her şeyi hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir zafiyet göstermeden kendi irademle yapıyorum diye düşünür. Yani şeytanın etkisi altında kaldığına inanmak istemez. Çünkü bunu ona izah ettiğinizde bu bir zaaf göstergesi olacaktır. Hiç kimse de zaaf içerisinde olmayı arzu etmeyeceği için bundan sıyrılmanın yollarını arar. İşte şeytan bundan dolayı kazançlı çıkar. Yani aslında bizler şeytana yardımcı oluyoruz, farkında olmadan. O yüzden diyor ya şeytan Rahman'a karşı, senin ihlaslı kulların hariç. Birazdan gireceğiz ama zihnimizde netleşmesi açısından söyleyelim. İhlaslı olmak, saf olmak demektir. Samimi olmak demektir. Katışıksız olmak demektir. Bir şeyi karıştırmamış olmak demektir orijinal içerisine. Buraya gelmeden önce şeytandan nasıl korunabiliriz? Bugün biraz onun üzerine duralım. Şeytandan korunabilmek için sevgili dostlar, bir kere onun bizim üzerimizde tesir sahibi olduğuna inanmış olmamız lazım. İnanmadan da bir adım öte ikna olmamız lazım. Şeytanın bizi kandırabileceğini hep hesap etmemiz lazım. Bunu hesap etmeyen insanlar hep kanacaklardır. Hesap eden insanlar daha az kanacaklardır. Sürekli bunu unutmamak gerekir. Şeytan bizi kandırabilir ve bu konuda 24 saat kesintisiz hizmet yapar şeytan. Hep bizim boşluklarımızı kollar ve bizim fark edemediğimiz zaaflarımızı o çok iyi bilir. Belli başlı bir iki tane büyük zaafımız vardır ve irili ufaklı birçok da ufak zaaflarımız vardır. Hep buralardan yaklaşır insana. Birincisi farkında olmak demiştik, ikna olmuş olmak demiştik. Ve bununla beraber gafletten uyanmış olmak. Aslında bu gafletten uyanmayı da getirir zaten beraberinde. Çünkü insanların büyük bir kısmı gaflette uyurlar, gaflet içerisindedirler. Bir doktor abimiz öyle diyordu. Yeni doğan bebekler 24 saatini 20'sini uyuyarak geçirirler. Bu onların normalidir diyordu. Büyüdükçe insanların uyku saati azalır. Yani uyanık olduğu zamanlar daha fazla olur. Bu artık ileriki yıllarda orta yaşı geçtiğinde 5-6 saat uyku ya da 4-5 saat uyku bir insan için yeterli olur. Bebekken 4 saat uyanık kalmak, 20 saat uyumak normalken 40'lı yaşları geçtiğinde, insan 50'li yaşlara geldiğinde 4 saat uyuyup 20 saat ayakta kalabilir. Bu fiziken böyle olmuş olmasına rağmen ruhen böyle değildir ne yazık ki. Bizim ruhlarımızsa, içimizse günde 3-4 saat uyanık, 20 saat uyuyor durumda. İşte şeytanın en çok güldüğü hallerden bir tanesi bu. Hem de önümüzde Kur'an olduğu halde, hem de önümüzde güzellikler olduğu halde hala uyuyoruz o bebekler gibi. Çünkü psikolojide değinmiştik hatırlarsanız ilk yıllarda. Bir akıl yaşı, zeka yaşı vardır. Bir de bedeni yaş vardır. Bedeni yaşın 30, 40, 50, 60 olmasının çok fazla bir önemi yok. Akıl ve zeka yaşının olgunlaşmış olması önemlidir. O yüzden yaşımızın ilerlemiş olması da değil, akıl ve zeka yaşımızın, bilincimizin ilerlemiş olması da dikkat etmemiz gerekir. İşte bu gafletten uyanmayla doğru orantılıdır. Aklı başında bir mümin belki günde en fazla 15-20 dakika gaflet içerisinde olabilir. Bir saat bile çok fazladır. Onda da Rahman diyor ki kitabında, şeytan sizi aldattığında, insanı aldattığında, iman edenleri aldattığında hemen Euzu Besmele çeker, düşünürler, Allah'a sığınırlar diyor. Demek ki şeytan bizi kandırdığında hemen Allah'a sığınmamız gerekir.
13: Tabii bunun olabilmesi için şeytanın bizi kandırıyor olduğunu da görebilmek gerekir. Bu bazen yıllar alabilir, ne yazık ki. Çok uzun yıllar geçer de insan ta eskiden şeytan tarafından kandırıldığını bir türlü anlayamaz. İşte şeytanın en çok güldüğü yerlerden bir tanesi de budur sevgili dostlar. Şeytandan korunma yollarının ikincisi ise doğru bilgiyi elde etmek. Şeytan en çok bilgisizlerle uğraşır. Çünkü bilgisizler, yani cahiller, şeytanın oyuncağı olmaya en namzet olan insanlardır. Çünkü bilginin olmadığı yerde zan vardır ve zanlı şeytan vesveselendirir, yani besler. Şeytan zanları çok sever. Çünkü zanda kuruntular vardır, insanın Allah hakkında bilmediği türlü türlü şeyler vardır, ahiretle, dünya ile ilgili birçok şey vardır ve içi büyük ölçüde boştur. Aslında anlamsız şeylerle doludur, hakikatle boştur. O yüzden şeytan bilgisi az olan insanla da çok uğraşır ve ona da çok güler. O eksik olan bilgiyi kendisi doldurur şeytan. Demek ki şeytandan korunmak için birinci olarak ikna olup gafletten uyanmak gerekir. İkincisi, mutlaka doğru bilgiyle karşılaşmış olmak gerekir. Doğru bilgi yoksa doğru düşünüş olmaz, doğru iman olmaz, doğru amel olmaz ve eğri bir hayat olur. Ve şeytan da bundan razı olur. Allah razı olmaz. Doğru bilgiyi elde etmek için önce doğru kitaplara müracaat etmek lazım. O kitaplarla beraber bütün kitapların anası olan, bütün kitapların üstünde olan müthiş bir kitaba, yani Kur'an'a yönelmiş olmak gerekir. Temiz bir Kur'an bilinci, sürekli Kur'an okuyan insanın şeytan tarafından kandırılması da o oranda azalacaktır. Çünkü müminleri, yani iman eden insanları belki birçok yerde birçok kategoriye ayırmak mümkündür. Ama bizler acizane müminleri Kur'an-ı Kerim okuyanlar ve okumayanlar diye ikiye ayırıyoruz. Onun dışındaki ayrımların çok fazla önemi yok. Kur'an-ı Kerim okuyanlar şeytandan en az etkilenen insanlardır. Çünkü Kur'an okuyan insan Allah'tan etkilenen insandır. Kur'an okuyan insan doğrudan etkilenen insandır. Kur'an okuyan insanın içini vahiy temizler. Temizlenmiş olan, vahiy ile temizlenmiş olan insanı şeytanın kirletmesi çok çok zor olacaktır. Demek ki elimizden Kur'an'ı düşürmememiz gerekir, şeytandan korunma yolları için. Üçüncüsü ise sevgili dostlar, duygusal ve hissi olmamak. Şeytan yine çok duygusal ve hissi olan insanları sever ve onlara çok güler. Çünkü duygusal ve hissi yönleriyle hareket eden insanlar şeytanın tuzağına her zaman düşerler ve çok kolay olur. Şeytan bu konuda hiç zorlanmaz. Bazen şeytana gerek bile kalmaz. Kendi kendisinin şeytanı olur o insan. Duygusallık ve hissilik ne demektir? Duygusallık ve hissilik şudur sevgili dostlar. Aklımızın, bilincimizin ve imanımızın bir şey üzerinde tesirinin olmamasıdır. Buraya dikkat. Aklımızın, bilincimizin ve imanımızın bir şey üzerinde tesirinin olmamasıdır. Peki orada bunların tesiri olmazsa neyin tesiri olur? İşte duygularımızın ve hislerimizin tesiri olur. Onun da üstünde şeytanımızın tesiri olur. Duygusallık ve hissilik nefsin bir kademeleridir, aşamalarıdır. Bunu etki eden, bunu yönlendiren her zaman şeytandır. Şeytan der ki, hay Allah razı olsun, beni hiç zorlaştırmadın. Ben seni yıkmak için uğraşacaktım, sen zaten kendi kendini yıktın. Bana iş bile çıkartmadın. Yani şeytan duygusal ve hissi davranan insanlara çok teşekkür eder. Çünkü işini kolaylaştırdığı için. Peki bunun çözümü nedir? Allah bunun çözümü olarak akli selim ile bakmak diyor. Hani Türkçeleştirilen tam anlamı değil ama sağduyuyla bakmak hadiselere. Soğukkanlı, hani serin kanlı diyoruz ya, onun gibi. Makul, mantıklı ve ilmi bakmak. Acele etmemek. Bir şeye karar verirken acele etmemek. Çünkü acele şeytandandı. Hatırlayalım. Çünkü acelenin olduğu yerde sağlıklı düşünememe vardır. Sağlıklı bakamama vardır. Bir şeye sağlıklı bakamaz ve sağlıklı düşünemezsek başka şey oraya karışıyor demektir. O şey de şeytandır. Demek ki acele etmeyeceğiz, duygusal ve hissi olmayacağız. Sakin bir şekilde ölçüp biçerek hareket edeceğiz. Ve ilimle bakacağız her baktığımız şeye. İlim yoksa orada şeytanın ilmi vardır. Yani vesvese vardır. Vesveseler doğru bilginin olmadığı yerde olur sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Vesveseler ve kuruntular doğru bilginin olmadığı yerde vardır. Biraz daha geliştirirsek eksik bilginin olmadığı yerde vardır. Yani bir yerde eksik bilgi varsa orada vesvese vardır ve kuruntu vardır. Demek ki eksik olan bilgilerimizi tamamlamamız gerekir. Hala eksik bilgilerle ve eksik bakış açısıyla yaşıyorsak şeytan her zaman her an bizi kandırır ve bu konuda hiç zorlanmaz. Hemen de bizi ikna eder. Çünkü ikna edeceği zaman bir hadisin tam tersini yaptırır şeytan. Bunu bir kez daha hatırlayalım, çok önemli. Şeytan bizi ikna edeceği zaman bir hadisin tam tersini yapar. Hadis neydi? Hadis şu: Resulullah Efendimiz diyor ki, dünyevi konularda kendinizden aşağıdaki insanlara bakın. Parantez içi olarak söyleyelim ki hırs olmasın bizde. İmani ve uhrevi konularda, yani ahirete yönelik konulardaysa kendinizden yukarıdaki insanlara bakın. Parantez içerisinde ekleyelim ki gayret olsun, azim olsun, cehd olsun. Onlara imrenelim, gıpta edelim ki onlar gibi olmaya çaba sarf edelim diye. Şimdi şeytan bunun tam tersini yapar işte. Duygusal ve hissi olarak bizi yıkacağı zaman bunun tam tersini yapar. Ne yapar? Aklileştirir. Hemen önümüze dünyevi anlamda gelişmiş olan insanları koyarak kendimizle onun arasında bir kıyaslama yaptırır. Bu kıyaslamanın sonucunda bizler kendimizi aşağıda hissederek yukarıya çıkmanın enerjisini sarf etmek için çaba sarf ederiz. Yani atağa geçeriz. İşte şeytan buna çok güler. Yine bize teşekkür eder. İlmi konulardaysa, yani ahirete yönelik konulardaysa hep kendimizden aşağıdaki olan insanlara baktırarak bizim kendimizi iyi yukarıda zannetmemize sebep olur. Yine şeytan buna da çok güler. Çünkü o buradan bizi yıkarak bizimle ilgili emelini gerçekleştirmiş olur. Dördüncü madde ise sevgili dostlar, şeytandan korunma yollarının dördüncü maddesi ise, başkalarının tesiriyle, yani ağzıyla hareket etmemiş olmak. Şeytan bazen bizi ikna etmekte zorlanacağını hissettiği zaman hemen çok sevdiğimiz yakındaki insanları ikna ederek onları bizim üzerimize salar. Bir genç insansak mesela anne babamızı üzerimize salar. Bazen bir evliysek eşimizi, erkeksek bayanı, bayansa kocasını üstüne salar. Dolayısıyla kocası ya da eşi, ailesi, herhangi kimse, o çok yakınındaki insan, ona bir şey söyler ve o söz o kişiye ait zanneder kişi. Halbuki o şeytanın aklıdır. Şeytan önce onu ikna eder, onun vasıtasıyla bizi ikna eder. Bunun bir benzerini siyerde hatırlayalım. Hazreti Adem'i kandırmadan önce şeytan önce eşini ikna etmişti diye geçiyor, biliyorsunuz. Eşi de Hazreti Adem'i ikna etmişti ve ikisi beraber o elmayı yediler ve cennetten kovuldular. Hata yaptılar. İşte bu şeytanın yaklaşım taktiklerindendir. Bizi ikna edemeyeceğini hissettiği zaman bizim sevdiğimiz, kendisine karşı zayıf olduğumuz insanlarla bunu yapar. Eşimiz olur, işimiz olur, çocuklarımız olur, annemiz olur, babamız olur, tanıdığımız insanlar olur, patronumuz olur, her neyse o geliştirilebilir, arttırılabilir. Bizim sevdiğimiz ve zaafımız olan şeylerdir. Hep buradan giriş yapar. Buralara dikkat etmenizi arzu ediyoruz. Bir beşinci maddemiz ise, insanın zaafının olduğu ya da zayıf olduğu şeylere karşı mutlaka öne alır bunları. Yani hangi konuda zaafımız varsa, hangi konuda biz zayıfsak buradan giriş yapar. Çünkü buradan bizi yıkması kolaylaşacaktır. O zaman bunun tam tersi yapılması gerekir. Bizim en az şeytan kadar kendimizi tanımamız gerekir. Yani herkesin kişisel farzıdır bu sevgili dostlar. Buraya dikkat edelim. Bu söyleyeceğim herkesin kişisel farzıdır. En az şeytanımızın bizi tanıdığı kadar biz de kendimizi tanımamız gerekir. Zaten bu programların bir amacı da budur. İnsanlara kendisini gösterebilmek. Gösterebilmek ki içimizdeki akıl sahipleri, bilinç sahibi insanların dikkat edip artık

Çocukların yiyeceğe içeceğe karşı zaafı vardır. Erkeklerin ihtişama, zenginliğe, şirketler kurmaya vesairelere zaafı vardır. Herkesin bir şeylere zaafı vardır. Bunları çok fazla söylemek istemiyorum. Çünkü insanlarda garip bir alınganlık duygusu vardır. Ne zaman örneklemeye gittiğimizde, hangi toplumda bu konuşmaları yaparsak yapalım, hemen insanların yüz hatlarının değiştiğini fark ediyoruz. Sanki biz o insanla uğraşıyormuşuz zannediyor insanlar. Halbuki bu da bir şeytanın oyunudur. Ben şu anda bu mikrofonların karşısında kimseyi tanımıyorum. Kim dinliyor, kim dinlemiyor, hiç kimseyi bilmiyorum. Ama insan denen mefhumu yaklaşık 15-16 yıldır inceliyoruz. Hem de hiçbir gün ara vermeden. Herkesin hareketlerini, tavırlarını süzmeye çalışıyoruz ve onları anlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla insan içindeki hastalıklar artık ortaya çıkmaya başlıyor. Şeytana karşı çok dikkatli olalım ki ahirette başımız ağrımasın. Bizlerin en çok arzu ettiği şeyler bunlardır. Altıncı madde ise sevgili dostlar. Aslında belki bu birinci madde olması lazım ama buraya kadar saydığımız şeyler olmazsa bu altıncı maddenin çok da fazla bir kıymeti ne yazık ki olamıyor. Nedir o? Şeytandan korunma yollarının en önemli maddelerinden bir tanesi Allah-u Teala'yı tanıyabilmiş olmak. Şeytan en çok bize Allah'ı tanıttırmamak için uğraşır. Tanıyamadığımız bir Allah'a karşı kurbiyet yani yakınlık hissedemeyiz. Sevgi hiç hissedemeyiz. Saygı zaten olmaz. Sadece öyle biraz kulluk yapar gibi yaparız. Bunu da biraz eğrilti yaparız. Hoşlanmaya hoşlanmaya yaparız. Ama bu şeytana çok keyif verir ve çok güler bize. Çok mutlu eder şeytanı. Çünkü Allah'ı tanıyamamış bir insan şeytanın oyuncağı olmaya herkesten daha çok namzettir. Allah'ı sevmeyen bir insan neyi sever acaba? Allah'a saygı duymayan bir insan neye saygı duyar acaba? Allah'a yakın durmayan bir insan neye yakın durur acaba? Allah'ı zikretmeyen bir insan neyi zikreder acaba? Allah'a değer vermeyen, ona saygı duymayan, onu önemsemeyen bir insan neyi önemser acaba? Hayatında en çok Allah değerli değilse bir insan için nedir hayatındaki en çok değerli olan şey acaba? Şeytan işini çok iyi bilir sevgili dostlar. Bunu hiç unutmayalım. Allah'ı iyi tanımak bir insanın şeytandan korunması için gerçekten çok önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi insanın Allah'ı tanıyamaması şeytana yaklaşması için ona yeter ve artar bile. Bir diğer madde ise Euzu Besmele çekerek Kur'an-ı Kerim okumak, Euzu Besmele çekerek bir işe kalkışmak, Euzu Besmele çekerek yan yatıp uyumak, Euzu Besmele çekerek yan yatıp kalkmak, Euzu Besmele çekerek yemek yemek, Euzu Besmele çekerek sofradan kalkmak, evimizden çıkmak, işimize başlamak, aracımıza binmek her neyse. Kısacası her ne iş yapacak isek Euzu Besmele çekerek yapmak. Bu sahabenin de bir güzel özelliğiydi, diğer gelen güzel insanların da güzel bir özelliğiydi. Çünkü Euzu Besmele çekmek demek kovulmuş şeytandan Allah'a ısmarlamak demektir kendimizi. Ya Rabbi ben ondan sana sığınıyorum. Bak ben sana koşuyorum. Her işimi sana ısmarlıyorum. Beni koru ya Rabbi demektir. Euzu Besmele çekmek demek şeytanı hatırdan çıkarmamış olmak demektir. Unutmamış olmak demektir. Yani şeytandan uzak yaşayıp Allah'a yaklaşmaya doğru çaba sarf ettiğini Allah'a ilan etmiş olmak demektir. O yüzden mutlaka her işimizde Euzu Besmele olmalı. Ve sürekli Resulü Efendimizin dediği gibi ya hayır söyle ya sus hadisinde olduğu gibi konuşmadığımız ve sustuğumuz anlarda sürekli Allah'ı zikretmeliyiz. Zaten o birazdan söylenecek ama yeri geldiği için söylemiş olalım. Allah'ı zikreden bir dil, Allah'ı zikreden bir kalp şeytana karşı kendisini otomatik koruma altına almış insan demektir. Zikirden uzak duran insanı şeytan çok sever. Allah'ı diliyle ve kalbiyle ve hayatıyla zikretmeyen insanı şeytan çok sever ve ona çok güler. Çünkü bu hal ne Peygamber Efendimizin ne onların güzide sahabelerinde olmayan bir davranıştır. Bu konuda merak eden ve hassas olan insanların Ankebut suresinin 45. ayetlerine bakmalarını arzu ederiz. Tekrar söyleyelim, not alan kardeşlerimiz oluyor. Ankebut suresinin 45. ayetlerine bakarlarsa aslında çok var da çok bu konuda en net olan ayetlerden bir tanesidir. Allah'ı zikretmek

0: her şeyin üstündedir diyor Allah-u Teala pratik ibadetleri saydıktan sonra. İşte bunlar bizim şeytanla aramızı açacak olan şeylerdir. Dolayısıyla bir insan ya Allah'a yaklaşıyordur ya şeytana yaklaşıyordur. Bunun tam tersi de doğrudur. Şeytandan uzaklaşan Allah'a yaklaşır. Allah'tan uzaklaşan da şeytana yaklaşır. O zaman nereye yaklaştığımıza dikkat etmemiz lazım. Allah'a yaklaşıyorsak güzel. Ama Allah'tan uzaklaşıyorsak sadece Allah'tan uzaklaşmış olmayız sevgili dostlar. Bilelim ki aynı hızda mutlaka şeytana yaklaşıyoruzdur. Buraya dikkat edelim. Allah'tan uzaklaştığımız hızda mutlaka ve mutlaka, bunun üçüncü bir şıkkı yoktur, mutlaka ve mutlaka şeytana yaklaşıyoruzdur. Ve şeytan bu anlamda en çok taviz veren insanı sever. Çünkü insan taviz verdikçe merkezden uzaklaşır, yani Allah'tan uzaklaşır. Önce bir santim, sonra bir santim daha, sonra 10 santim, sonra 15 santim, 35 santim filan derken kilometrelerce insan Allah'tan uzaklaşmış olur. Çünkü bu programlarda vaktiyle izah etmiştik hatırlayacak olursak. Tüm değişimler sevgili dostlar degrade şeklinde olur. Yani yavaş yavaş olur. Bir anda olmaz. Bir anda olsaydı biz kıyameti koparırdık. İmani bir refleksle hemen hayır derdik. Şeytan bunu çok iyi bildiği için ve hiç de acelesi olmadığı için önce bir parça koparır. Sonra bir parça daha koparır. Sonra bir parça daha koparır. Bir bakarız ki yarımız gitmiş. Bunu zamana yayar. Zamana yaydığı için biz hiç hissedemeyiz. Hani eski dinleyiciler hatırlayacaklardır, bir kurbağa deneyinden bahsetmiştik. Yeni dinleyen kardeşlerimiz olduğu için onları da istifade ettirmek anlamında söyleyelim. Eski dinleyenler de biraz sabırlı olabilirler. Bu laboratuvarlarda yapılmış bir deneydir şu bahsedeceğim deney. Bir kurbağayı alıp 40 derece suyun içerisine atmışlar. Kurbağa o 40 derecelik suyla canhıraş birden kendini dışarı atmış. Fakat bir süre sonra çok az ısıtılmış suya, aynı kaba, aynı kurbağayı yine koymuşlar. Fakat bu sefer derece 5 derece. Yavaş yavaş ısıtmışlar. 25 derece, 35 derece, 36, 37 derken 40 dereceye gelmiş, kurbağa dışarı sıçramamış ama ölüp gitmiş. İşte şeytan bu yöntemi çok kullanır sevgili dostlar. Kesinlikle ve hiçbir zaman bir anda 40 derece suya bizi atmaz. Attığı zaman ondan uzaklaşacağımızı bilir. O zaman ne yapar? Suyumuzu yavaş yavaş ısıtır. Yavaş yavaş ısıtır. Biz hiç anlamayız. Bir bakarız ki ayağımız bambaşka yere kaymış. Önce der ki mesela, namazlarımıza çok mu dikkat ediyoruz? Bu konuda kale gibi sağlam mıyız? Önce der ki ya şu duanı biraz kısalt. Zaten aynı şeyleri söylüyorsun. 4-5 dakika uzunluğunda olan duayı 2 dakikaya indirir. Sonra der ki ya şu bazen çok acelen var, öğlen namazının son 2 rekatını kılmasan da olur, zaten nafile sünnet der. Onu kıldırttırmaz bize. Aradan geçer bir 6 ay, 1 sene filan. Biz böyle yavaş yavaş buna alışırız. Artık sünnetler bizim için çok önemli olmamaya başlar. Sonra der ki ya bunları bir cem et istersen. Nasıl olsa Peygamber Efendimizin hayatında da 5-6 kez olmuş. İşte öyle olmuş ya da böyle olmuş, bunun önemi de yok. Sen de yaparsın, sen de zaten bir kulsun diye ikna ediverir. Artık yerli yersiz, gerekli gereksiz namazları keyfimize göre cem etmeye başlarız. Bu böyle gider. Bu dediğimizi ben en azından birkaç insan üzerinde gördüm sevgili dostlar. Önce sünnetleri bırakarak şu anda her şeyi reddeden, maalesef şu anda arkadaşlığımız kalmadı ama öyle insanlar biliyoruz yaşadığımız yerlerde. Önce hadisleri reddetti, sonra sünneti reddetti, sonra namaz kılmayı terk etti, sonra Kur'an'a şüpheyle baktı, sonra Kur'an'da reddetti, sonra haşa Allah'ı da reddetmeye kadar geldi ve dedi ki Allah'ı da reddedeceğim ama kainatın nasıl yaratıldığını bir türlü izah edemiyorum, onu izah edinceye kadar şimdilik Allah'ı kabul ediyorum noktasına kadar geldi. İşte şeytan bir insanı kendisinin maskarası yaptı ve kendisiyle beraber cehenneme sürükledi. İşte bu şeytanın bir yoludur. Yavaş yavaş yapar. Yani bir anda o insana Allah'ı reddet, Kur'an'ı reddet dese hiçbir şekilde bunu kimse yapmayacak. O da bunu biliyor. Bizi bizden iyi tanıyor, unutmayalım. Çok küçük parçalar koparır önce bizden. Ve biz bunun bir an acısını, sızısını duyarız ve bize bunu alıştırtırır. Sonra bir parça daha koparır. Aradan geçer bir süre bir parça daha koparır. Bir parça daha koparır. Bir bakarız ki ortada bir şey kalmamış. Balığın kılçıkları gibi tabiri caizse. Çok dikkat etmek lazım. Fakat kimi ikna edemez? İhlaslı olan insanlara bir şey yapamaz. Kendisi de söylüyor. Allah da bunu kabul ediyor. Kimdir ihlaslı olan insan? Samimi olan insan. Yürekten Allah'a bağlı olan insan. Allah'ı her şeyin üstünde tutan insan ve en çok Allah'ı seven insan. Gözü Allah'tan başka bir şey görmeyen insana şeytan çok fazla tesiri olmaz. Çok küçücük noktalarda olur ve o kişi de basiretiyle, Allah'ın kendisine ikram etmiş olduğu basiretle bunu fark eder ve hemen üzülür, tövbe eder, gözyaşı döker ve Allah'a koşar. Der ki ya Rabbi, ben kendi nefsime zulmettim. Sen beni bağışlamazsan ben muhakkak ki helak olanlardan olurum der ve tövbe eder. Ve öyle bir tövbe eder ki bir daha asla şeytan o konuda onu kandıramaz. Yaşanmış bir hikaye anlatılır. Hazreti Ali Efendimiz bir gün sabah namazının vaktine epeyce geç kalkmış. O kadar geç kalkmış ki güneş doğdu doğacak. Ve maalesef sünneti kılamayarak, terk ederek hayatında ilk kez hemen farza durmuş. Fakat o bizim gibi değil. O insan ilim şehrinin kapısı ve hikmet menbaı. O güzel insana bu çok dokunmuş. Biz sabah namazını günlerce kılmıyoruz da hiç tık demiyoruz. Ama o insan bir sünneti kılamadı diye günlerce ağlamış ve kendisine ceza vermiş. Bu kendisine o kadar dokunmuş ki Allah katındaki derecelerinin arttığını şeytan fark etmiş. Ben ona bir gol attım tabiri caizse, affınıza sığınarak. Çok geç vakitte kaldırdım, bir sünneti aldım. Ama o kadar tövbe etti, o kadar güzelleştirdi ki, o kadar çok sıçradı ki bu hayatından, bu hatasından dolayı yukarı doğru o kadar sıçradı ki Allah katındaki derecesi yükseldi. Bir daha böyle bir hata yapmayayım diye şeytan artık onu sabah namazlarına kaldırır duruma gelmiş. O insanların hali başka, bizim halimiz başka. O farklılık imana olan ve Allah'a olan sarılmadan kaynaklanıyor sevgili dostlar. Allah'a sımsıkı sarılın. Allah'ın indirdiğine sımsıkı sarılın diyor Allah. Allah'ın indirdiğini tutun değil. Allah'ın indirdiğine bakın değil. Allah'ın indirdiğinize gözlerinizi dikin değil. Sarılın da değil, sımsıkı sarılın. Demek ki sımsıkı sarılmanın dışındaki tüm sarılmalar Allah-u Teala'nın sımsıkı sarılmaktan beklediğini vermeyecek. Çünkü bir insan gevşeklik gösterirse, taviz verirse mutlaka şeytana yaklaşır sevgili dostlar. Ya karanlık vardır ya aydınlık vardır. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya nur vardır ya zulümat vardır. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya nura koşarız ya zulümata koşarız. Bunun üçüncüsü yoktur. O yüzden mutlaka ve mutlaka tavizsiz bir hayatı arzulamak lazım. Kim hangi konuda ne taviz veriyorsa mutlaka orada şeytanın bir galebesi vardır. Yani galip gelmesi vardır o kişiye sevgili dostlar. Hangi konuda taviz veriyorsak orada bizi şeytan ikna etmiş demektir. Ama biz bunu henüz fark edememişizdir. Ve şeytan taviz veren insanı çok sever sevgili dostlar. En çok sevdiği insanlardan bir tanesi de taviz veren, gevşek davranan insanlardır. Çünkü gevşeklik şeytana müsaade etmektir, şeytana buyur demektir. O da zaten Allah'tan böyle bir şey bekliyor. Bizi ikna etmenin çabasında o insan, o varlık. 10. maddemiz ise sevgili dostlar, şeytandan korunma yollarının en önemli maddelerinden bir tanesi de 10. maddedir. O madde şu anda ne yazık ki iman sahibi insanların çok azının yapmış olduğu bir şeydir. Eskiden ben iman edenlerdenim diyen insanların istisnasız tamamında olan, şu andaysa çok azında olan bir haslet. Bu zikredeceğimiz haslet. Sohbet ve ders halkalarına devam etmek. Şeytanın en sevmediği insanlar gençken Allah'a kulluk edip sohbet ve ders halkalarından asla ayrılmayan insanlardır. Şeytanın en sevmediği insanların başında gençken Allah'a kulluk edip sohbet ve ders halkalarından ayrılmayan insanlardır. Dolayısıyla bir dönem sohbet ve ders halkalarına dahil olup daha sonra oraları terk eden insanlar şeytanın sohbet ve ders halkasına dahil olmuştur. Bunu sakın unutmasınlar. Kesinlikle bunun başka bir üçüncüsü yoktur. Ben oraları terk ettim ama şeytanın da taraftarı olmadım diye kendisini ikna etmesin. O bunu zaten fark etse oralara tekrar geri dönecek. Çünkü Peygamberimiz diyor ki meşhur hadiste, sahih olan hadiste, ya öğrenen olun ya öğreten olun. Üçüncüsü olmayın, helak olursunuz. Bir kez daha zikrediyorum. Ya öğrenen olun ya öğreten olun. Üçüncüsü olmayın, helak olursunuz. O yüzden ders ve sohbet halkalarını kim terk ederse başkasının sohbet halkalarına dahil olmuş demektir. O heva ve hevesi, keyfi ve nefsidir. O yüzden her kim her kim şeytandan korunmak istiyorsa bunun en kolay, en kestirme yollarından bir tanesi mutlaka bir sohbet ve ders halkasına dahil olması gerekir. Orada A'yı B'yi aramadan Allah adı anılıyor ise, iman anlatılıyor ise mutlaka orada bulunması gerekir. Daha iyisini bulduğu zaman orayı bırakıp daha iyisine gidebilir. Ama daha iyisini bulmaksızın içinde bulunduğu durumu her kim terk ederse bilsin ki o şeytana yaklaşacaktır. Daha iyisine gitmeksizin her kim ders ve sohbet halkalarını terk ederse bilsin ki o şeytanın oyuncağı olacaktır. Ama bugün, ama yarın. Bunun üçüncüsü yoktur. Bu kesinlikle böyledir. İsterseniz ayetlere kaldığımız yerden devam edelim. Ancak onlardan 83. ayet, ancak onlardan muhlis olan, yani ihlaslı olan insanlar hariç. Onları aldatamam diyor şeytan. Ve Allah da bunu kabul ediyor. Hangi ayette? 84. ayette. Allah dedi ki, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim. Yani sen o konuda doğru söyledin ve ben de bunu kabul ediyorum. Bu doğrudur anlamında. Şeytan gerçekten ihlaslı olanlara, samimi olanlara, saf olanlara, sütüne su karıştırmamış olanlara, taviz vermemeye çalışanlara, başkalarına bakmadan yalnız Allah'a ve vahye bakarak yaşayan insanlara bir şey yapamaz. Kolay kolay yapamaz Allah'ın izniyle. Bu Allah'ın vaadidir. O yüzden saf olmaya dikkat etmek lazım. Başka insanların ne dediğinin çok önemi yok sevgili dostlar. Saflıkta, dürüstlükte ve doğrulukta başka insanların bizim arkamızdan gülüyor olmasının bir önemi yok. İnsanların bizi küçük görmesinin bir önemi yok. Doğru olmak, dürüst olmak, hilesiz olmak ve saf olmak Allah katında çok makbul bir durumdur. Ve şeytanın da bu tip insanlara karşı tesiri yoktur. O yüzden mutlaka saflığımızı kontrol etmemiz gerekir. Bende, içimde başka maksatlar var mı? Başka düşünüşler var mı diye kendimizi görmemiz gerekir. Bu bizim yolumuzu açacaktır inşallah. 85. ayetse, andolsun senden ve içlerinden sana tabi olacak olanların tümünü cehennemle dolduracağım diyor Allah. Her kim bunlara rağmen hala benden yüz çevirir, vahyimden yüz çevirir ve sana koşarsa, seninle beraber olursa, senin elini tutarsa diyor Allah, hepinizi cehenneme dolduracağım. Hak ediyor mu insan? Hak ediyor. Demek ki şeytanın değil Allah'ın elini tutmak lazım. Demek ki şeytana değil Allah'a doğru firar etmek lazım. 86. ayet. Ey peygamber de ki, ben buna karşı sizden bir ecir, yani ücret istemiyorum. Ve kendiliğimden de bir yükümlülük getiren de değilim. Yani ben bunları haşa kendi kafamdan uydurmuyorum. Sizden bir şey de beklemiyorum diyor. Bu aslında bütün tebliğcilerin sözüdür sevgili dostlar. Bütün irşad eden, insanları düzeltmeye çalışan tüm insanların sözüdür. İnsanlara her kim, her nerede söz söylüyor ise, hiçbir şekilde ve hiçbir zaman insanlardan bir şey beklemesin. Her kim ki insanlardan bir şey bekler, onun Allah'ta alacağı kalmaz. Buraya dikkat. Her kim ki insanlardan bir şey bekler Allah adına, onun ahirette bir alacağı kalmaz. Allah ona sen alacağını aldın der. O yüzden ecri Allah'tan beklemek lazım. Zaten ecir Allah'tan beklenirse saflık ve samimiyet de olur. Ecir başkalarından beklenirse, başkalarından Allah adına bir menfaat beklenirse orada saflık bozulur. Saflık bozulursa tesir bozulur. Tesir bozulursa insanların düzelmesi de bozulur. O yüzden tebliğci konumunda insanları düzeltmeye yaklaşan tüm insanlar için bu söylediklerimiz. Hiç kimseden bir bardak su bile beklememek lazım. Mutlaka ve mutlaka yapılan her şey Allah için olmalı. Saf bir niyet taşımalı. Öyle olursa şeytan müdahale edemez. Saflıktan ne kadar uzaklaşırsak şeytanın müdahalesi de o kadar olacaktır. O yüzden mutlaka kendimize ve içimize dikkat etmemiz lazım. Ben bir şeyi niye yapıyorum? Onu bana yaptırtan şey nedir? Sırf Allah rızası mı, yoksa başkalarından da bir beklenti var mı? Eğer başkalarından bir beklenti varsa onu iptal etmek lazım. İşte riya bunun adıdır zaten. Riya, rızaya Allah'tan başkasını karıştırmaktır. Riya, rızaya Allah'tan başkasını karıştırmaktır. 87. ayetse, o Kur'an alemler için yalnızca bir zikirdir. yani öğüt ve hatırlatmadır. Kur'an'ı çok okuyun diyor Allah Teala. Kur'an'la beraber olun diyor. Kur'ansız bir hayat kuru bir hayattır. Kur'ansız bir hayat kurumuş insanların hayatıdır. Her kim ki hayatında Kur'an yok, o hüsrana uğrayacak olan insandır. O yüzden Kur'an'ın bir zikir, hatırlatma ve öğüt olduğunu Allah bize bir kez daha tekrarlıyor. Kur'an'a yapışın ki şeytana yapışmayasınız. Kur'an'a dönün ki şeytana dönmeyesiniz. Kur'an'ı çok okuyun ki şeytan size tesirli olamasın diyor Rahman. Sonuncu ayetse burada Sad suresini noktalayacağız. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra mutlaka bileceksiniz. Bu çok büyük bir ayet. Allah Teala'nın haklılığını siz şu anda anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Benim söylediklerimin gerçek olduğunu, doğru olduğunu anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Bu Kur'an'ın çok ciddi, şakası olmayan müthiş bir kitap olduğunu henüz tam anlayamıyorsunuz değil mi diyor Allah. Onu yakında öğreneceksiniz. O yakın iki tanedir sevgili dostlar. Bir cüz'i yakın, bir külli yakın. Cüz'i yakın, inat ve ısrarla devam eden insanların başına gelen musibetlerle söz konusu olur. İnat ve ısrarda devam eden insanların başına gelen musibetlerle o kişinin aklı başına biraz gelebilir. O zaman anlar, o zaman öğrenir. Bu cüz'i anlamadır. Külli anlamaysa perdenin kalktığı, her şeyin bittiği, topraktan yüklerin fışkırtıldığı ayette geçiyor. Güneş ve ay dürüldüğü, denizler tutuşturulduğu, insana defter sunulduğu zaman insan anlayacak. O zaman geri dönüşü de olmayacak. Allah o günleri bugün önümüze koyuyor ki o gün bugüne tekrar dönmek için arzu etmeyelim. Allah o günleri bugünden önümüze koyuyor ki o gün bugünlere tekrar gelmek için arzu etmeyelim diye. Burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta Araf suresinden devam edeceğiz inşallah. Araf suresi zannımızca Allah nasip ederse, bir mani olmazsa uzunca haftalar devam edecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in çok uzun bir suresidir. Çok hikmetler vardır. Bizi çok anlatacak inşallah orada Allah. O şekilde bakalım. Allah bizi tanıtıyor. Kendi eksiklerimizi görelim ve düzelelim diye. Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. هدّب فؤادك بالحياة.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Dilimi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Onlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

Gör böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini iyi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونزدرى.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklamlar.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayseri FM. Fıkhi meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden aileyle ilgili bölümünü kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hocamıza gelen 355. mektubun konusu cinsi sapıklık, zina ve lutilik fesadı. Sorusu ise Hicret takviminin 8 Nisan 1983 tarihli yaprağında zina aralarında aynı cinslik ve helaliyet bulunmayan bir kadının ön veya ardından akıl bali erkeğin erkeklik uzvunu içeri sokmasıdır. Ebu Hanife'ye göre yalnız önden yapılan fiil zinadır. Arkadan yapılan fiil zina sayılmaz hükümlerine yer verilmiştir. Almanya'da işçi olarak çalışan bazı kimseler arkadan yapılan fiil zina sayılmaz cümlesini alıp yaygara koparmaya başladılar. Yaygarayı koparanlar güya muhafazakar, milliyetçi ve mütedeyyin olduklarını iddia eden kimseler. Bu takvim yaprağını Diyanet İşleri Başkanlığı'na da göndermiştir. Öğrenmek istediğimiz husus, takvimde yazılanlar doğru mu, yanlış mı diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Bazı muteber kaynaklarda haddi zina cezasının uygulanmasını gerektiren fiil tarif edilirken, mükellef olan bir erkeğin kendi rızasıyla kendi cinsi münasebette bulma hakkı veya şüphesi olmayan, kendisine meyil duyulabilen bir kadınla önden cinsel temasına zina denilir ifadesine yer verilmiştir. Bu tarif, had cezasını gerektiren zinanın mahiyetini ve keyfiyetini ortaya koyan bir tariftir. Melikül Ulema vasfıyla anılan İmam-ı Kassani bu tarife, bu fiilin Darül İslam'da işlenmesini de dahil etmiştir. Malum olduğu üzere bir beldede zina cezasının tatbik edilebilmesi için o beldenin Darül İslam vasfına haiz olması gerekir. İmam-ı Serahsi bir Müslüman eman alarak bir harp ülkesine gider, orada Müslüman veya gayrimüslim bir kadınla zina ederse, Darül İslam'a döndüğü zaman bunu ikrar etse bile had cezası uygulanmaz. Bu bize göredir. İmam Şafii rahimallahu aleyh uygulanır demiştir. Biz bu meselede Peygamberimiz Efendimizin Darül Harp'te had cezası uygulanmaz hadisini delil olarak alıyoruz. Bunun anlamı şudur. Gereklilik öz bakımından değil, uygulanabilirlik açısındandır. Çünkü kişi had cezasını kendi kendine uygulayamaz. Müminlerin emirinin de Darül Harp olan beldede herhangi bir yetkisi yoktur diyerek velayet açısından meseleyi izah etmiştir. Bazı alimler zinaya vesile olan sebeplerin ortadan kaldırılmaması ve şüphe üzerinde de durmuşlardır. Dolayısıyla bu cezanın uygulanmamasının bir değil, birden fazla hikmeti vardır. Bilindiği gibi zinaya benzeyen fakat had cezasını gerektirmeyen fiiller de vardır. Başta elle yapılan zina olmak üzere kulak zinası, göz zinası ve bunun gibi fiilleri saymak mümkündür. Bu fiillerin hükmü de haramdır. Fakat had cezası uygulanmaz. Bazı hallerde tazir cezası gündeme girer. Arkadan yapılan cinsi münasebete gelince İslam uleması bunu livata ıstılahıyla açıklamıştır. Peygamberimiz Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Lut kavminin yaptığını yapanı görürseniz faili de mef'ulü de öldürünüz buyurduğu malumdur. İmam-ı Merginani livata ile ilgili hadis-i şerifi zikrettikten sonra İmam Ebu Hanife'ye göre şu vardır ki bu zina değildir. Çünkü o fiili yapanın cezası hususunda sahabe-i kiram ihtilaf etmiştir. Kimisi ateşle yakmayı, kimisi üzerine duvarı yıkmayı, kimisi yüksek bir mekanda başı yere gelecek şekilde asıp taşlamayı ve bunların gayrisini teklif etmişlerdir. Ve o lutilik zina manasına da değildir. Çünkü livatada insan menisinin zayi edilmesi ve neseplerin birbirine karıştırması gibi bir durum yoktur. Ayrıca bu fiil lutilik meydana gelme noktasında enderdir. Katledilmesi veya rejim edilmesi siyaset üzerine veya bu fiili helal görüp küfrü üzerine hamledilir buyurmaktadır. Bu izahtan sonra hicret takviminde yer alan ifadelerin doğru olup olmadığı meselesine gelelim. Tarif olarak doğrudur. Ancak cümlelerde ifade noktasında bazı sıkıntılar vardır. Şu şekilde ifade edilmesi daha uygun olurdu. Ebu Hanife'ye göre yalnız önden yapılan fiil zinadır. Arkadan yapılan fiile zina denilmez. Zira buna lutilik denilir. Lutilik zinadan daha ağır bir suçtur. Bu noktada efendim öyle yazılsaydı da aynı yaygarayı koparırlardı. Zira bahsi geçen zümrelerin kalbinde diğer Müslümanlara muhalefet etmek gibi bir maraz vardır denilebilir. Bu durumda bize düşen o insanlar için dua etmek ve Ya Rabbi Müslümanların birbirlerine karşı kalplerinde gizledikleri muhalefeti, düşmanlığı ve başta haset olmak üzere her türlü kötü huyu gider. Bizlere Peygamberimiz Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle demektir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 356. mektubun konusu şehvet duygusunun teskini ve istimnanın hükmü. Sorusu ise Türkiye'de örf, adet ve geleneklerin önemli bir yeri vardır. Aileler arasında yaygın olan anlayış şudur. Aileler evlenme yaşına gelen çocukları için önce diplomasını sonra bir işe girsin, daha sonra askerliğini yapsın gibi gerekçelerin arkasına sığınıyorlar. Dolayısıyla gençlerin 25-30 yaşına kadar evlenmediklerine şahit oluyoruz. Bu gençlerin şehvet duygularının önüne geçebilmek için ne yapmaları gerekir? Tıp kitaplarında mastürbasyon, fıkıh kitaplarında istimna denilen hadisenin hükmü nedir? Gençler arasında mastürbasyonun mübah olduğuna dair başta İbni Abidin olmak üzere bazı fıkıh kitaplarında hükmün bulunduğu kanaati yaygındır. Bu kanaat doğru mudur diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Önce bir hususu hatırlatmakta fayda vardır. Allah Celle Celaluhu insanları belirli bir fıtrat üzere yaratmıştır. İnsan neslinin devamı için şehvet duygusu önemli bir vesiledir. Bazı alimler şehvetin kulağı yoktur. Mücerret ahlaki nasihatlerle ve uhrevi cezaları hatırlatmakla şehvetin önüne geçilemez. Dolayısıyla evlendirmeleri kolaylaştırmak gerekir derken bu inceliği gündeme getirmişlerdir. Durr-ül Muhtar'da nikah tevakan şiddetli şehvet halinde vacip olur. Nikahlanmadığı takdirde %100 zina edeceğini bilirse farz olur denilmesinin sebebi budur. Tıp dilinde mastürbasyon terimiyle ifade edilen hadise fukaha tarafında el ile istimna olarak vasıflandırılmıştır. Bu izahtan sonra el ile istimnanın hükmüne geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıfları belirtilirken ki onlar iffetlerini koruyanlardır. Ancak zevcelerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı olan münasebetleri müstesnadır. Çünkü onlar bu münasebetten dolayı kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesini isterse şüphe yok ki onlar haddi aşanlardır. Hükmü beyan buyurulmuştur Müminin suresinin 5-7. ayeti kerimelerinde. Müfessir İbni Kesir bu ayeti kerimenin tefsirinde istimnanın haddi aşmak olduğunu zikrettikten sonra İmam Şafii'nin indinde bunun haram olduğunu ifade etmektedir. Ravi zincirinde problem olan bazı muhaddislerin zayıf, bazılarının mürsel olarak nitelendirdiği haberde elini nikah eden kimse melundur hükmüne yer verilmiştir. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde istimna ile ilgili bütün kavilleri zikrettikten sonra İmam Zeyla'i bu işin, yani istimnanın helal olmadığına, onlar ki iffetlerini koruyanlardır ayeti kerimesiyle istidlal etmiş ve cima için ancak zevce ve cariyeden istifade mübah kılınmıştır demiştir. Bu da ikisinden başka kazayı şehvet için helal bir şey olmadığını gösterir. Benim anladığım budur demiştir. Bazı kimselerin, efendim el ile istimna yapabileceğine dair İbn Abidin de fetva vardır demeleri, bu eserin usulünü ve üslubunu bilmemelerindendir. Ayrıca fıkıh kitaplarında metin ile şerh arasında ihtilaf söz konusu olursa, metnin esas alınması bir usuldür. Konumuzla ilgili olarak Kitab-ül Fıkh alel Mezahib-ül Erba'a isimli eserde el ile istimna büyük günahlardandır denilmiştir. Fukaha arasında ihtilafa konu olan mesele şudur. Bir kimse şehvetine mağlup olup zina noktasına gelirse bunun önüne geçmek için el ile istimna yapabilir mi, yapamaz mı? Bazı alimler bunu iki şerrin taarruzu halinde daha hafifinin tercihi ve zaruret halini esas alarak cevaplandırmaya gayret etmişlerdir. İbn Abidin'in Reddül Muhtar isimli eserinde yer alan kaviller bununla sınırlıdır. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Bekar olan bir üniversite öğrencisi tevakan, yani şiddetli şehvet haline müptela olur ve zina korkusuna kapılırsa, imkanı olduğu takdirde evlenmesi gerekir. Eğer imkanı mevcut değilse oruç tutması tavsiye edilir. Zira Peygamberimiz Efendimizin oruç ibadetinin şehvet duygusunu gidereceğini beyan buyurduğu malumdur. Bazı hallerde şehveti teskin için iki vesile söz konusudur. Birincisi, imkanı varsa derhal evlenmesi. İkincisi, evlenmesi mümkün değil ise oruç tutması tavsiye edilir ki bu iki vesilenin dışındaki tavsiyeler meşru ve muteber değildir. Meselenin özü budur. Allah Celle Celaluhu cümlemizi İslami hudutlara hassasiyetle riayet edip haddi aşmayan ve iffetlerini koruyan salih kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 357. mektubun konusu, kafir yaptığı zinadan dolayı mesul olur mu? Sorusu ise, bir sohbette İsveç devletinin kardeşler arasında evlenmeyi serbest bıraktığı konusu açıldı. İstanbul'da yayınlanan bir günlük gazetede bu haber yer almış. Bazı kardeşlerimiz kafirin ebedi cehennemde kalacağı muhkem ayetlerle sabittir. Ayrıca amellerinden mesul olmazlar diye kanaat belirttiler. Bazıları da böyle şen'i bir işi yapan kafirle yapmayan kafir bir olmaz diyerek itirazda bulundular. Bu hususta bilgi verir misiniz diyorsunuz.
2: Mektubunuzu yukarıdaki cümlelerle özetlemeye gayret ettim. Bütün insanların emanete, yani Allahu Teala'nın tekliflerine muhatap oldukları muhkem naslarla sabittir. Ayrıca ruhlar alemindeyken gerçekleşen misak sebebiyle hiçbir nefis mazeret belirtemez. Usul uleması, kafirlerin de inanılması zaruri olan hükümlere muhatap oldukları ve mükellef tutuldukları hususunda ittifak halindedirler. Ancak muamelat, ukubat ve ibadetlerin edası konusunda ihtilaf vardır. İnanılması zaruri hükümleri tatbik etmeden ilahi tekliflerin edası mümkün olmadığı için buna muhatap olup olmadıkları hususunda farklı görüşler mevcuttur. Irak ulemasına göre kafirler ibadetlerin edasıyla da memurdurlar. İmam Şafii'den rivayet edilen bir kavil de budur. İbn Abidin Reddül Muhtar isimli eserinin birkaç yerinde bu konuyu tahlil etmiştir. Şimdi kendisinin muhtemed bulduğu kavli nakledelim. Kafirin kötülükleri yazılır. Çünkü onun hasenatı yoktur. Kafir kul hakları ile ve cezalarla bir ittifak mükellef olduğu gibi gerek itikad gerekse ibadetlerle de mükelleftir. Bize göre muhtemed olan kavil budur. Binaenaleyh bu iki şeyi, yani itikadı ve edayı terk ettiği için azap olunur. Peygamberimiz Efendimizin evli olduğu halde zina eden bir gayrimüslim zımmiyi recm cezasına çarptırdığı muteber kaynaklarda yer almıştır. Ancak bunun nesedilip edilmediği hususunda ulema arasında ihtilaf vardır. Fakat şu husus sarihtir. Darül İslam'da zina eden bir zımmiye had cezası tatbik edilir. İbn-i Hümam zinanın Hazreti Adem'den bu yana bütün dinlerde haram olduğunu ifade etmiştir. Münzel kitaba dayanan bütün dinlerde zina haramdır. Nutiliğin zinadan daha ağır bir cürüm olduğu malumdur. Şimdi mektubunuzdaki meseleye geçelim. Kafirlerin ebedi olarak cehennemde kalacakları muhkem naslarla sabittir. Ancak bilindiği gibi cehennemin de birçok dereceleri vardır. Kız kardeşiyle zina eden bir kafirin azabı ile etmeyenin azabı derece olarak farklıdır. Çünkü onlar da tekliflere muhataptırlar. İşledikleri her türlü kötülüğün karşılığını göreceklerdir. Ancak iman etmedikleri süre içerisinde hiçbir hasenatları yazılmaz. Bir rivayete göre daha sonra iman ederlerse iman bütün kötülüklerini cahiliye döneminde yaptıklarını siler. Allah-u Teala cümlemizi hidayet nimetinin ve sırat-ı müstakimin kadri kıymetini hakkıyla bilen muttaki kullarından eylesin. Birbirimize dua edelim.
1: 358. mektubun konusu doğum kontrolü ve kürtaj cinayeti. Sorusu ise her canlının rızkını veren Allah-u Teala'dır. Fakirliğe sabretmeyen aileler çocuk yapmamak için ellerinden gelen gayreti sarf etmektedirler. Bazı gönüllü kuruluşlar nüfus planlamasını ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmaları şeklinde tarif etmektedirler. Ayrıca bakabileceğiniz kadar çocuk yapmalısınız sloganını dillerinden düşürmüyorlar. Bazı hoca efendiler anne rahmine düşen çocuğun 4 ay içerisinde aldırılabileceğine fetva veriyorlar. Gerekçesini sorduğumuz zaman çocuğun 4 aydan sonra ruh sahibi bir varlık haline geldiğini söylüyorlar. Halbuki cenin canlı olan bir varlıktır. Sürekli büyümektedir. Fıkıh köşesinde bir okuyucunuza cevap verirken fıtrata müdahaleyi beraberinde getiren doğum kontrolüne fetva verilemeyeceğini, kürtajın ise cinayet hükmünde olduğunu ifade ettiniz. Kocasının izni olmadan kürtaj yaptıran kadının mesuliyeti nedir? Anne rahminde öldürülen cenin için dinimiz bir ceza koymuş mudur diyorsunuz?
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. İslam'da aile hayatının temel hedefi hayırlı evlatlara sahip olmak, insanlara iyilikleri emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan muallimleri hazırlamak, Allah Celle Celaluhu yolunda fi sebilillah cihada çıkan kahramanların yetişmesine vesile olmaktır. Bunun için Peygamberimiz Efendimizin ailesini seven ve çocuk doğuran kadınla evlenin. Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim buyurduğu malumdur. İslam fıkhında nikah müminlerin nüfusunun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. İslam'ın zaruri gördüğü maslahatlardan birisi de nesil emniyetinin muhafaza edilmesidir. Doğum kontrolü ve kürtaj nesil emniyetini ortadan kaldıran bir felakettir. Medeni vahşet düzeni ekonomik bir değeri olmadığı için sevgi, şefkat ve merhamet gibi duyguların düşmanı haline gelmiştir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem çocuğun kalbin meyvesi olduğunu, ona karşı merhametli olmayana Allah'ın da merhamet etmeyeceğini haber vererek çocuklara karşı sevgi, şefkat ve merhamet duyguları ile dolu olmamız gerektiğini beyan etmiştir. Şefkat ve merhamet sevginin bir tezahürüdür. Annenin ve babanın çocuklarına duyduğu şefkat aynı zamanda fıtri olan bir hadisedir. Gayrimüslim olan kadınlar da çocuklarını severler ve onları korumaya çalışırlar. Nitekim bir haberde esirler arasında bulduğu çocuğunu bağrına basıp emziren bir kadını göstererek bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye soran peygamberimize ashab-ı kiramdan bazıları hayır vallahi onu atmamak için elinden ne gelirse yapar deyince Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam muhakkak ki Allah kullarına bu kadının çocuğunu acımasından daha merhametlidir. Muhakkak ki Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha merhametlidir buyurmuş ve annenin çocuğuna karşı olan şefkatini Allah'ın kullarına merhametini izah olarak misal göstermiştir. Çocuğa gösterilen merhamet, onların zaruri ihtiyaçlarını ve maslahatlarını temini içine aldığı gibi, ebeveynin çocuğunu korumasını, sevmesini ve merhametle muamele etmesini de içine alır. Anne rahmindeki ceninin korunması bir anlamda nesil emniyetinin muhafaza edilmesidir. Dünyevi endişelerle, fakirlik korkusuyla anne rahmindeki ceninin öldürülmesi haramdır. Bir ayeti kerimede evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir cürümdür hükmü beyan buyurulmuştur. Ki İsra suresinin 31. ayeti kerimesidir. İslam fıkhında cenine mahsus olan bazı haklar vardır. Cenin anneye tabi olduğu için ayrı bir varlık değildir. Ancak miras ve vasiyet gibi muamelelerde ayrı bir canlı olarak değerlendirilir. Bir kimse karısı hamile iken ölse, karısının rahminde bulunan çocuk diğer varisler gibi değerlendirilmeye tabi tutulur. Mirasından cenin için pay ayrılır. Ceninin korunması neslin devamı açısından da zaruridir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Huzeyli kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlamıştır. Hamile kadının karnına vuran ve çocuğun düşmesine vesile olan kimsenin akilesine yani sülalesine hitaben kalkınız ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem gümüştür. Bu miktar dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiğini kavramamız mümkündür. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Kürtaj için de durum aynıdır. Kasten çocuğunu öldüren kadın veya öldürülmesine vesile olan doktor çocuğun babasına 500 dirhem gümüşü yani gurreyi bir yıl içerisinde öderler. Zira cenin telef edildiği, öldürüldüğü zaman gurre vacip olur. Nüfus planlamasını savunan gönüllü kuruluşların iktisadi problemleri, işsizlik, fakirlik, hayat pahalılığı, enflasyon ve bunun gibi meseleleri ileri sürdüğü ve ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmalarını tavsiye ettikleri malumdur. Ancak bu tavsiye bir hurafeden ibarettir. Hakikat karşısında hiçbir değeri yoktur. Çocuk özlemiyle kıvranan zengin ailelerin değişik sebeplerle bu arzularına kavuşamadıkları görülmektedir. Allah'ın ilmi, dilemesi ve yaratması söz konusu olmadan herhangi bir hadise meydana gelemez. Kadere ve kazaya iman eden Müslümanların nesil emniyetini tahrip eden hurafelere inanmaları caiz değildir. Doğum kontrolü halen yaşayan insanların dünyaya gelmesi muhtemel olan çocuklara karşı başlattıkları gizli bir savaştır. Kürtaj ise kelimenin tam anlamıyla bir cinayet hükmündedir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 359. mektubun konusu nüfus planlaması yalanı ve modern hurafeler. Sorusu ise günümüzde en çok tartışılan konulardan birisi de nüfus planlaması meselesidir. Bazı gönüllü kuruluşlar nüfus planlamasını ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmaları şeklinde tarif ediyorlar. Ayrıca bakabileceğiniz kadar çocuk yapmalısınız tavsiyesinde bulunuyorlar. Bu teklifler akla uygun geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da nüfus planlamasını savunuyor. Bazı hoca efendiler anne rahmine düşen çocuğun 4 ay içerisinde aldırılabileceğine fetva veriyorlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Kahire'de yaptığı nüfus planlaması konferansında değişik görüşler ortaya atıldı. Kürtaj dışındaki her türlü tedbirin alınabileceği kararı verildi. Ekonomik durum ile nüfus arasındaki ilişkiler tartışıldı. Sizin gerek doğum kontrolünü gerek kürtajı şeytanın kurduğu bir tuzak şeklinde değerlendirdiğiniz söyleniyor. Bu doğru mudur? Bu konuyu izah ederseniz sevinirim diyorsunuz.
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Nüfus planlamasını savunan gönüllü kuruluşların ekonomik sebepleri, işsizlik, fakirlik, hayat pahalılığı, enflasyon ve bunun gibi meseleleri ileri sürerek ailelerin istedikleri zaman istedikleri kadar çocuk yapmalarını tavsiye etmeleri bir demagojiden ibarettir. Modern bir hurafedir. Onlara şu suali sorabiliriz. Çocuk özlemi ile kıvranan zengin aileler niçin arzularına kavuşamıyorlar? Allah'ın ilmi, dilemesi ve yaratması söz konusu olmadan kainatta hiçbir hadise meydana gelemez. Kadere ve kazaya iman eden her Müslümanın bu propagandanın bir demagojiden ibaret olduğunu idrak etmesi zaruridir. Doğum kontrolü halen yaşayan insanların dünyaya gelmesi muhtemel olan insanlara karşı başlattıkları gizli bir savaştan ibarettir. Kürtaj ise tam bir cinayettir. Bu kısa girişten sonra meseleye geçebiliriz. İslam'da aile hayatının temeli ekonomiye değil, zühd ve takvaya dayanır. Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminlerin arzuları şu şekilde beyan edilmiştir. Onlar ki ey Rabbimiz derler. Bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Furkan suresi 74. ayeti kerime. Salih evladın yetiştirilmesi anne ve baba için en büyük nimettir. İslam fıkhında nikah, müminlerin nüfusunun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. Peygamberimiz Efendimizin nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse benden değildir. Evleniniz. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurduğu ve nikah ile nüfus arasındaki ilgiyi beyan ettiği malumdur. İslam'ın temel hedeflerinden ve zaruri gördüğü maslahatlardan birisi de nesil emniyetini sağlamaktır. Bunu her Müslüman bilir. Anne rahmindeki ceninin korunması da nesil emniyetiyle alakalıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir cürümdür. Hükmü beyan buyurulmuştur. İsra suresinin 31. ayeti kerimesinde. İslam dini anne rahmindeki ceninin korunması için tedbirler getirmiştir. Şurası muhakkaktır ki cenin anneye tabidir. Bu açıdan ayrı bir varlık olarak ele alınmaz. Sadece miras ve vasiyet gibi hususlarda ayrı bir canlı olarak değerlendirilir. Şöyle ki, bir kimse karısı hamileyken ölse, rahminde bulunan çocuk asebesi içerisine dahil edilir. Mirasından anne rahmindeki çocuk için pay ayrılır. Ceninin korunması neslin devamı açısından da zaruridir. Peygamberimiz Efendimiz Huzeyli kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlarken hamile kadının karnına vuranın akilesine hitaben kalkınız ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem 1585 kilogram gümüştür. Asr-ı Saadet döneminde 5 dirheme bir koyun satın alınabilmektedir. Dolayısıyla ceninin diyeti gurre, değer olarak 100 koyunun bedeline denk bir miktardır. Bu miktar dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiği kendiliğinden anlaşılır. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Kürtaj için de aynı durum söz konusudur. Kasten rahmindeki cenini öldüren kadın veya kürtaj yoluyla öldürülmesine vesile olan doktor çocuğun babasına 500 dirhem 1585 kilogram gümüşü bir yıl içerisinde ödemek durumundadır. Bunun ilk 4 ay içerisinde olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yoktur. Cenin telef edildiği, öldürüldüğü zaman gurre vacip olur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Hocamıza gelen 360. mektubun konusu çocuk düşürmenin hükmü ve ceninin hakları. Sorusu ise fıkıh köşesini takip ediyor ve kesip saklıyorum. Bilmeden yaptığım ve vicdanen rahatsız olduğum bir fiilin hükmünü öğrenmek istiyorum. Sorulduğu zaman Müslüman olduğumu söylediğim Fakat İslam'ı bilmediğim bir dönemde evlendim. Eşimin durumu farklıydı. Televizyon kanallarında nüfus planlamasıyla ilgili programlar yapılıyor ve istediğiniz zaman istediğiniz kadar çocuk sahibi olabilirsiniz gibi sözler ediliyordu. İslam şeriatının hükümlerini bilmediğim ve Allah-u Teala'nın takdirini düşünmediğim için bu yalanlara inandığımı söyleyebilirim. Eşim çocuk istiyordu ama ben istemiyordum. Hiç arzu etmediğim halde hamile kaldım ve bunu eşimden gizledim. İstediğim zaman istediğim kadar çocuk sahibi olabileceğim yalanına inandığım için düşük yaptım. Bu hadiseden sonra vicdanen rahatsız olmaya başladım. Kelime-i şehadetin ve İslam şeriatının mahiyetini öğrendikten sonra dünyaya bakışım değişti. Daha sonra iki çocuğumuz oldu. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ilk çocuğumuzu düşürdüğümü eşime haber verdim ve vicdan azabı çektiğimi söyledim. Bunun üzerine bana şeriatın kestiği parmak acımaz. Yaptığın cürümün dinimizde ne gibi cezası varsa katlanırsın dedi. Ben de amenna dedim. Bazı hoca efendiler 120 günden önce ceninin canlı olmadığını söylediler. Bunu bir hadis-i şerifle izah ettiler. Bazıları da ceninin hakları olduğunu ve benim kocama diyet vermemin gerekli olduğunu söylediler. Size yazmaya karar verdik. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz diyorsunuz.
2: Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Meseleye geçmeden önce bir hususa işaret etmekte fayda vardır. Kur'an-ı Kerim'de hesap gününü düşünen müminlerin arzuları izah edilirken onlar ki ey Rabbimiz derler, bize zevcelerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği olacak salih insanlar ihsan et. Bizi takva sahiplerine rehber kıl. Furkan suresinin 74. ayeti kerimesi. Salih evladın yetiştirilmesi anne ve baba için en büyük nimettir. Bu nimeti elde edebilmek için her türlü külfete ve meşakkate razı olmak gerekir. İslam fıkhında nikah, nüfusun artmasına vesile olduğu için hem ibadet hem muamelat olarak değerlendirilmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yerine getirmezse benden değildir. Evleniniz, zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim hadisi nikah ile nüfus arasındaki ilişkiyi gündeme getirmektedir. Bu kısa girişten sonra anne karnındaki ceninin hakları konusuna geçebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Hakikat onları öldürmek büyük bir suçtur. Hükmü beyan buyurulmuştur. İsra suresinin 31. ayeti kerimesinde. Ekonomik endişelerle anne rahmindeki ceninin telef edilmesi de haramdır. İslam alimleri anne rahmindeki ceninin bazı haklarının bulunduğunda müttefiktirler. Elbette cenin müstakil değil, anneye tabi olan bir varlıktır. Ancak miras ve vasiyet gibi meselelerde ayrı bir canlı olarak değerlendirilmiştir. Şöyle ki, bir baba karısı hamileyken ölse rahminde bulunan çocuk asebesine dahil edilir. Mirasından karısının rahminde bulunan çocuğa itiyaden bir erkek hissesi ayrılır. İslam dini ceninin korunmasına özel bir önem vermiştir. Peygamberimiz Efendimiz Huzeyl kabilesinden iki kadının kavgası sonucunda ortaya çıkan cenin cinayetini hükme bağlarken hamile kadının karnına vuran kimsenin akilesine hitaben kalkınız ceninin diyetini veriniz buyurmuştur. Bunun miktarı 500 dirhem gümüştür. Muteber kaynaklarda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın döneminde 5 dirheme bir koyun satın alınabildiği kayıtlıdır. Gurrenin miktarı dikkate alındığı zaman anne rahmindeki cenine ne kadar değer verildiği kendiliğinden anlaşılır. Hatta hamile olan bir kadın ilaç içmek veya kasten karnına vurmak suretiyle ölü doğum yaparsa gurre vermesi vacip olur. Müftabih kavil şudur. Rahminde bulunan cenini kasten öldüren kadın, çocuğun velisi durumunda olan babaya, yani kocasına 500 dirhem gümüşü, 1 kilo 600 gram, bir yıl içerisinde ödemek durumundadır. kocası bunu alıp almamakta muhayyerdir. Ayrıca tevbe etmesi gerekir. Meselenin özü budur. Allahu Teala cümlemizi yeryüzündeki hilafet vazifesini ihlasla eda eden muttaki kullarından eylesin.
1: Hocamıza gelen 361. mektubun konusu kadın hastalığı haramla tedavi ve suni ilkah. Sorusu ise bundan 5 yıl önce kızımıza İmam Hatip Lisesi mezunu olan bir gencin ailesi talip oldu. Gereken araştırmayı yaptık ve evlenmelerine izin verdik. Fakat o tarihten bugüne kadar çocukları olmadı. Tedavi için müracaat ettiğimiz doktorlar kızımız için kadın hastalığı teşhisi koydular. Kızımızın kordonlarında tıkanıklık olduğu için çocuğunun suni ilkah yoluyla olabileceğini söylediler. Damadımız doktorun verdiği ilaçların içinde alkol olduğunu iddia ediyor ve bu ilaçları kullanmasına izin vermiyor. Peygamberimizin Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde halk etmemiştir buyurduğunu söylüyor. Meselenin hükmünü öğrenmek için Müftü Efendi'ye müracaat ettim. Müftü Efendi hastalığın zaruret olduğunu, içinde alkol ve türevlerinin bulunmadığı ilaçlar ile tedavinin mümkün olmadığı hallerde haramla tedavinin caiz olduğunu söyledi. Damadım sizi seviyor ve fıkıh köşesini takip ediyor. Köşenizde zaruri hallerde haramla tedavinin hükmünü açıklarsanız bu ilaçların kullanılmasına razı olacağını zannediyorum. Muhtevasında alkol veya başka bir haram maddenin bulunduğu bilinen ilaçlar kullanılabilir mi? Zaruret halinde bu ilaçların kullanılmasının hükmü nedir? Nikahlı olan karı kocanın araya herhangi bir haram karışmadan suni ilkah ve aşılama yoluyla çocuk sahibi olması caiz midir? Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği caizdir fetvası ile amel edebilir miyiz diyorsunuz?
2: 4 sayfalık mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Haramla değil, muhtevasında alkol veya başka bir haram madde bulunmadığı ilaçla bile tedaviyi tevekkülü istismar ederek kabul etmeyen kimseler vardır. İslam alimleri helal bir madde ile tedavi konusunda ihtilaf etmemiştir. Fakat her zaman bu mümkün olmayabilir. Hastalanan mükellefe düşen vazife mümin ve mütehassıs bir doktora müracaat etmektir. Bu ihtisasa saygının ve hürmetin zaruri bir sonucudur. Mümin ve mütehassıs olan doktor önce helal bir madde ile tedavi imkanının bulunup bulunmadığını tespit etmek mecburiyetindedir. Bu mümkün ise mesele yoktur. Mümkün olmadığı takdirde mecellede yer alan hacet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur kaidesini dikkate alarak tedavi etmek durumundadır. Mükellefin şifayı doktordan veya ilaçtan bilmesi itikadi açıdan caiz değildir. Nitekim Fetevai Hindiyye'de gerçek şifa vericinin Allah olduğunu itikad ederek tedavi olmakta hiçbir mahzur yoktur. İlaç tedavi için bir vesiledir. Fakat mükellef şifayı ilaçtan bilirse bu caiz olmaz. Siraciye'de de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. İmam Muhammed rahimallahu aleyh Siyer-i Kebir isimli eserinde tedavinin caiz olduğunu söylerken şu hadisi şerife dayanıyoruz. Tedavi olunuz ey Allah'ın kulları. Muhakkak ki Allah hiçbir hastalık yaratmamıştır ki

gerek tedavinin önemine dikkati çekmiştir. Bu izahtan sonra muhtevasında alkol veya başka bir haram maddenin bulunduğu bilinen ilaçlar kullanılabilir mi sualinize geçebiliriz. Haram ile tedavinin caiz olması için zaruret halinin ortaya çıkması gerekir. Haram ile tedavi konusunda muhtelif hadis-i şeriflerin varlığı malumdur. İçtihad ehliyetine haiz olmayan bir mükellefin bu muhtelif hadisler arasında şahsi kanaatine göre tercihte bulunması caiz değildir. Melikül Ulema İmam-ı Kasani hastalığı ızdırar, zaruret hali olarak değerlendirmiş ve şifa olacağı zannı galiple bilindiği takdirde haram olan yiyecek ve içeceklerle tedavi caizdir diyerek önemli bir inceliğe işaret etmiştir. Durril Muhtar'da haramla tedavi hususunda ihtilaf edilmiştir. Zahir mezhebe göre memnudur. Nitekim El-Bahr'ın süt emme bahsinde beyan edilmiştir ki bazıları haramda şifa olduğu bilinir. Başka da ilaç bilinmezse tedaviye ruhsat verilir. Nasıl ki susuz kalan kimseye şarap içmek için ruhsat verilmiştir denilmiştir. Fetva buna göredir, hükmü kayıtlıdır. İbn Abidin bu metni şerh ederken şunları söylemektedir. Cevazın sebebi şudur. Tedavide haram hükmü sakıttır. Nasıl ki susuz kimseye şarabın, aç kimseye laşe yemenin helal olması böyledir. Seyyid Abdülgani diyor ki, ulemanın bu meseledeki ihtilafları açık anlaşılamıyor. Çünkü zaruretten dolayı caiz olacağında hepsi ittifak ediyor. Nihayet sahibinin bilgiyi şart koşması, ondan sonraki şifayı şart koşmasına aykırı değildir. Onun için pederim Dürer şerhinde gerek tedavi için sözü zanna hamledilir. Yoksa yakinen bilindiği zaman caiz olması bil ittifaktır. Ben derim ki bu söz açıktır. İstidlal hususunda İmam-ı Azam'ın yukarıda geçen kavline muvafıktır. Lakin biliyorsun ki doktorların sözü ile %100 ilim hasıl olmaz. Zahire göre tecrübe ile yakin ilim değil, galebe-i zan hasıl olur. Ancak ilimden galebe-i zannı kastederlerse bir diyeceğimiz kalmaz. Bu da ulemanın sözlerinde yaygın hallerdir. Ölüm tehlikesi veya bir uzvun sakat kalması söz konusu olduğu zaman tedavi için gayret sarf etmek gerekir. Mükellefin bu durumda tedaviyi terk etmesi haram olur. Hanefi fukahası zaruret halinde kişi bütün mübahlardan mahrum kaldığı için Allah Celle Celaluhu o hale mahsus olmak üzere haramları mübah kılmıştır. Hükmünde ittifak etmiş ve şu tespitte bulunmuşlardır. Izdırar yani zaruret halinde bulunan mükellef için haram hükmü sakıttır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah üzerinize haram kıldığı şeyleri teker teker açıkladı. Ancak darda kalanlarınızın durumu hali müstesnadır. Hükmü beyan buyurulmuştur. Bakara suresinin 119. ayeti kerimesinde. Buradaki istisna ızdırar halinde haramların helal haline geleceğine delildir. İnsanın hayatı ve bedeni kendisine emanettir. Emaneti sonuna kadar muhafaza etmeyen mükellef kendisinin ölümüne yol açmış olur ki buna şer'an izin verilmemiştir. Mektubunuzun sonunda yer alan nikahlı olan karı kocanın araya herhangi bir haram karışmadan suni ilkah ile aşılama yoluyla çocuk sahibi olması caiz midir sualinize gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nikahlı erkek ve kadın arasında herhangi bir arıza sebebiyle menilerin buluşması mümkün olmadığı halde bunun giderilmesi veya suni olarak yapılması caizdir fetvasının verdiği doğrudur. Ancak bu fetvanın bazı açılardan değerlendirilmeye tabi tutulması gerekir. Önce doktorların eliyle gerçekleşecek böyle bir işlem zaruri midir değil midir sualine cevap verilmesi gerekir. Günümüzde maalesef erkeğin spermi bu tıbbi işlem için uygun değilse başkasının spermini kullanan doktorlar vardır. Geçtiğimiz yıl Antalya'da böyle bir hadise yaşanmıştır. Son yıllarda sperm bankalarının kurulduğu ve dünya çapında faaliyete başladığı bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğer hastalık kadında ise erkeklere taaddüd-ü zevcat gibi mübah olan bir yolu tavsiye etmesi yürürlükteki kanunlar sebebiyle kolay değildir. Geriye suni ilkah ve aşılama gibi
günümüzde yaygın olarak kullanılan tıbbi

0: bir işlem kalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da ister istemez nikahı şart koşarak ve zaruret kavramını dikkate alarak bu yolu tavsiye etmektedir. Mümin mutahassıs, kamil ve adil doktorların kontrolünde yapılmayan suni ilkah ve aşılama gibi işlemler nesebin tahrip edilmesine vesile olabilir. Eğer bu vasıflara haiz doktorlar varsa zaruri hallerde bu tedavi usulüne başvurmak caizdir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.
1: Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserini bir sonraki programımızda okumaya devam edeceğiz inşallah. Duamız odur ki Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
2: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
3: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 2. Buhari Abdullah bin Amr'dan rivayet ediyor. Babam beni saygın bir kadınla evlendirdi. İbni Amr daima köşesine çekilmiş ibadet etmekle meşguldü. Kadın kocadan bekleneni almak istiyor ve yatağımıza hiç adım atmayan, yani hiç cinsel ilişkide bulunmayan, geldiğimizden beri boynumuza bile dokunmayan, yine cinsel ilişkiyi ifade eden bir kinaye, koca ne güzel koca diye söyleniyordu. Uzun zaman böyle devam edince durum Allah Resulüne haber verildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu benimle görüştürün buyurdu. Daha sonra İbni Amr ile görüşünce ona nasıl oruç tutuyorsun diye sordu. İbni Amr her gün diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ne kadar sürede hatmediyorsun diye sordu. İbni Amr her gece dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona her aydan 3 gün oruç tut ve Kur'an'ı da bir ayda hatmet buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde haftada 3 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr daha fazlasına gücüm yeter dedi. Allah'ın Resulü o halde 2 gün oruç tut buyurdu. İbni Amr yine ısrar edince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman en üstün olan Davud aleyhisselamın orucunu tut. Bir gün ye, bir gün oruç tut. Kur'an'ı da her 7 gecede bir hatmet buyurdu. Abdullah bin Amr daha sonraları pişman olur ve keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim. Çünkü şimdi artık yaşlandım ve gücümü kaybettim der. Buhari'nin bir başka rivayetinde ise olay şöyle geçer. Allah'ın Resulü Abdullah bin Amr'a ey Abdullah, senin gündüzleri oruç tuttuğun ve bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi dedi. İbni Amr evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyle yapma. Gündüzleri bazen oruç tut, bazen ye. Geceleri bazen namaz kıl, bazen uyu. Çünkü bedeninin de senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin de senin üzerinde hakkı var. Eşinin de senin üzerinde hakkı var. Ziyaretçilerinin de senin üzerinde hakkı var. Buhari'nin bir başka rivayetinde de bu olay şöyle anlatılır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Amr'a sen gündüzleri hep oruç tutuyor ve bütün gece ibadet mi yapıyorsun dedi. İbni Amr evet deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yaparsan gözlerinin feri gider ve zayıflar, yorulur ve usanırsın. Gündüzleri hep oruç tutan hiç oruç tutmamış sayılır. Bir ay içinde 3 gün oruç tutmak bütün gündüzleri oruç tutmak gibidir buyurdu. İbn Amr benim daha fazlasına gücüm yeter deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde Davud aleyhisselamın orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar bir günde yerdi. Düşmanla karşılaşınca da asla geriye dönüp kaçmazdı buyurdu. Bu hadis arınma ve manevi çalışmada doğru olan İslami yöntemi açıklamaktadır. Hadis aynı zamanda oruç tutma, Kur'an okuma ve bunların dışında çeşitli ibadetleri yapmakla meşguliyetin kişiyi, ailesine ve topluma karşı olan görevlerini yerine getirmekten alıkoymaması gerektiğini, böyle bir durumun kesinlikle caiz olmadığını vurgulamaktadır. Gündüzleri sürekli oruç tutan, gecelerini Kur'an okuma ve nafile ibadetlerle geçiren, bu yüzden eşinden ve ailesinden yüz çeviren kimsenin uyarılması ve ifrat ve tefritin olmadığı dengeli bir hayata dönmesi için yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Zira denge amellerin sürekliliğini ve kesintiye uğramamasını sağlar. Kolay olan yöntem de aslında budur. Abdullah bin Amr'ın yaşı ilerleyince kendini zorunlu kıldığı şeylerin ağırlığını hissedince söylediği keşke Allah'ın Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim sözü söylediklerimizi pekiştirmektedir. Buhari Avn bin Ebu Cuhayfe'den, o da babasından rivayetle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı birbirine kardeş yapmıştı. Selman bir defasında kardeşi Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ebu Derda'nın annesinin bayağı ve kötü elbiseler giydiğini görünce ne oldu sana diye sordu. Anne, kardeşin Ebu Derda'nın bu dünyaya hiç ihtiyacı yok dedi. Daha sonra Ebu Derda geldi, ona bir yemek yaptı ve önüne koyarak buyur ben orucum dedi. Selman, sen yemedikçe ben de yemeyeceğim deyince birlikte hazır olan yemeği yediler. Sonra gece oldu. Ebu Derda kalkıp namaz kılmak istedi ancak Selman uyu dedi. Ebu Derda uyudu. Kısa bir süre sonra tekrar kalkmak istedi. Ancak Selman yine uyu dedi ve o da uyudu. Gecenin sonuna yaklaşınca Selman işte şimdi kalk dedi ve ikisi birlikte kalkıp namaz kıldılar. Selman Ebu Derda'ya şöyle dedi. Şüphesiz Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır ama nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. O halde her hak sahibinin hakkını ver. Ardından Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve durumu ona haber verdiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söyledi buyurdu. Demek ki Müslüman bir görevi yerine getirirken bir başka görevi ihmal etmemeli. Kendini zorlamamalı. Ailesinden ve eşinden uzak kalarak daha çok nafile ibadet yapmaya çalışmamalıdır. Çünkü eşinin de kendi üzerinde hakkı vardır ve bu hakkı asla çiğnememelidir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih Suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
3: Unadikum Eşuddu ala eyadikum Abusul arda tahta nialikum Ve akulu afdikum Ve ahdikum diyaini

0: Özel efem. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin bu bölümünde ders kitabınızın 92. sayfasında yer alan alışmalar üzerinde duracağız. Pek tabii ki devamını da ele alacağız inşallah. Efendim bu sayfada, sayfa 92'de, sayfa başında temarin başlığını görüyoruz. Alıştırmalar, birinci alıştırma. Ekmelil cümelel etiyete bi vada'il fi'li zehebe fil mudari'i ba'de isnadihi ila zamiril munasibi. Ekmel el cümelel etiyete, aşağıdaki cümleleri tamamla. Bi vada'il fi'li zehebe. Bi vada'il fi'li zehebe. Zehebe fiilini yerleştirerek fil mudari'i, zehebenin muzarisini, ba'de isnadihi ila zamiril munasib, kendisine uygun olan zamiri isnat ettikten sonra, uygun olan zamiri kendisine isnat ettikten sonra zehebe fiilinin muzarisiyle aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir başlık var burada. Toplam 10 cümle verilmiş birinci alıştırmada. Birinci cümle: fi ayi saatin denilip boşluk bırakılmış ilel camiati ya Aişetu. Peki soru Ayşe'ye sorulduğuna, ona yöneltildiğine göre fi ayi saatin tezhebine ilel camiati ya Aişetu diyeceğiz. Ayşe, üniversiteye ne zaman gidiyorsun? Fi ayi saatin, hangi saatte, ne zaman? Tezhebine gidiyorsun, gidersin. İlel camiati. Ayşe, üniversiteye hangi saatte, yani ne zaman gidiyorsun? Cümle 2. Et-tullabu. Ben doğrudan boşluğu dolduracağımız, boşluğu kendisiyle uygun biçimde tamamlayacağımız fiil kipini zikrederek cümleleri okumak istiyorum sevgili öğrencilerim. Et-tullabu yezhebune ilel mel'abi ba'de.

Cuma günü gidiyorum. Sadece Cuma günü giderim. Dördüncü cümle. Meta tezhebune li ziyaratil müdiri ya ihvanu. Kardeşler, müdürün ziyaretine ne zaman gideceksiniz veya ne zaman gidiyorsunuz anlamında bir cümle. Beşinci cümle. Ummi tezhebu ilel müsteşfa kulle yevmin li enneha mırıdatun. Ummi tezhebu ilel müsteşfa kulle yevm. Annem her gün hastaneye gidiyor. Her gün hastaneye gider. Li enneha mırıdatun. Çünkü o hasta. Cümle 6. Etezhebne ilel mektebeti kulle mesain ya benati. Kızlarım, kütüphaneye her akşam gider misiniz? Her akşam gidiyor musunuz? Etezhebne ilel mektebeti kulle mesain ya benati. Kızlarım, her akşam kütüphaneye gider misiniz? Gidiyor musunuz? Anlamında bir cümle. Cümle 7. Lime la tezhebu ilel matari ma'ana ya Abbasu. Abbas, niçin bizimle birlikte hava alanına gitmiyorsun? Abbas, bizimle birlikte niçin havalanına gitmiyorsun anlamında bir cümle. Cümle 8. Nahnu nezhebu ilel camiati bi seyyaratil ucrati. Biz üniversiteye ticari taksiyle, ücretli taksiyle gidiyoruz. Cümle 9. Ebi yezhebu ilel masnai fi saatil aşirati. Babam fabrikaya saat 10'da gider. 10'da gidiyor. Kullanıldığı yere göre bu cümleyi babam fabrikaya saat 10'da gidecek şeklinde anlamak da mümkün. Cümle 10. Ehavati yezhebne ilel medraseti bil hafileti. Ehavati yezhebne ilel medrase. Kız kardeşlerim okula gidiyorlar, giderler. Neyle? Bil hafileti, otobüsle. Kız kardeşlerim okula otobüsle giderler veya okula otobüsle gidiyorlar anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, bu sayfada, sayfa 92'de yer alan birinci alışmayı tamamladık. Şimdi ikinci alışmaya geçiyoruz. Ekmilil cümlel atiyete bi vada'il fi'li muzari' münasib fil ferag. Boşluğa uygun bir muzari fiil yerleştirerek aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat görüyoruz burada. Birinci cümle. Etarifu lugatel arabiyyete ya seyyidi dersek, boşluğu tarifu ile tamamlarsak, efendim Arapça biliyor musun, Arapça biliyor musunuz anlamında bir cümle oluşturmuş oluruz. Arapça öğreniyor musunuz, Arapça eğitim alıyor musunuz demek istersek, etedrusu lugatel arabiyyete ya seyyidi deriz. İkinci cümle. Nahnu nel'abu kuratel kademi kulle mesain. Biz her akşam futbol oynarız. Nahnu nel'abu kuratel kademi kulle mesain. Biz her akşam futbol oynarız. Cümle 3. Efi mehaci'il camiati teskunune ya ihvanu. Kardeşler, siz üniversitenin yurtlarında mı kalıyorsunuz? Efi mehaci'il camiati teskunune ya ihvanu. Kardeşler, siz üniversitenin yurtlarında mı kalıyorsunuz? Cümle 4. Ettüccaru yeftahune dekakinehum fi saati tasiati. Esnaflar dükkanlarını saat 9'da açarlar veya saat 9'da açıyorlar anlamında bir cümle. Efendim, alışmanın devamı karşı sayfada, sayfa 93'te, sayfa başında 5 numaralı cümleyi görüyoruz. Yektubul müderrisu ed-derse ale's-sebburati. Öğretmen dersi tahtaya yazıyor anlamında bir cümle. Cümle 6. Ehavatu Hamzete yedrusne bil camiati. Hamza'nın kız kardeşleri üniversitede okuyorlar. Cümle 7. Ene akra'ul Kur'ane kulle sabahin. Ben her sabah Kur'an okurum. 8. cümle. Fi eyyi mahattatin tenzilu ya seyyidi. Efendim, hangi istasyonda, hangi durakta
inecek.

0: ineceksiniz? Hangi durakta iniyorsunuz? Cümle 9. Ukhti ta'rifu thalasa lugatin. Kız kardeşim 3 dil biliyor. Kız kardeşim 3 dil bilir anlamında bir cümle. 10. ve bu alıştırmanın, alıştırma 2'nin son cümlesi. Min eyyi iza'atin testemi'nel ahbara ya fetayatu. Min eyyi iza'atin testemi'nel ahbara ya fetayatu. Kızlar, haberleri hangi radyodan dinliyorsunuz? Anlamında bir cümle. Efendim, sayfa 93'te 3. alıştırmaya geldik. 3. alıştırmanın başlığı şöyle. Sahihil cümelel etiyete. Aşağıdaki cümleleri düzelt. Toplam 10 cümle verilmiş sevgili öğrencilerim. Bu verilen cümlelerde bazı fiillerin, bazı muzari fiillerin, hatta hepsinin, yani bu cümlede, bu cümlelerin tamamında ne kadar muzari fiil geçiyorsa, bu cümlelerde geçen muzari fiil kiplerinde, sıygalarında kitabımızın müellifi kasten bir yanlış yapmış ve sizden bu yanlışları tasih etmenizi, düzeltmenizi istemiş. Örnek olarak birinci cümleyi okuyalım isterseniz. Ya Meryem'u etarifu rakme hatifil müdirati. Meryem, müdirenin telefon numarasını biliyor musun anlamındaki bu cümlede soru kime yöneltilmiş? Meryem'e. Peki soru Meryem'e yöneltildiyse, bu cümlede geçen bilmek anlamındaki arafe fiilinin muzarisi olan ya'rifu fiilinin müfret muhatabe sigası ta'rifu şeklinde değil, ta'rifine şeklinde kullanılmalıydı. O halde bu soru Meryem'e yöneltilirken etarifu denmez. Ne denir? Etarifine denir. Böyle denmelidir. O halde ya Meryem'u etarifine rakme hatifil mudira demek lazımdır. Peki sizden istenen ne olduğunu anladınız zannediyorum. İkinci cümleye geçelim. Yedhulûne tullâbul fasle gable duhulil müderrisi. Öğrenciler öğretmen sınıfa girmeden önce sınıfa girerler anlamındaki cümlede söz konusu muzari fiil yedhulûne. Ancak bunun yedhulûne şeklinde değil yedhulû şeklinde gelmesi gerektiği bilgisine sahibiz. Şöyle ki, bu bir fiil cümlesi mi? Evet, bir fiil cümlesi. Fiil cümlesinin faili olan ettullâbu kelimesi zahir bir isim mi? Yani açıkça yazılan, fiilden ayrı bir şekilde gelen müstakil bir isim mi? Evet. O halde fiil cümlesinin failinin zahir bir isim, açık bir isim olarak gelmesi durumunda cümle başında fiilin mutlaka tekil sigada kullanılması gerektiği bilgisinden hareketle müfret sigada, müfret kipte, tekil kipte kullanılması gerektiği bilgisinden hareketle yedhulûne tullâbu demeyiz, diyemeyiz. Ne demeliyiz? Yedhulû demeliyiz. O halde bu cümlede verilen yedhulûne fiilini yedhulû şeklinde düzeltiriz. Yedhulû tullâbul fasle gable duhulil müderrisi. Peki sizden şöyle bir şey istenseydi sevgili öğrencilerim, burada verilen yedhulûne tullâbu el fasle gable duhulil müderrisi, ki biz cümlenin böyle olmayacağını, böyle olmaması gerektiğini, يَدْخُلُ الطُّلَّابُ الْفَاسْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ şeklinde olması gerektiğini ifade ettik. Size bu cümle verilseydi, yani يَدْخُلُ الطُّلَّابُ الْفَاسْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ cümlesi verilse ve bu cümleyi bu fiil cümlesine, isim cümlesine dönüştürün denilseydi, nasıl dönüştürürdünüz? O halde şöyle olmalıydı cevabınız, şöyle olurdu. اَتْتُلَّابُ يَدْخُلُونَ الْفَاسْلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمُدَرِّسِ derdiniz, böyle demeliydiniz. Hocam, اَتْتُلَّابُ يَدْخُلُ desem olmaz mı? Hayır, olmaz. Niçin olmaz? Çünkü cümleyi اَتْتُلَّابُ ile başlatırsak bu cümle bir isim cümlesi olur ve اَتْتُلَّابُ kelimesi söz konusu cümlenin müptedası olur. Kendisinden sonra gelecek olan يَدْخُلُ اَتْتُلَّابُ müptedasının cümle olarak haberi olacaktır. İsim cümlesinde haber müptedaya irab bakımından sayı bakımından, cinsiyet bakımından, hareke bakımından bu saydığımız açılardan uymak zorunda, tabi olmak zorunda olduğu için et-tullab-ı mübtedası sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekker, harekesi bakımından, irabı bakımından merfu olduğu için biz et-tullab-u'dan sonra gelecek olan fiili, ki mübtedanın haberi konumunda olacak olan bu cümleyi yedhulu şeklinde değil yedhulune şeklinde kullanırdık. Peki biz bu açıklamalardan sonra üçüncü cümleye geçelim. Üçüncü cümlede et-tabibatu yahrucune minel musteşfa fissa'atil vahideti denilmiş. Bayan doktorlar hastaneden saat 1'de çıkarlar anlamındaki cümlede yahrucune fiilini bu şekliyle değil, hangi şekliyle yazmak, okumak lazım? Et-tabibatu yahrucne minel musteşfa fissa'atil vahideti şeklinde okumak lazım. Çünkü az önce iki numaralı alıştırmada üzerinde durduğumuz gibi et-tabibat, bu cümle için, üçüncü cümle için konuşuyorum. Mübteda mı? Evet, mübteda. Öyleyse bundan sonra gelecek olan haber sayı, cinsiyet, irab bakımından et-tabibata uymak zorunda. Et-tabibat sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes. Öyleyse haber makamında, haber konumunda olan yahrucune fiilinin sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes bir kiple getirilmesi lazım. Yahrucu fiilinin cem müennes sigası da yahruc neden başkası değildir. Öyleyse et-tabibatu yahrucne minel müsteşfa fissa'atil vahideti demeliyiz. Efendim dördüncü cümle yeclisne et-talibatul cududu fissaffil ahiri. Evet, yeclisne et-talibatu el-cududu fissaffil ahiri denmiş. Yeni kız öğrenciler diğer sınıfta oturuyorlar, öteki sınıfta oturuyorlar anlamındaki bu cümlede söz konusu yeclis ne? Böyle değil. Nasıl gelmeli? Teclis o şeklinde gelmeli. Çünkü bu bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesinin faili olan et-talibat açık zahir bir isim şeklinde gelmiştir. O halde fiil cümlesinin failinin açık zahir bir isim olarak gelmesi durumunda fiil cümlesinin başında fiili müfret sigada kullanmak durumundayız. O halde yeclisne et-talibatu demeyiz. Teclisu et-talibatu demek durumundayız. Ha, şayet bu cümle et-talibatu ile başlasaydı, yani isim cümlesi olsaydı, o takdirde et-talibatu yeclisne derdik. Peki hocam, et-talibatu yeclisne cümlesinin ifade ettiği anlamla teclisu talibatu cümlesinin ifade ettiği anlam arasında fark var mı derseniz, bu iki cümlenin ifade ettiği anlam arasında herhangi bir fark yok sevgili öğrencilerim. Cümle 5. Eyne tezhebine ya ihvanu? Kardeşler nereye gidiyorsunuz? Peki tezhebine diyemeyiz. Ne demeliyiz? Eyne tezhebune ya ihvanu demeliyiz. Cümlede olan tezhebne sigasını, gitmek fiilinin bu şeklini tezhebune sigasıyla değiştirmeliyiz. Çünkü kendilerine soru yönelttiğimiz kişiler cem muhatap konumunda, öyleyse burada verilen tezhebne cem muhatabe sigasıdır. Şayet karşımızdaki kız öğrenci topluluğuna veya kızlara sorsaydık, yani eyne tezhebne ya talibatu ya da eyne tezhebne ya benatu şeklinde verilseydi cümle, o takdirde tezhebneye müdahale etmezdik. Ancak kendilerine nereye gittiklerini sorduğumuz kişiler ah kelimesinin çoğulu olan ihvan, erkek kardeş, erkek kardeşler anlamında, öyleyse eyne tezhebne değil eyne tezhebune deriz. Altıncı cümle uhti yedrusu fil medraseti seneviyeti. Burada verilen yedrusuyu tedrusu ile değiştirmek durumundayız. Uhti yedrusu diyemeyiz. Çünkü uht kelimesi müennestir. Dolayısıyla öğrenim görmek anlamındaki derase yedrosunun müfret gâibe sigasını kullanmak durumundayız. Müfret müennes sigasını kullanmak durumundayız. O halde uhti yedrosu demeyiz. Uhti tedrosu deriz. Uhti tedrosu fil medraseti seneviyeti, kız kardeşim lisede okuyor anlamında bir cümle. Cümle 7. Mâzâ tektubûne ya benâti? Evet, soruyu kızlara sorduğumuza göre, evet kızlarım ne yazıyorsunuz? Burada yer alan tektubûne'yi kaldırıp yerine ne getireceğiz? Siz söyleyin bakalım. Tektub ne getireceğiz? Hocam dediyseniz, evet cevabınız doğrudur derim. Mâzâ tektubûne ya benâti? Cümle 8. Mâzâ te'kulîne ya Abbâsu? Peki Abbas ne yiyorsun anlamındaki bu cümlede söz konusu fiil sigası, yani ekele fiilinin müfret muhatap sigası te'kulîne değil te'kulu olmalı. Ayşe'ye sorsaydık ne yiyorsun diye mâzâ te'kulîne ya Âişe derdik, ancak Abbas'a soruyoruz, öyleyse mâzâ te'kulîne değil mâzâ te'kulu olmalı. Abbas ne yiyorsun? Cümle 9. Nahnu eşrabul kahvete kulle sabahin. Biz her sabah kahve içeriz anlamındaki bu cümlede eşrabuyu iptal edip yerine ne getireceğiz? Neşrabu getireceğiz. Nahnu neşrabul kahvete kulle sabahin. Cümle 10. Seterci'u ebi miner riyadi fil usbu'il kadimi. Babam Riyad'dan gelecek hafta dönecek anlamındaki bu cümlede yer alan fiili terci'u değil yerci'u şeklinde düşüneceğiz. Çünkü dönecek olan annem değil. Annem dönecek olsaydı seterci'u ummi derdik. Ancak babam dönecek. Öyleyse seyerci'u ebi minel riyadi fil usbu'il kadimi şeklinde oluştururuz söz konusu cümleyi. Efendim ders kitabınızda 92. ve 93. sayfalarda yer alan 1, 2 ve 3 numaralı alıştırmaları geride bıraktık. Bu alıştırmalarda muzari fiilin değişik kiplerinin kullanımına dair size bilgiler aktardık. Bunları paylaştık sizinle. Umarım muzari fiili kullanıma dair bilgileriniz pekişti, yerleşti bu alıştırmalarla. Bundan sonra kitabınızın ilerleyen sayfalarında karşınıza çıkacak olan muzari fiil sıyrıkları ile ilgili herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamazsınız diye ümit ediyorum. Değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, Radyo Dershanesi Orta Düzey Derslerde bir bölümün daha sonuna geldik. Programımızın gelecek bölümünde ders kitabınızın 94. sayfasında buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel FM. Özel FM. Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki,
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki,
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar onlara tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, İslam sihirbazlığı, falcılığı, büyücülüğü, cinciliği, medyumluğu, yani gelecekten veya gaybtan haber vermeyi hiçbir zaman onaylamamıştır. Sadece peygamberler Cenab-ı Hak'tan aldıkları haberleri verirler. Cinlerle irtibatlı olduğunu söyleyen nice kimseler bazı doğru cümleleri ifade etseler bile yanlış, batıl, asılsız bir takım haberlerle zihinleri meşgul etmektedirler. Bazı hastalıklar karşısında çaresiz kalan kimseler cincilere, büyücülere başvurmakta, adeta onlardan medet ummaktalar. Bu doğru bir anlayış değil. Biz her çeşit hurafe, bid'at ve batıl inançların karşısındayız. Evet, İslam'ın getirdiği inanç sistemi akla hiçbir zaman aykırı düşünceler ifade etmez. Selim akıl sahiplerinin kabul etmeyeceği fıtrata aykırı hiçbir düşünce ve inanç İslam'da yoktur. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi dikkatinize arz etmekle başlıyorum. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah, haddesena Muhammed ibn Selam, kâle akhbarana Mahled ibn Yezid, kâle akhbarana ibn Cüreycin, kâle ibn Şihab, akhbarana Yahya ibn Urvete, ennehu semi'a Urvete yekûl, kâlet Âişetu radıyallahu anha. Hazreti Ayşe validemizin yeğeni Urve anlatıyor. Teyzem şöyle bir şey anlattı. Se'le unâsün Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anil kuhhan. Bir takım kimseler Peygamber Efendimiz'e cincilerden, gaybi haberler nakleden kahinlerden, sihirbazlardan sordular. Fekale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leysu bir şey. Bunlar doğru şeyler değil. Hiçbir şey değil. Anlamsız. Kalu ya Resulullah fe innehum yuhaddisuna ahyanen bir şey yekunu hakkan. Ey Allah'ın Resulü, onlar bazen öyle şeyler söylüyorlar ki gerçekten meydana geliyor. Deprem olacak diyor. Bir bakıyorsunuz hakikaten oluyor. Mesela kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilkel kelimetü minel hak, bu doğru dediğiniz söz, yahtafuhel cinniyyü, cinler meleklerden onu çalıyorlar. Feyekurruha fi üzünü veliyihi, cincilerin, cin dostlarının kulağına üflüyorlar. Karre decace, tavuğun tıklaması gibi. Feyehlitune fiha ekser min mi'eti kezbetin. Bu bir cümleye 100 yalan ilave ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı ifadelerin doğru olması cincilerin, büyücülerin, medyumların haklı olduğu anlamına gelmez buyuruyor. Gerçekten çaresiz kalan insanın başvurmayacağı hiçbir metot yoktur. Nisan ayının 3. haftasındaydım. Vapura bindim, Yalova'ya doğru gidiyorum. Vapur sanki umreden gelmiş kimselerle doluydu. Birine sordum. Dedim hayrolsun, papaza gidiyoruz dedi. Sebep, çocuğu görüyorsun. Doktora gittik, fayda yok. Hocaya gittik, fayda yok. Cinciye gittik, fayda yok. Şimdi papaza gidiyoruz. Çaresiz kalan insan papazdan dua almaya gidiyor. Halbuki kitabımız وَمَا دُعَاُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي دَلَالٍ. Kafirlerin duası ancak sapıklıktır buyuruyor. Asılsızdır, geçersizdir. Çaresiz kaldık diyor. Denize düşen yılana sarılır diyor. Bir bakıyorsunuz aracı arayış içerisinde. Fatih Camii'ne geliyor. Hocam tanıdığınız cinci var mı? Tanıdığınız medyum var mı? Üfürükçü var mı? Bu gibi şeylerle bizim alakamız yok diyoruz. Biz şifa duaları okuruz. Hem Müslüman doktora gidecek, ilaç, hap, şurup, ameliyat, tıp ne diyorsa, doktor neyi tavsiye ediyorsa yerine getirecek. Hem hastalıktan önce, hem hastalıktan sonra, hem de hastalık esnasında dua edecek. Hastanın duası, refakatçinin duası, ziyaretçinin duası isteniyor. Güzel şifa duaları var. Şifa tıbbi müdahaleyle birlikte olacak. Ama tarih boyunca hiçbir alim cinciye, büyücüye, sihirbaza, medyuma, falcıya gitmeyi tavsiye etmemiş, onaylamamıştır. Bunlar büyük günahlardandır. Biz Cenab-ı Hak'tan isteriz. Cenab-ı Hak bize sebeplere sarılmamızı ve tevekkül etmemizi emrediyor. Müslüman sebeplere sarılacak, kul olarak üzerine düşeni yerine getirecek ve sonra Allah'a güvenip dayanacaktır. Bu inancımızı lekeleyen, zedeleyen hususlardan biridir. Bunlar batıl inançlardır, asılsız, geçersiz, imanı lekeleyen inançlardır. Müslüman cinciye gidemez. Hadis-i şerifte beyan edildiği gibi %1 doğru söylese de ona 100 tane yalan ilave edip bir takım şeyleri söyleyecektir. Falcılık da böyledir. Ya bir takım yıldız nameler de bir takım burçlarla vesaire fala bakmak ve benzeri hususlar da asla tasvip edilemez. Yuvarlak bir cümle alıyorlar. Bugünlerde eline para geçecek. Bugünlerde sevdiğinden şunu göreceksin. Yuvarlak cümlelerle kandırma, aldatma, hilekarlık kesinlikle doğru değil. Gaybi ilimler vardır. Evet, inanıyoruz. Ama bu ilimleri bilen kimsenin sayısı çok az. Bu ilimler sadece zarar gören, büyüden zarar gören insanlara fayda verme adına öğrenilebilir. Çünkü sihir diye, büyü diye bir olay var. Bundan zarar gören insanlar var. Ama bunu bir meslek olarak icra etmek, özellikle insanları birbirine düşürmek için kullanmak kesinlikle caiz değildir. Buradaki konumuzla ilgili husus, Peygamberimiz önemsiz, faydasız, gereksiz, hiçbir şey değil. Leysu bir şey, bunlar hiçbir şey değildir şeklinde bir ifadeyle onların değersizliğini ortaya koymaktadır. 118. babımız kitabımızın Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Edeb'de 118 no'lu bölüm Bab-u Raf'il Basari İles-Sema, gökyüzüne yüzümüzü, gözümüzü dikmek. Efele yanzurun ilel ibili keyfe hulikat. Onlar deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve lissemai keyfe rufiat. Gökyüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Yere, göğe, yıldızlara, mahlukata, tabiata bakmak, bunlardan istifade etmek, Allah'ın kudretinin büyüklüğünü, azametini görebilmek ne güzel. İki kitap var. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri kainat. Kur'an-ı Kerim kainatı, yani varlık alemini açıklıyor. Kainat da Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor. Kitab-ı Kebir dediğimiz kainat kitabı, varlık alemi Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü anlatıyor. Biyoloji, psikoloji, fizyoloji, kimya, astronomi, hangi ilimle meşgul olursanız olun, sonunda Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, varlığını, birliğini idrak edersiniz. Hücredeki yapıyla gezegenler arasındaki yapının birbirine benzemesi tesadüf değildir. Aslında yeryüzünde tesadüf diye bir olay yok. Rast gelme diye bir olay yok. Bunları takdir eden, denk getiren Cenab-ı Hak'tır. Tevafuk vardır. Burada bulunmamız tesadüf değil. Sizin şu programı dinlemeniz tesadüf değil. Cenab-ı Hak sizin için hayır murad ediyor. Açtınız bu programı dinliyorsunuz. Dünyada tesadüfen görüşme diye bir olay yok. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın takdiri, Cenab-ı Hakk'ın bu noktadaki iradesi istikametinde tecelli etmektedir. Dolayısıyla ilimler arasında farklılık kesinlikle yanlıştır. Hadis, tefsir, fıkıh ilmi ne kadar mübarekse fizik, kimya, biyoloji ilmi de o kadar mübarektir. Peki hadis-i şeriflerde geçen faydalı ilim, faydasız ilim ayrımı uygulanmayan, tatbik edilmeyen, hayata yansımayan, üzerimizde bir değişiklik meydana getirmeyen kuru bilgiler faydasız ilimdir. Yoksa yaşanan, uygulanan, istifade edilen ilimler elbette faydalıdır. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de وَابْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği bilgiyle, güçle, kuvvetle, tecrübeyle, iktidarla, imkanla sen ahiret yurdunu talep et. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. وَاَحْسِنْ كَمَ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana lütfettiği gibi sen de lütufta bulun. Allah'ın sana ikram ettiği gibi sen de ikramda bulun. Allah sana nasıl iyilik etmişse sen de iyilikte bulun. Ayet-i kerimesi bizim için rehber olmalıdır. Yani yıldızlara, aya, güneşe bakmak, tefekkür etmek bize tavsiye ediliyor. Müslüman mütefekkir olmalı ama bakışı İslami olmalı, inançla, İmanla, Kur'an'la bakmalı. Yani ikra, oku. Bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Cenab-ı Hakk'ın El-Vedud ismiyle kainatı okuyacağız. Seven, sevilen, sevgiyi yaratan. Cenab-ı Hakk'ın Er-Rahim ismiyle bu varlık alemini okuyacağız. Son derece merhametli, son derece şefkatli. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle kainata baktığımızda bakışımız elbette farklı olacaktır. Haddetene Yahya ibn-i Bukeyr kal haddetene Leyth an Ukayl an ibn-i Şihab kal Semi'tu Eba Selamet ebne Abdirrahmani yekul Akhbareni Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma Genç sahabi Cabir anlatıyor. Ennehu Semi'a Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Cabir peygamberimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Sümme fetera annil vahiy. Sonra vahiy kesildi. Vahiye ara verildi. Hangi dönemi anlatıyor? Peygamberimize peygamberliğin geldiği ilk günleri anlatıyor. Febeyna en emşi semiatü savutten mines sema. Ben yürürken gökyüzünden bir ses duydum. Ferafatü basar ile sema. Gözümü gökyüzüne kaldırdım. Feyzel melek, bir de ne göreyim ki aynı melek. Cebrail aleyhisselam. Feyzel melekullezî ce'eni bi hira. Hira'da, Hira mağarasında bana gelen aynı melek Cebrail'i gördüm. Kâidun alâ kursiyyin beynes semâi vel ard. Yerle gök arasında bir kürsüde oturmuştu. Evet, burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin gökyüzüne yüzünü, gözlerini çevirdiğini anlatıyor. Haddesene İbni Ebi Meryem kal haddesene Muhammed İbni Cafer kal akbarenin şerik an Kureybin an İbni Abbasin radiyallahu anhüma kal bittu fi beyti meymunete Abdullah İbni Abbas teyzem Meymune'nin evinde bir gece kaldım. Ve nebiyyü endaha o sırada peygamberimiz de onun yanındaydı. Felemma kâne sülüsül leyl gecenin üçte biri geçince evvâduhu veya bir kısmı kâde oturdu fenazara ile sema peygamberimiz oturdu sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzüne baktı. Fekara inne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli vel nehar le ayatin li ulil elbab. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için nice ibretler ve dersler vardır. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ali İmran Suresinin 190. ayetini ve devamını okur, tefekkür eder ve gözleri yaşla dolardı. Bu ayetleri okuyan kimsenin gözlerinin yaşla dolmasını, ağlamasını tavsiye ederdi. Bu ayetler bize tefekkürü emrediyor. Biz tefekkür kaybettik. Günümüz insanı günlük hayatın meşgalesi içerisinde sadece hayati ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Hayat rutinleşmiş, makinalaşmış. Yani fabrikada çalışan bir işçiyi düşünün. Aynı saatte servise biniyor, aynı saatte gidiyor, aynı saatte dönüyor. Fabrikadaki o makinalar gibi hayatı makinalaşmış. Çocuğuna, ailesine ayıracağı zaman bile yok. Mesela bir taksi şoförünü düşünün. Gerçekten hayatı çok yoğun. İnşaatçıları düşünün. Evet, tefekküre ayıracak zaman yok. Onun için yorucu işlerde çalışan kimselerin bu manada zaman zaman istirahat etmeleri ve usanç ve bıkkınlık verici şeylerden kendilerini korumaları gerekir. Çünkü tefekkür kayboluyor. Çünkü ince düşünce kayboluyor. Artık bırakın komşuyu, bırakın mahalleyi, şehri, ülkeyi, kendi ailesini bile düşünecek zaman bulamıyor. O halde düzenli, sistemli çalışma tavsiye ediliyor. Tefekkür insanın ruhuna derinlik verir. Tefekkür insanın geleceğine daha iyi bakmasına vesile olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada tefekkür sahibiydi. Tefekkürü tavsiye ederdi. Şimdi olay sadece gökyüzüne bakmak değil. Olay Müslümanın gökyüzüne, yere, varlıklara, tabiat hadiselerine, yani bugünkü yeni tabirle, İslami tabirle sünnetullah'a, Allah'ın koyduğu fizik kanunlarına iman gözüyle bakmak, ibret dersi almak ve neticede Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığını tazelemek anlamında. Biz burada bilginin İslamileştirilmesinden söz ediyoruz. Yani ilim imanla beraber olmalı. Evet, yer çekimi kanunu var ama bu kanunu koyan biri var. Yeryüzünde muazzam bir sistem var ama bu sistemi yaratan var. Bu yaratıcının bize yüklediği görevlerden biri tefekkürdür. Düşünme, ders alma, ibret alma. Biz insanları, hayvanları, bütün canlıları rahmet gözüyle, rahmet bakışıyla inceleme durumundayız. Hani bir şairin ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşa bakarken bile rahmetle bakardı. Peygamberimizin bakışı, duruşu elbette anlamlıydı. Peygamberlerin çocuk yaşlarında doğayla, tabiatla iç içe yaşadıklarını görüyoruz. Birçok peygamberin koyun güttüğünü, birçok peygamberin içinde bulunduğu toplumun şartlarında, yani çevresiyle son derece irtibatlı olduğunu görüyoruz. Sadece manevi bir hayat, sadece ibadet veya sadece iş, sadece gündelik telaş bize çok şeyi kaybettirir. Dengeli, istikrarlı ve gerçekten çok yönlü bir hayat tavsiye edilmekte. Her şey için ayıracak zamanımız olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. Maddeye, manaya, ruha, bedene, dünyaya ahirete eşit miktarda yer vermek veya dünyayı da tamamen ahiret lehine değerlendirmek. Dünyayı bir sermaye kabul etmek. Ahiretin tarlası kabul etmek. Dünyayı bir misafirhane kabul ederek dünyayı ahirete yatırım için değerlendirebilmek ne güzel. Ben bu dünyada bir müddet bir ağacın altında dinlenen ve sonra yoluna devam eden bir yolcu gibiyim buyuran Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerçek hayatın ahiret olduğunu ve bu dünyada yaptığımız her şeyin ahiret yatırımı olduğunu bizlere ifade etmektedir. Bakışımız, duruşumuz, tavrımız, sözümüz hayata, tarihe, coğrafyaya bakışımız sadece iman açısından olduğunda işte o zaman dengeli, istikrarlı ve son derece faydalı, verimli neticeler alacağız diye düşünüyorum. Evet, tefekkür Müslümanın asla vazgeçmeyeceği bir ibadettir. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır şeklinde güzel bir söz var. Evet, acaba ne kadar tefekkür ediyoruz? Yani Hazreti Ömer misali, akşam yatağımıza yattığımızda bugün Allah için ne yaptın sorusunu sormalı ve gelecek güne daha bir hazırlıklı, daha bir itinalı, daha bir hassas şekilde başlamalıyız. Nakledildiğine göre Sultan Fatih hayatının son yıllarını tamamen ibadetle geçirmeye niyet eder. Hocası Akşemseddin buna da müsaade etmez. Bir saat adaletle hükmetmen bir sene nafile ibadet etmenden eftaldir der. Sadece ibadet anlamlı değil. Sadece tefekkür anlamlı değil. Sadece günlük meşgale anlamlı değil. Müslümanın hayatında her şey için yer vardır. Yeter ki hayatı dünya ve ahiret dengesi içerisinde en güzel şekilde devam etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birini görmüştü. Dua ediyordu. Ya Rabbi, beni bu dünyada perişan et, rezil et, rüsvay et ama ahirette cennete koy diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu duayı beğenmedi. Allah aciz mi dedi? Hem dünyada hem ahirette iyilik iste. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti hasene. Ey Rabbimiz, bize dünyada güzellik ver, ahirette güzellik ver. O kina azabennar, bizi cehennem azabından sen koru ya Rabbi. Rabbena gfir lena ve li validina ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ey rahmet edenlerin en rahmetlisi, en merhametlisi, beni, annemi, babamı, bütün müminleri, bütün mümin kardeşlerimi hesap gününde mağfiretine nail eyle ya Rabbi. Bu duayla bu niyazla noktalıyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinledi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Özel FM uyarıyor.
2: Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Molotov'i, Molotov'i, Rasha Sheikh.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir.
2: Özel efendim.